Ana ve babasına, öf size, siz beni öldükten sonra tekrar dirilip kabrimden çıkarılmakla mı tehdit ediyorsunuz? Oysa benden önce nice nesiller gelip geçmiştir diyen kimseye, ana ve babası Allah'a sığınarak, yazıklar olsun sana, gel iman et, şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir dedikleri halde, bu Kur'an öncekilerin masallarından başka bir şey değildir diyordu.

İşte onlar kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları içerisinde haklarında azap vaadi gerçekleşmiş olan kimselerdi. Onlar gerçekten hüsrana uğramışlardır.

Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah onlara yaptıklarının karşılığını tam olarak verir. Onlara haksızlık edilmez.

0: İnkar edenler ateşe sürüldükleri gün onlara, siz dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız, onların zevkini sürdünüz, artık bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız ve yoldan çıkmış olmanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız denir.
1: وَذْكُرْ

Ey Muhammed! Ad kavminin kardeşi Hud'u hatırla. Hani o Ahkaf denilen yerde kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra da nice peygamberler gelip geçmiştir. Hud kavmine Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum demişti.

Onlar, sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, haydi o bizi tehdit ettiğin azabı getir dediler.

Hud, o azabın ne zaman olacağına dair bilgi Allah'ın yanındadır. Ben size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik yapan bir kavim olarak görüyorum dedi.

O azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut halinde gördükleri zaman, "Bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur," dediler. Hud ise, "O sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. O bir rüzgardır ki içerisinde acı bir azap vardır. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yıkar mahveder," dedi. Nihayet helak oldular ve evlerinden başka hiçbir şey görülmez oldu. İşte biz günahkar kavmi böyle cezalandırırız.

0: Andolsun ki biz onlara size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri onlara hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı. Alay etmekte oldukları şey de onları sarıp kuşattı.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: Andolsun ki biz sizin etrafınızda bulunan birçok memleketleri helak ettik. Belki Hakk'a dönerler diye ayetlerimizi çeşitli şekillerde açıkladık.

0: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Allah'ı bırakıp da kendilerine yakınlık sağlamak için edindikleri ilahları onlara yardım etselerdi ya. Ama hayır. Aksine onlardan kaybolup gittiler. İşte bu onların yalanları ve uydurup durdukları iftiralarıdır.
0: وَاِذْ صَرْ

Ey Muhammed! Hani biz cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onlar Kur'an'ı dinlemek için hazır bulundukları zaman birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması bitince de birer uyarıcı olarak kavimlerine döndüler.

0: Onlar kavimlerine şöyle dediler: Ey kavmimiz! Gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen ve kendisinden öncekileri tasdik eden bir kitap dinledik. O kitap gerçeği ve doğru yolu gösteriyor. Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun.
1: وَمَنْ لَا يُجِبَ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ

0: اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
1: Her kim Allah'ın davetçisine uymazsa bilsin ki yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Onun Allah'tan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler.
0: اَوَلَمْ

Onlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet, şüphesiz ki onun her şeye gücü yeter.

0: رَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
1: İnkar edenler ateşe sürüldükleri gün onlara bu gerçek değil miymiş denir. Onlar da Rabbimiz hakkı için gerçekmiş derler. Allah onlara o halde inkar ettiğinizden dolayı şimdi tadın azabı der.
0: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ

0: Ey Muhammed! Azim sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için acele etme. Sanki onlar kendilerine vaat edilen azabı gördükleri gün dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Hiç yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 38 ayettir. Surenin ikinci ayetinde Peygamber Efendimizin ismi açıkça zikredildiğinden surede bu adla anılmıştır. Sure içerisinde müminlerle kafirlerin durumları anlatılmakta, müminlere vaat edilen cennetin özelliklerine dikkat çekilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ
0: İnkar edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah boşa çıkarır.

0: lehum.
1: İman edip salih amel işleyenlerin ve Rableri tarafından bir gerçek olarak Muhammed'e indirilen kitaba inananların kötülüklerini Allah örter ve durumlarını düzeltir.

0: الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
1: Bu inkar edenlerin batıla uymaları ve iman edenlerin de Rablerinden gelen gerçeğe tabi olmalarından dolayı böyledir. İşte böylece Allah insanlara kendi misallerini anlatır.

0: ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onlara üstün geldiğiniz zaman bağı sıkı bağlayıp esir alın. Sonra harp ağırlıkları bırakılıp savaş bitince de onları ya karşılıksız olarak ya da fidye ile salıverin. Allah'ın emri budur. Eğer Allah dileseydi onlardan başka türlü de intikam alırdı. Fakat böyle olması sizi birbirinizle denemek içindir. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların amellerini asla boşa çıkarmaz.
0: Seyehdihim ve yuslihu balahum.
1: Allah onları doğru yola iletecek ve durumlarını düzeltecektir.
0: Ve yudahiluhumul cennete arrafaha lehum.
1: Onları kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır.

0: أمامكم.
1: Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ
1: İnkar edenlere gelince, onlar yüzüstü yıkılsınlar. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.

Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Allah onların kökünü kazımıştır. Bu kafirler içinde onların başına gelenlerin benzerleri vardır.

0: مَثْوًى لَهُمْ.
1: Şüphesiz ki Allah iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İnkar edenlerse dünyada zevk edip geçinirler. Hayvanların yediği gibi yerler. Onların varacakları yer ateştir.

0: جَزَاءَهُمْ.
1: Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için cennette bütün meyvelerden vardır. Bir de Rablerinden bağışlanma vardır. Bunların durumu ateşte ebedi olarak kalacak olan ve bağırsaklarını parçalayacak kaynar su içirilen kimsenin durumu gibi olur mu?

0: Ey Muhammed, onlardan seni dinlemeye gelenler de var. Senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilen kimselere alay yoluyla biraz önce ne demişti diye sorarlar. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürlediği kimselerdir. Onlar sadece kendi heveslerine uyarlar.
1: وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ
0: Doğru yola girenlere gelince, Allah onların hidayetlerini arttırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini vermiştir.

0: فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ
1: Onlar kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelmelerinden başka bir şey mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Artık kıyamet kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar?

0: سواكم.
1: Ey Muhammed, bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendi günahın için hem de mümin erkekler ve mümin kadınlar için Allah'tan bağışlanma dile. Allah sizin gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir.
0: Ve

0: المعروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
1: İman edenler keşke cihat hakkında bir sure indirilse derlerdi. Ama hükmü açık bir sure indirilip de içerisinde savaş zikredilince kalplerinde hastalık olanların ölüm korkusuyla baygınlık geçiren bir kimsenin bakışı gibi sana baktığını görürsün. Oysa onlar için en uygun olan itaat ve güzel söz söylemekti. Sonra iş kesinleşince Allah'ın emrine sadakat gösterselerdi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu.

0: أبصارهم.
1: İşte onlar Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا.
1: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?

0: لَهُمْ
1: Gerçekten doğru yol kendilerine açıkça belli olduktan sonra gerisin geri küfre dönenlere şeytan kötülüklerini güzel göstermiş ve onları uzun emellere düşürmüştür.

0: Allahu ya'lemu israrahum.
1: Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde biz size itaat edeceğiz demişlerdi. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyordu.

0: أَعْمَالَهُمْ
1: Bu onların Allah'ı gazaplandıran şeylere uymaları ve onun rızasına sebep olacak şeyleri beğenmemelerinden dolayıdır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.
0: اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ
1: Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah'ın kinlerini hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ف۪ي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ
1: Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik onları sana gösterirdik. Sen de onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah ise bütün yaptıklarınızı bilir.

0: أَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ
1: Andolsun ki biz içinizden cihad edenlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi deneyeceğiz.

0: سَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ
1: Şüphesiz ki inkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol açıkça belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır.

0: لَكُمْ.
1: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ.
1: Şüphesiz ki inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, sonra da kafir olarak ölenlere gelince Allah onları asla bağışlamayacaktır.

0: لَكُمْ.
1: Sakın gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi eksiltmeyecektir.
0: اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌ

0: Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer iman eder, kötülükten sakınırsanız Allah size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen harcamanızı da istemez.
1: اِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ.
0: Eğer sizden onların tamamını isteyip de sizi zorlasaydı cimrilik edecektiniz. Bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkaracaktı.

0: أَمْثَالَكُمْ
1: İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimselersiniz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Ama cimrilik eden ancak kendi zararına cimrilik eder. Allah zengindir, sizse fakirsiniz. Eğer siz haktan yüz çevirirseniz Allah yerinize başka bir kavim getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. İçerisinde fetihten söz edildiği için sure bu adla anılmıştır. Bu sure Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan Hudeybiye antlaşmasından sonra Müslümanlar üzüntü içerisinde Medine'ye dönerken inmiş, onlara Mekke'nin yakında fethedileceğini müjdelemiş, böylece üzüntüleri sevince dönmüştür. Gerçekten de bundan kısa bir zaman sonra Mekke Müslümanlar tarafından fethedilmiştir.

0: Ey Muhammed, gerçekten biz sana apaçık bir fetih verdik.
1: Liyagfir leke Allahu ma taqaddama min zenbika ve ma ta'akhkhara ve yutimma ni'metehu aleyk. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
0: Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir.
1: وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَز۪يزًا.
0: Allah sana şanlı bir zaferle yardım eder.

0: إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
1: İmanlarını kat kat arttırmaları için müminlerin kalplerine huzur ve güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin ordusu Allah'ındır. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: آيَاتِهِمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظ۪يمًا
1: Allah, mümin erkeklerle mümin kadınları altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyar ve onların günahlarını örter. İşte Allah katında büyük kurtuluş budur.

0: saet masira.
1: Allah hakkında kötü zan besleyen münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaba uğratır. Onların kötülükleri kendi başlarına dönecektir. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve cehennemi onlar için hazırlamıştır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
0: وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
1: Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
1: Gerçekten biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
0: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
1: Ey insanlar! Böylece siz Allah'a ve peygamberine inanırsınız. Onun dinine yardım edersiniz ve ona saygı gösterirsiniz. Onu sabah ve akşam tesbih edersiniz.

Ey Muhammed! Şüphesiz ki sana beyat edenler ancak Allah'a beyat etmiş olurlar. Allah'ın kudret eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozar. Kim de Allah'a verdiği sözü yerine getirirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir.

Bedevilerin savaştan geri kalanları sana, bizi mallarımız ve ailelerimiz seninle gelmekten alıkoydu. Onun için sen bize mağfiret dile diyeceklerdir. Onlar dilleriyle kalplerinde bulunmayan şeyi söylerler. Sen de ki, eğer size herhangi bir zarar gelmesini dilerse veya size bir fayda dokunmasını dilerse, Allah'a karşı sizin için kimin gücü bir şeye yeter? Doğrusu Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır.

Herhalde siz peygamber ve müminler bir daha ebedi olarak ailelerinin yanlarına dönmeyecek sandınız. Bu sizin kalplerinize güzel gösterildi de siz kötü zanda bulundunuz ve helak olmayı hak eden bir kavim oldunuz.

0: Her kim Allah'a ve peygamberine inanmazsa bilsin ki biz kafirler için alevli bir ateş hazırlamışızdır.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Savaştan geri kalmış olanlar, siz ganimetleri almaya giderken, bırakın bizi arkanızdan gelelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. Sen de ki, siz asla bizim arkamızdan gelmeyeceksiniz. Allah daha önce sizin için böyle buyurdu. Bu defa onlar size, hayır, siz bizi çekemiyorsunuz diyecekler. Ama aksine onlar pek az söz anlayan kimselerdir.

0: Ey Muhammed! Bedevilerden savaştan geri kalanlara de ki, siz çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla savaşacaksınız veya onlar Müslüman olacaklar. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verecek. Ama daha önce yüz çevirdiğiniz gibi bundan da yüz çevirirseniz sizi acı bir azapla cezalandıracaktır.
1: لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

0: يتول يعذبه ومن يتول يعذبه عذابا أليما.
1: Savaşa katılmamakta kör olana bir vebal yoktur. Topala ve hasta olana da bir vebal yoktur. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse onu acı bir azapla cezalandırır.

Ey Muhammed! Andolsun ki Allah Hudeybiye'de o ağacın altında sana beyat ettikleri zaman müminlerden razı olmuştur. Onların kalplerindekini de bilip üzerlerine huzur ve güven indirmiş, onlara yakın bir fetih ve alacakları birçok ganimetler bahşetmiştir. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Allah size alacağınız birçok ganimetler vaat etmiştir. İman edenler için bir delil olsun ve sizi doğru yola iletsin diye bunları size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir.
1: وَاُخْرَى لَمْ تَقَدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا
0: Bundan başka sizin gücünüzün yetmediği ve Allah'ın sizin için ilmiyle kuşattığı ganimetler de vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَلَوْ قَاتَلُوا

Eğer inkar edenler Hudeybiye'de sizinle savaş yapsalardı, mutlaka arkalarını dönerlerdi. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı.

0: أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا.
1: Sizi onlara galip kıldıktan sonra Mekke vadisinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çeken Allah'tır. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: هُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَيَ مَعْكُوفًا اَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهِ

0: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Onlar inkar eden, sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları yerlerine ulaşmaktan alıkoyan kimselerdir. Eğer orada sizin bilmediğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, sizin de bilmeden onları ezmek suretiyle bir üzüntüye uğramanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi. Allah dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirlerinden ayrılmış olsalardı, elbette biz içlerinden inkar edenleri acı bir azapla cezalandırırdık.

0: بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
1: Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi de Allah peygamberine ve müminlere huzur ve güvenini indirerek onları takva sözü üzerinde durdurmuştu. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Andolsun ki Allah peygamberinin rüyasının doğru olduğunu tasdik etti. Siz inşallah güven içinde başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildi de Mekke'nin fethinden önce size yakın bir fetih olan Hayber'in fethini de ihsan etti.
1: Huvellezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînil hakki liyuzhirahu aleddîni kullih ve kefâ billâhi şehîdâ.
0: Peygamberini hidayet ve hak din ile onu bütün dinlerden üstün kılmak için gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.
1: Muhammedur Resulullah vellezine me'ahu eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum terâhum rukka'a.

Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber bulunan kimseler kâfirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında ise çok merhametlidirler. Sen onları rükû ederken, secdeye varırken görürsün. Onlar Allah'ın lütfunu ve rızasını isterler. Yüzlerinde secdelerin izleri ve nişanları vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anlatılan vasıflarıdır. İncil'deki vasıflarına gelince, onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, sonra kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde doğrulmuş ve çiftçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah'ın onları çoğaltıp kuvvetlendirmesi kâfirleri öfkelendirmek içindir. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyen kimselere bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Hucurat Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 18 ayettir. Hucurat, odalar anlamına gelir. 4. ayette Peygamber Efendimiz'e odaların arkasından bağıranların davranışlarının saygıya aykırı olduğu belirtildiğinden sure bu adla anılmıştır. Surede kardeşlik duygularıyla bazı görgü kurallarına dikkat çekilmektedir.

0: Rahim.
1: Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: Ya eyyühellezine amenu la terfe'u.

0: Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize yüksek sesle bağırdığınız gibi onunla konuşurken de yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider.
1: İnnellezîne yaguddûn.

0: Resulullah'ın huzurunda seslerini kısanlara gelince, işte onlar Allah'ın kalplerini takva için imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.
1: İnnellezîne yunâdûneke min verâil hucurâti ekserhum lâ ya'kilûn.
0: Ey Muhammed! Sana odaların arkasından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir.
1: وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme sataşırsınız da sonra yaptığınıza pişman olursunuz.

0: الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
1: Bilin ki aranızda Allah'ın peygamberi vardır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi. Size inkârı, fasıklığı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.
0: فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
1: Bu Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

0: Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle çarpışacak olursa aralarını düzeltin. Eğer o iki gruptan biri diğerine saldıracak olursa Allah'ın emrine dönünceye kadar o saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerlerse artık siz de adaletle aralarını düzeltin ve her işte adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah adaletli davrananları sever.
1: İnnemel mu'minûne ihvetun fe aslihû beyne ehaveykum vettequllâhe leallekum turhamûn.
0: Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.

0: Ey iman edenler! Hiçbir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Birbirinizi ayıplamayın ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Her kim bu günahları işleyip tövbe etmezse işte onlar zalimlerdir.
1: Ya eyyühellezine amenu cetenibu kethiran minazzanni inne ba'dazzanni ismu ve la tecessesu. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمًا

Ey iman edenler! Zandan çokça sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizliliklerini araştırmayın. Bir kısmınız diğer bir kısmınızı arkasından çekiştirmesin. Hiçbiriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? İşte bundan tiksindiniz. Öyleyse Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah tövbeleri kabul eder. O çok merhamet edicidir.

0: تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
1: Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye sizi kabilelere ve milletlere ayırdık. Sizin Allah katında en üstün olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.
0: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا

0: لكم شيئا إن الله غفور رحيم.
1: Bedeviler, biz iman ettik dediler. Sen de ki, siz iman etmediniz. Fakat siz Müslüman olduk deyin. Çünkü iman henüz sizin kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, o sizin amellerinizden hiçbir şeyi eksik bırakmaz. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Müminler ancak Allah'a ve peygamberine iman etmiş, sonra şüpheye düşmemiş, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmiş olan kimselerdir. İşte imanlarında sadık olanlar onlardır.
1: قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ
0: Ey Muhammed! De ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Ey Muhammed, onlar Müslüman olduklarını senin başına kakıyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Bilakis eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, sizi imana erdirdiği için Allah sizi minnet altında bırakır.
1: İnne Allaha ya'lemu gaybes semawati vel ard. Vallahu basirun bima ta'malun.
0: Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Kaf suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 45 ayettir. Kaf harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kaf. Vel Kur'anil Mecid.

0: Kaf. Şan ve şeref sahibi Kur'an'a andolsun ki kafirler içlerinden bir peygamber gelmesine şaştılar da bu şaşılacak bir şeydir dediler.
1: اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ
0: Biz ölüp toprak olduğumuz zaman mı tekrar dirileceğiz? Bu olması çok uzak bir dönüştür dediler.

Onlar üstlerindeki göğe bir bakmazlar mı? Biz onu nasıl bina etmiş ve nasıl süslemişiz? Onun hiçbir çatlağı yoktur.

0: Biz yeryüzünü de döşedik ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik.
1: Tebasireten ve zikra li kulli abdin munib.
0: Bunları Allah'a yönelen herkes için bir öğüt ve delil olarak yaptık.

0: رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.
1: Biz gökten bereketli bir su indirdik. Onunla kullara rızık olsun diye bahçeler, biçilecek taneli ekinler, tomurcukları üst üste dizilmiş yüksek hurma ağaçları yetiştirdik. O suyla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir.
0: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
1: Onlardan önce Nuh kavmi, Reis halkı, Semud ve Ad kavimleri, Firavun, Lut'un kardeşleri Eyke halkı ve Tübba kavmi de yalanlamışlardı. Bunların hepsi de peygamberleri yalancı saydılar. Böylece benim azap vaadim onlara hak oldu.
0: اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ.
1: Biz ilk yaratmayla yorulduk mu ki tekrar yaratmayalım? Hayır, onlar yeniden yaratılmaktan şüphe içindedirler.

0: Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini de biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız.
1: اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ
0: Çünkü sağında ve solunda oturan iki alıcı melek onun işlediklerini kaydeder.
1: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
0: İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyip söylediklerini kaydeden bir melek bulunmasın.

0: ölüm sarhoşluğu nihayet bir gün gerçekten gelir de insana bu senin kaçmakta olduğun şeydir denir.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ.
0: Sura üfürülünce işte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür.

0: Ona, andolsun ki sen bugünden gaflet içerisindeydin. Biz senin gözünden gaflet perdesini kaldırdık. Artık bugün gözün keskindir denir.
1: Ve kâle qarînuhu hâzâ mâ ledeyye atîd.
0: Beraberindeki melek, işte bu yanımdaki hazırdır der.

0: الغيب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.
1: Allah buyurur ki, hadi ikiniz her inatçı nankörü, hayra engel olan saldırgan şüpheciyi atın cehenneme. O Allah'la beraber başka ilahlar edindi. İkiniz birden onu şiddetli bir azaba atın.

0: Onun yanındaki şeytan, "Ey Rabbimiz, ben onu azdırmadım, fakat o derin bir sapıklık içindeydi," der.
1: قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ
0: Allah, benim huzurumda çekişmeyin. Ben size önceden azap haberini bildirmiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez. Ben kullara zulmedecek değilim, der.
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدِ
0: Biz o gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. O da daha var mı diyecektir.
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدِ
0: Cennette kötülükten sakınanlara yaklaştırılır. Zaten uzak değildir.
1: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَف۪يظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُن۪يبٍ وَدَخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ
0: Onlara denir ki, işte size vaat edilen bu cennet, Allah'a yönelen, onun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve Hakk'a yönelmiş bir kalple gelen kimselere mahsustur. Şimdi esenlikle oraya girin. İşte sonsuzluk günü budur.
1: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ف۪يهَا وَلَدَيْنَا مَز۪يدٍ
0: Orada istedikleri her şey onlarındır. Katımızda daha fazlası da vardır.
1: وَكَمْ اَهْلَكْ

0: Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı.
1: Fasbir ala ma yekuluna ve sebbih bihamdi rabbike qabla tulu'işşemsi ve qablel gurub.
0: Ey Muhammed! Onların söylediklerine karşı sabret. Güneşin doğuşundan önce sabah namazını ve batışından önce de öğle ve ikindi namazlarını kılarak Rabbini hamd ile tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدَبَارَ السُّجُودِ
0: Geceliğin akşam ve yatsı namazlarını kılarak, namazlardan sonra da vitir ve nafile kılarak onu tesbih et.
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ
0: Bir münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün insanlar o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bugün kabirlerden çıkış günüdür.
1: İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel masir.
0: Gerçekten biz hem yaşatırız hem öldürürüz. Sonunda dönüş yalnız bizedir.
1: Yevme teşakkakul ardu anhum sira'a. Zalika haşrun aleyna yesir.
0: O gün yer yarılır, insanlar kabirlerinden çabucak çıkarlar. İşte bu bize göre kolay bir toplanmadır.
1: Nahnu a'lam.

0: Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlara karşı zor kullanacak değilsin. O halde sen benim tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. Zariyat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 60 ayettir. Sure rüzgarlar anlamına gelen zariyat kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ.
0: Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akıp giden gemilere ve işleri düzenleyip taksim eden meleklere andolsun ki size vaat edilen kıyamet olayı kesinlikle doğrudur. Hesap ve ceza günü mutlaka gelecektir.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ اِنَّكُمْ لَف۪ي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ.
0: İçinde yörüngeler bulunan göğe andolsun ki siz elbette ihtilaflı bir söz içerisindesiniz.
1: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكْ.
0: Aldatılanlar haktan geri çevrilirler.
1: قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي غَمْرَةٍ سَاهُونَ.
0: O cehalet içinde bulunan gafil yalancılar kahrolsun.
1: يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ.
0: Onlar hesap ve ceza günü ne zaman diye soruyorlar.
1: يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ.
0: O gün onların ateş üzerinde azap görecekleri gündür.

0: ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين.
1: Şüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapıyorlardı.
0: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ
1: Onlar geceliğin pek az uyurlardı.
0: وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
1: Onlar seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi.
0: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
1: Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir nasip vardı.
0: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِرُونَ
1: Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz?
0: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ
1: Sizin rızkınız da size vaat edilen sevap ve ceza da göktedir.

0: Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki size vaat edilen şey sizin konuşmanız gibi bir gerçektir.
1: Hel etâke hadîtu dayfi İbrahîm el-mukramîn.

Ey Muhammed! İbrahim'in şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in huzuruna girmişlerdi de selam sana demişlerdi. İbrahim size de selam demiş ve içinden bunlar tanınmamış bir topluluk diye geçirmişti.

0: yuzakkimun.
1: İbrahim sonra ailesine giderek semiz bir buzağı eti getirdi. Onu önlerine sürerek yemez misiniz dedi.
0: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
1: Yemediklerini görünce onlardan içine bir korku düştü. Onlar İbrahim'e korkma dediler ve onu çok bilgili bir oğulla müjdelediler.
0: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
1: Bunun üzerine karısı Sare bir çığlık atarak geldi ve elini yüzüne vurarak ben kısır bir koca karıyım, nasıl çocuğum olur dedi.
0: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
1: Misafir melekler, evet bu böyledir. Rabbin böyle buyurdu. Gerçekten o hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir dediler.
0: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا

0: Rabbimizin sıfatları karşısında kalpler nasıl titremez? Nasıl mağfiret dilemez?
1: Ya Allah.

محمد بحرمة القرآن.

الحق وإلى طريق مستقيم. آمين. ببركة القرآن.

فاجعله حجة علينا.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

المصطفى صاحب الشفاعه.

وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الفاتحة.
2: Özel FM 103.2.
3: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla, bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım.

Biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisan

0: Canıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin Nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım. Sana tevbe ettim. Senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır, imanımı derinleştir, derecelerimi yücelt, namazımı kabul buyur, hatalarımı bağışla, senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, İşlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım beni bağışla, bana hidayet et, bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
12: يا رحمن
13: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM
12: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
14: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme khuz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهد نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Ey bu dünya kapısından içeri adımını atmış yolcu. Nereye? Nereye gidiyorsun? Sağına ve soluna bakınmadan, etrafında yaşanan hadiseleri tanımadan, görmeden nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nedir bu telaşın ey yolcu? Dur, biraz dertleşelim. Çünkü ben de senin gibi ölümün araladığı perdeden içeri süzülmeye aday birisiyim. Yani seninle yoldaşız. Hele dur biraz dertleşelim. Dertleşelim de hissettiğimiz yalnızlığın ya da hissedemediğimiz bizi bekleyen akıbetimizin ne olduğunu, bizi neyin beklediğini anlamaya çalışarak hayatımızı gözden geçirelim.

0: Ey yolcu! Allah seni kendisine itaat eden kullarından kılsın ve kendisinin tayin ettiği yoldan yürümeyi nasip etsin. Nasip etsin, çünkü onun çizdiği yolun dışındaki yollar nereye çıkar, nereye çıkmaz bilinmez. Bu bilinmezlikler içinde nasihatlerin en durusuna, en berrak olanına, en mükemmeline, seçilmişlerin en şereflisine, yani kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymayı ve onu dinlemeyi nasip etsin. Ey yolcu! Bu yaşına kadar ondan bir şeyler öğrendin, onu dinlediysen ne mutlu sana. Yok eğer bugüne kadar bu pınardan su içmedin, onun gül kokusunu içine çekmedin, kainatı aydınlatan aydınlığına gözlerini kapadıysan, bunca yıl ne yaşadın, ne gördün, ne kazandın? Düşün, düşün be yolcu. Ey yolcu! Hatırlar mısın? Kainatın biriciği bir gün şöyle buyurmuşlardı. Allah'ın kulundan yüz çevirme sebeplerinden biri de kulun kendisini faydasız ve yararı olmayan işlerle meşgul etmesidir. Eyvah! Eyvah ey yolcu! Geçen ömrümüze eyvah! Zayi ettiğimiz ömrümüze eyvah! Eyvah! Zaman atı aldı başını gidiyor sonsuza doğru ey yolcu! Unutma! Sen de bu atın üzerindesin. Ve hala etrafını seyrederken boş şeylere dalıp gidiyorsun be ey yolcu. Unutma, sen zaman atına binip ölüm durağında inecek ve hesaba çekileceksin. Ey yolcu! Nasihat vermek kolay, nasihati kabul ederek yaşamaksa zordur. Zordur. Çünkü dünya işlerine dalıp aralarında kaybolan, dünya işlerine bakmaktan etrafa bakmayı unutan için nasihatler acı ve ağırdır. Olsun be yolcu, varsın yaramızı kanatsın nasihatler, varsın acılarımızı derinleştirsin, derinleştirsin de ta ummanların ötesinden işitilsin sızılarımız. İşitilsin be yolcu, doymayan nefsin, kamçılanan şehvetin, esir alınan benliğin çığlıkları. İşitilsin, işitilsin. Olsun be yolcu, bugüne kadar kimlerin sesine kulak vermedik, kimlerin sözünü baş tacı etmedik ki? Farkında mısın? Ömrün de mi kaçıyor be yolcu? Heybemizde ne var? Neyi taşıyoruz be yolcu? Varsın, varsın Yüce Resul'ün nasihatleri sızılarla, acılarla, hakikatlerle gelsin. Gelsin de yıllardır taşıdığımız, yıllardır boş yere besleyip büyüttüğümüz boş umutları yeşertsin. Onlara hayat, gönlümüze huzur versin. Ey yolcu, bir baksana. Ne amel konusunda zengin, ne de ilimde ileri. Bugüne kadar hep söz oldu sermayemiz. Ne öğrendik, ne de öğrettik. Faydasız şeylerle gün geçti. Ömür zayi oldu. Hesap günü, ceza ve mükafat günü kapımızı çalıyor. Hey bende ne var? Bir bak. Bir bak ey yolcu. Ey yolcu! Eşi ve benzeri olmayan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz buyurmuştur ki, her kim Rabbine kavuşmayı istiyorsa salih amel işlesin. Samimiyetle iman edip salih amel işleyenlere konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklar, oradan hiç ayrılmayacaklardır. Emirlerin en büyüğü, en kutsalı, hakikatin odak noktası, kainatın sahibi ve sahibimize emrediyor. vaat ediyor. Ne dersin ey yolcu? Bu emirleri dinledik mi? Duyduk mu? Yoksa dünyevi hazlar bize bu vaatleri unutturdu da yaşadıklarımızı yaşayacaklarımıza tercih mi ettik? Ne dersin ey yolcu? Hala nasıl bir ticaret, hala nasıl bir kazanç içerisinde olduğumuzun muhasebesini yapmıyor, şaşkın ve şaşırmış şeytanın çizmiş olduğu yol üzerinde, nefis atının vurdum duymaz adımlarıyla kabrin kapısını çalıp, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun? Ne dersin be ey yolcu? Ne olur söyle, Allah aşkına söyle, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
10: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 7.
12: 7.
11: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
13: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
14: Bölüm 3. Sabrın Fazileti. Hadis 30. Süheyb'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: sizden evvelkiler içinde bir padişah, bir de onun sihirbazı vardı. Sihirbaz ihtiyarlayınca padişaha, ben ihtiyarladım, bana bir genç delikanlı gönder, ona sihirbazlığı öğreteyim dedi. Padişah da ona genç birini gönderdi. Bu gencin gelip gideceği yol üzerinde bir rahip bulunuyordu. Genç ona uğradı, yanında oturdu. Konuşmalarını dinledi, hoşuna gitti. Böylece sihirbaza her gittiğinde rahibe uğrar ve onun yanında bir süre kalırdı. Sihirbazın yanına geldiğinde sihirbaz niçin geç kaldın diye kızar ve delikanlıyı döverdi. Delikanlı durumu rahibe aktarınca o da şöyle akıl verdi. Sihirbazdan korktuğunda evden alıkoydular. Ailenden çekindiğinde de sihirbaz alıkoydu dersin. Durum böyle devam edip giderken delikanlı günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı. Bunun üzerine sihirbazın mı yoksa rahibin mi daha üstün olduğunu işte şimdi öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve dedi ki, ey Allah'ım, rahibin işlerini sihirbazın işlerinden daha çok seviyorsan şu hayvanı öldür ki insanlar yollarına devam etsinler dedi. Taşı atıp hayvanı öldürdü. Halk da geçip gitti. Daha sonra delikanlı rahibe gelip olayı anlattı. Rahip ona, delikanlı, şimdi artık sen benden daha üstünsün. Zira sen bu gördüğün dereceye ulaşmışsın. Muhakkak sen yakında imtihan edileceksin. Böyle bir şey olursa benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Delikanlı böylece doğuştan körleri, alaca hastalığına tutulmuş olanları kurtarır ve diğer hastalıkları da tedavi ederdi. Padişahın kör olan bir yakını bunu duydu. Birçok hediye ile delikanlının yanına gitti ve "Eğer beni hastalığımdan iyi edersen bu hediyeleri sana veririm." dedi. Delikanlı da "Ben şifa veremem. Şifayı ancak Allah verir. Eğer sen Allah'a inanırsan ben de ona dua ederim. O da sana şifa verir." dedi. Adam iman etti. Allah ona şifa verdi. Adam eskiden olduğu gibi padişahın yanına gelip toplantıdaki yerini aldı. Padişah, "Senin gözünü kim iyi etti?" diye sordu. O da, "Rabbim iyi etti" deyince, bu defa padişah, "Senin benden başka Rabbin mi var?" dedi. O adam, "Benim de senin de Rabbin Allah'tır" dedi. Bunun üzerine padişah o adamı tutuklattı ve gencin yerini gösterinceye kadar ona işkence ettirdi. Sonunda adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Padişah ona, "Oğlum, demek ki senin sihrin körleri ve alatenlileri iyi edecek dereceye geldi. Pek çok işler yapıyormuşsun, öyle mi?" diye sordu. Delikanlı da, "Hayır, ben kimseye şifa veremem. Şifa veren Allah'tır" dedi. Padişah delikanlıyı da tutuklattı ve rahibin yerini gösterinceye kadar ona da işkence ettirdi. Hemen rahip getirildi. "Dininden dön" denildi. O da bu işe yanaşmadı. Bunun üzerine padişah bir testere getirtip rahibin başını ortasından ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra padişahın meclis arkadaşı getirildi. Ona da "Dininden dön" denildi. O da kabul etmedi. Padişah onun da başına bir testere koyarak onu da ikiye ayırdı. Sonra delikanlı getirildi. "Dininden dön" denildi. Fakat delikanlı direndi. Padişah delikanlıyı adamlarından bir gruba teslim edip onlara şöyle dedi. "Bunu filan dağın en üst zirvesine götürün. Dininden dönerse ne hoş, değilse dağın tepesinden atınız." Delikanlıyı götürdüler, dağın tepesine çıkardılar. Delikanlı, "Allah'ım, istediğin bir şekilde bunlardan beni kurtar" dedi. Dağ sarsıldı, onlar da yuvarlandılar. Delikanlı yürüyerek padişahın yanına geldi. Padişah ona, arkadaşların ne oldu? Dedi. Delikanlı, Allah beni onlardan kurtardı, dedi. Bunun üzerine padişah, adamlarından başka bir gruba delikanlıyı teslim ederek, bunu Karkur denilen bir gemiye bindirip denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, değilse denize atın, dedi. Delikanlıyı alıp götürdüler. O da, Allah'ım, istediğin bir şekilde beni bunların elinden kurtar, diye dua etti. Gemi alabora oldu. Onlar boğuldular. Delikanlı yürüyerek padişahın yanına geldi. Padişah, arkadaşların ne oldu, dedi. Delikanlı da, Allah beni onların elinden kurtardı, dedi. Ve şunu ilave etti. Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin. Padişah, nedir o, deyince delikanlı şöyle dedi. Halkı geniş bir meydana topla. Beni de bir hurma kütüğüne bağla. Sonra ok torbamdan bir ok al. Yayın tam ortasına koy. Sonra delikanlının Rabbi olan Allah adıyla diyerek oku at. Böyle yaparsan beni öldürebilirsin, dedi. Bunun üzerine padişah halkı geniş bir meydana topladı. Delikanlıyı hurma kütüğüne bağladı. Sonra delikanlının ok torbasından bir ok aldı, yayına yerleştirdi. Delikanlının Rabbi olan Allah adıyla deyip oku fırlattı. Ok delikanlının şakağına rastladı. Delikanlı elini şakağına koydu ve ruhunu teslim etti. Bunun üzerine tüm halk, biz delikanlının Rabbine iman ettik, dediler. Durum padişaha iletilerek, korktuğun şey başına geldi ve halk iman etti, dediler. Bunun üzerine padişah, sokak başlarına büyük hendekler kazılmasını emretti ve hendekler ateşlerle dolduruldu. Padişah, yeni dinden dönmeyen kimseleri hendeğe atın, dedi. Bu işler böylece yapıldı gitti. Nihayet kucağında çocuğuyla bir kadın getirildi. Kadın ateşe girmekte biraz durakladı. Çocuk annesine, anneciğim, sabret, dirençli ol. Çünkü sen hak din üzeresin, diyerek annesini cesaretlendirdi.
13: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, sizlere ihtiyacımız var. Çıkacaksınız, yürekli bir şekilde diyeceksiniz ki biz yenilmedik ve asla yenilmeyiz. Biz dünya hayatını hiçbir meta karşılığında satın almayız. Biz sadece canımızı ve malımızı cennet karşılığı Allah'a satarız. Allah'tan başka da hiç kimseden korkmayız, ibadet etmeyiz ve ondan başkasından da yardım dilemeyiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları.

0: Mete Kalesi'nin 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546-528-0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
0: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eş sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216-296-96-16 iyilikkalbi.org.tr
2: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Reklam.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

Alemdeki tatlı nameler. Şu alemde en tatlı üç name ve en hoş üç sada vardır. Arkaya iyi bir nam, tatlı bir name ve hoş bir sada bırakmanın çaresini düşünmek ve bir an önce bunun gereğini yapmaya koyulmak insanın yaratılışının gereğidir. Çünkü insan yaratılırken mahiyetine faniye ve fani olmaya razı olmama, ebedi olmaya aşık olma ve sonsuzluğu isteme duygusu konulmuş olarak yaratılmıştır. Tarihte günahları cihetiyle ölen fakat sahip oldukları yüksek meziyetleri ve arkaya bıraktıkları kalıcı

0: eserleri ve verimli hizmetleri cihetiyle bekaya hak eden ve hasenat defterini sürekli olarak açık bırakan pek çok kimse vardır. Gelecek asırlara ve gelecek nesle iyi bir nam, hayırlı bir eser ve kalıcı bir hizmet bırakmanın başlıca çaresi, gerek yüce hak nazarında, gerekse halk nazarında keyfiyetli ve verimli, kaliteli ve pahalı yaşamak, yani dolu dolu bir hayat geçirmek ve arkadan gelenlere faydalı ve kalıcı eserler bırakmaktır. Bunun manası, samimi bir hak eri, şefkatli bir halk kahramanı ve yiğit bir dava adamı olarak yaşamak ve bir misyon ve vizyon insanı olarak hayat sürmektir. Bu derece yüce bir nama sahip olmanın ve böyle bir namı ebedileştirmenin temelinde ise şu üç husus vardır: yüce yaratıcıyı tazim, yaratıklara şefkat ve İslam davasına sahip çıkmak. Yüce yaratıcıyı tazim, geride iyi bir nam bırakmak, hayırlı bir eser ve kalıcı bir hizmet bırakmaktan geçer. Çünkü her şey Yüce Allah'ın elindedir. Yüce Allah'ın sevip başkalarına sevdirdiği ve unutturmadığı bir kulunu kimse unutamaz ve unutturamaz. Yine onun unutturduğu bir kulunu da kimse hatırlayamaz ve hatırlatamaz. Yüce yaratıcıyı tazim etmek demek, onun sonsuz azameti ve kibriyası karşısında gerek söz, gerekse amel planında haddini ve küçüklüğünü bilmek demektir. Onun sınırsız haşmeti ve saltanatı karşısında huşu içerisinde bulunmak, yani gerek kalp, gerekse uzuv planında, gerek niyet ve kanaat, gerekse söz ve davranış planında saygılı bir kalbe sahip olmak ve saygılı davranmak demektir. Onun her şeyden üstün olan kudret ve ceberrutu karşısında ona kusursuz bir şekilde ihramda bulunmak demektir. Onun her şeyi kuşatan engin rahmeti ve şefkati karşısında sevgide ve saygıda kusur etmemeye azami derecede gayret göstermek demektir. Onun son derece hikmetli takdirinde pek çok faydanın ve maslahatın bulunduğunu bilip onun her türlü icraatından razı olmak demektir. Yüce Allah'a karşı tazimin, ihtiramın ve hoşnutluğun en açık belirtisi, ona olan ibadeti ve irtibatı sürekli olarak canlı tutmaktır. Çünkü kalpler Allah'ın elindedir. Ayrıca her türlü bereket, inayet ve muvaffakiyet de Allah'ın elindedir. Yani Yüce Allah dilemedikten sonra hiçbir eser verimli ve hiçbir hizmet bereketli olamayacağı gibi, hiçbir kimse de bir başkasını sevemez ve takdir edip de ona bir kısım hayırlı dualarda bulunamaz. Bu hakikatten ötürüdür ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sık sık şöyle buyurarak: "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate çevir." Diğer bir şekliyle de: "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzerine sabit kıl." diye dua ederlerdi. Nitekim Cenab-ı Hakk'a tazim etmenin ve bu vesileyle onun yüce rızasını tahsil etmenin en mühim bir vesilesi ise hiç şüphesiz Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerine imkanlar ölçüsünde mazhar olmaya çalışmaktır. Yüce Allah'ın isimlerinin en çaplı yansıması ise Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği istikamet çizgisinde ve sünnet-i seniye dairesindedir. Öyleyse arkaya bir yad-ı cemil bırakmak isteyen kimse sürekli olarak iman ve istikamet üzere olmalı, Yüce Mevla ile irtibatını sağlamlaştırmalı ve bu irtibatını yaşadığı müddetçe sürekli kılmaya çalışmalıdır. Ta Yüce Mevla o kimseyi sevsin, onu sevdiklerine sevdirsin ve hizmetlerini bereketli ve eserlerini semereli kılsın. Arkaya iyi bir nam bırakmanın ve dolayısıyla sürekli olarak hatırlanmayı sağlamanın ikinci yolu, bütün yaratıklara şefkatle davranmak, yani onların yardımına koşmak ve onların zaruri olan ihtiyaçlarını bir an önce gidermeye çalışmaktır. Özellikle de insanların bir kısım maddi manevi sıkıntılarını ve dertlerini halletmek için gayret göstermek ve dünya ve ahiret mutluluğuna ermelerine vesile olacak olan hidayet ve istikamet yolunu bulmaları hususunda onlara yardımcı olmaktır. İnsanlara şefkat edip onların yardımına koşmak gerek yüce hak katında gerekse halk nazarında gerçekten çok büyük bir hizmet olup kişiyi dünyada olduğu gibi ahirette de çok yüksek derecelere ve mertebelere yükseltir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır. Diğer bir hadislerinde de insanların efendisi onlara hizmet edendir buyurmuşlardır. İşte bu gibi hadis-i şerifler insanlara yapılacak her türlü hizmetin ve gösterilecek her türlü şefkatin ne derece önemli olduğunu ifade etmektedir. Saadet aslında yadını güzelleştirenlerden ve arkaya verimli hizmet bırakmakla namını ebedileştirenlerden birisi Hazreti Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'tır. Hazreti Abdurrahman radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mal çokluğu için duasına mazhar olmuş bir kimsedir. Nitekim onun duasının bereketiyle kısa bir zamanda o derece zengin olmuştur ki Mekke'de olduğu gibi Medine'de de parmakla gösterilir bir duruma gelmiştir. Ancak o zenginliğiyle, malı ve mülküyle asla şımarmıyor ve bunu başkalarına çalım satma ve tahakküm etme vasıtası olarak kullanmıyordu da sahip olduğu o maddi imkanını İslam dininin yücelmesi uğrunda kullanıyor ve geniş servetini fakirlerle yoksulların ihtiyaçlarının ve sıkıntılarının giderilmesi yolunda harcıyordu. Öyle ki onun evinde fakirler için devamlı bir surette sofralar kurulurdu. Günümüzde de bir parça ekmeğe ve bir parça giysiye muhtaç olan pek çok kimse vardır. Dolayısıyla da saadet devrinde Hazreti Ebubekirlerin, Hazreti Osmanların ve Hazreti Abdurrahmanların yaptıkları gibi ciddi bir şekilde şefkat elini uzatacak, ciddi bir cömertlik sergileyecek ve kalpleri kırık olanların kalplerini saracak hamiyetperver insanlara şiddetle ihtiyaç vardır. Yani arkalarında güzel bir namla anılmak isteyenlere şu ahir zamanda da büyük fırsatlar doğmuştur. Öyleyse şu fani hayata razı olmayanlar bu fırsatları değerlendirip arkadan gelenlerin zihinlerinde ve hayır dualarında sürekli olarak hatırlanmayı sağlayabilirler. Kaldı ki bir kimse sahip olduğu servetinin bir kısmını Yüce Allah için verince kendi hayatının feyzi artar, malının bereketi fazlalaşır ve güzel hatıralarla dop dolu olan bir ömür geçirmeye mazhar olur. Şu alemde en tatlı namelerden birisi de cemaat ruhuna sahip olarak, yani birlik ve beraberlik içinde İslam davasına sahip çıkmaktır. aklı başında olan insanlar için en mühim mesele ve kıymetli meşgale ve istikbalde güzel hatıralarla gerek kitap sayfalarında gerekse zihinlerde yaşamayı düşünen kimseler için en geçerli bir vesile, beşerin ebedi saadete kavuşmasını tekeffül ve taahhüt eden ve en güzel hakikatlerle gelen yüce İslam dinine gereği gibi sahip çıkmak ve onu dünyanın dört bir tarafına yaymaya çalışmaktır. Nitekim beşerin huzur dolu günlere kavuşması için en sağlam bir vesile veya Cenab-ı Hakk'ın başarı ve ihsanlarının kesintisiz bir şekilde devam etmesi için en mühim bir çare, hiç şüphesiz cemaat veya cemaatler halinde İslam'a ve İslam için yapılan hizmetlere omuz vermek, ekip veya ekipler halinde işin altına girmek ve bu mukaddes iş benimdir ve benim asıl işim budur deyip ciddi bir şekilde gayret ve faaliyet göstermektir. İslam'ın bütün dünyaya yayılması için gayret göstermek, beşer için bir taraftan en lüzumlu ve en zorunlu bir meşgale, diğer taraftan da hayırlı bir namla anılmak için ve adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırmak için en sağlam bir vesiledir. Hatta bu dünyanın biricik gayesi olmalıdır. Çünkü İslam davası ne derece büyük ve ne kadar mukaddesse, ona hizmet etmek de o derece büyük ve büyük olduğu nispetle de kutsidir. İşte bu büyük davanın ayakta kalması, hayatiyetini devam ettirmesi, canlılığını koruması ve yardım bekleyen insanların imdadına yetişmesi için elbette ki kuvvetli omuzlar, çaplı cemaatler ve kutsi simalar gerekmektedir. Bir zamanlar Allah'a giden yolda kim bana yardımcı olur talebine karşılık cevap olarak havariler biz demişlerdi. Daha sonraları, yani saadet devrinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbimin kelamını etrafa tebliğ etmek ve insanları irşad etmek yolunda kim bana sahip çıkar da beni korur talebi karşısında, gerek o ilk Mekkeli yiğit oğlu yiğitler, gerekse Medine'nin Evsli ve Hazreçli kahramanları biz diye haykırmışlardır. İşte bunun küçük bir örneği. Hazreti Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duasının bereketiyle sahip olduğu servetini Allah yolunda harcama hususunda en küçük bir tereddüt göstermezdi. Nitekim bir defasında 40 bin dinar, 500 at ve 500 yük devesini cihad için gözünü kırpmadan vermişti. İşte günümüzde de İslam'ın bugün kim bana sahip çıkacak da insanlığı bunalımdan kurtarıp huzur dolu bir hayata kavuşturayım şeklindeki şefkat ve himmet dolu bekleyişleri ve çırpınışları karşısında, inanan kimselere düşen en kutsi davranışlarda biz ne pahasına olursa olsun sana sonuna kadar sahip çıkacağız ey yüce dinimiz demeleri ve bunu hayatlarında pratik olarak göstermeleridir. Zira gerek kalıcı bir muvaffakiyetin gelmesinin, gerekse de bütün insanlığın kurtuluşunun buna bağlı olduğu artık gün gibi aşikardır. Nitekim Yüce Allah, ey iman edenler, eğer siz Allah'a, onun dinine yardım ederseniz, o Allah da size yardım eder ve başta savaş olmak üzere her türlü hayırlı faaliyetinizde ayaklarınızı sabit kılar ve onları kaydırmaz vaadinde bulunmaktadır. Yüce Allah sözünden kesinlikle dönmez. İnsanlığın belini büken ve onu ıstıraplar ve bunalımlar içinde kıvrandıran ve perişan eden bir kısım dertler ve sıkıntılar dün olduğu gibi bugün de vardır. Hem günümüzdeki sıkıntılar düne göre bir yönüyle daha çok ve daha büyüktür. Bu itibarla onların tedavisi hem şart hem de çok acildir. İşte bu acıklı hal ve bu korkunç durum, derdin teşhisini iyi koyacak işin erbabı ve sahasının uzmanı olan kişiler ve aynı zamanda bu hususlarda tecrübeli ve deneyimli şahsiyetler istediği gibi çaplı himmetlerde bulunacak ve ciddi cömertlikler sergileyecek olan civan mert insanlara da şiddetle ihtiyaç duymaktadır. Böyle bir çalışmanın ve gayret göstermenin neticesi ve semeresi gerçekten çok tatlı ve çok bereketlidir. Tarihimiz bunun açık şahitleriyle doludur. Çünkü İslam'ın yücelmesi ve yayılmasıyla ilgili böyle bir hizmetin yapılmasında şu dünyada başta Müslümanların olmak üzere kafirlerin bile durumlarına göre mutluluğu olduğu gibi ahirette de ehli imanın ebedi saadeti, ehli küfrünse azaplarının hafiflemesi vardır. Hasılı unutulmamanın biricik yolu arkaya güzel bir nam bırakmaktır. Güzel bir nam bırakmanın yolu da Yüce Allah'a karşı tazim, yaratıklara karşı şefkat ve İslam'a karşı hizmet hisleriyle dolup taşmaktır. Cenab-ı Hak fazl ve keremiyle kendisini bizlere hiçbir zaman unutturmasın. Rahmet ve rızasıyla biz aciz kullarını ebedlere kadar unutmasın ve hayırlarla yad ettirmek suretiyle bizleri salih kullarının makbul dualarına mazhar kılsın inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
9: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
10: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji teknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
10: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı.
13: Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
18: Özel FM.
19: www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Maleküm keyfe tahkumun? Efela tezekkerun? Emleküm sultanun mübin? Fe'tu bi kitabiküm in kuntum sadikin. Sure Saffat ayet 154, 155, 156 ve 157. Kendilerinin oğullara sahip olmasını istedikleri, Allah'ın da kızlarının var olduğunu söylemeleri müşrik felsefesinin bir yanılgısıdır. Ve yine Allah oğul ya da kız dünyaya getirdi demeleri de onların bir yanılgısı. Allah tektir, vahittir, ehaddir. Allah hiçbir varlığın, yarattığı varlığın benzeri değildir. O yaratandır, hiçbir kimseyi doğurmamıştır. Ve hiçbir kimseyi de onu doğurmamıştır. Onun varlığı da sonradan olmamıştır. O varlıkların hiçbirine benzemeyen bir özelliğe sahip. İşte bu Rabbimiz Teala onların sözlerini değerlendirdikten sonra diyor ki onlara: Maleküm keyfe tahkumun? Siz nasıl hüküm veriyorsunuz? Nasıl da melekler Allah'ın kızlarıdır diyorsunuz ki? Hiç efela tezekkerun düşünmüyor? Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç aklınızı başınıza almıyor musunuz? Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın kitabıyla bilginizi doğruya yönlendirmiyor musunuz? Emleküm sultanun mübin? Yoksa sizin elinizde apaçık bir delil mi var? Yani melekler Allah'ın kızlarıdır derken, Allah haşa haşa melekleri doğurdu derken, elinizde bir deliliniz, bir kanıtınız var mı? Fe'tu bi kitabiküm in kuntum sadikin. Şayet doğru söyleyenlerdenseniz getirin kitabınızı, açın ortaya ve deyin ki bakınız, işte bu kitapta diyor ki Allah şöyle şöyledir, Allah böyle böyledir. Ve bu kitabınız doğru bir bilgi kaynağından gelsin. Gariptir ki müşrik felsefe çoğu zaman görmediğine inanmaz, dokunmadığına inanmaz, işitmediğine inanmaz. Ama inanmadığı olaylara da yorum getirir. Allah'a inanmaz, Allah hakkında değerlendirme yapar. Meleklere inanmaz, melekler hakkında değerlendirme yapar. Bu ne biçim iş? Madem ki sen inanmıyorsun Allah'a, meleklere, görmediğime inanmadım diyorsun, vahye inanmıyorsun, peki vahyin konusu olan konulara nasıl bir şeyler söyleyebilirsin ki? Senin hiçbir şey söylemeye hakkın yok bu konuda. Ama gariptir ki hem inanmayacak ve hem inanmadığı konuda da fikir beyan edecek, düşüncesini ortaya koyacak, güya kendisinin her şey hakkında bilgisi olduğunu söyleyecek zavallı insanlık. Gel Allah'a teslim ol, bilginin kaynağı olarak vahyi kabul et, Allah'a ve peygambere inan, Allah'ın kitabına ve peygamberin sözlerine iman et ve Allah'ın ve peygamberin Allah, ahiret, peygamber, melek, cennet, cehennem hakkında ne demişse en doğru bilgiye ulaş ve en doğru bilgiden hareketle de ki şu şu şudur, bu bu budur. Sen zaten Allah'ın ve peygamberin gündeme aldığı konuların hiçbirisine inanmıyorsun ve sonra da o konular hakkında olur olmaz değerlendirmelerde bulunuyorsun. Bu yakışmıyor. Ve Rabbimiz Teala diyor ki deliliniz varsa buyurun, getirin ortaya koyun. Yine bir müşrik felsefesinin bir düşünce yolunun reddi. Allah-u Teala biliyorsunuz Kur'an'da bütün dinlerin, bütün felsefelerin, bütün sistemlerin ne olursa olsun gerektiği zaman işte bunlar şöyle diyor, bunlar şöyle düşünüyor, Bunlar şöyle bir hayat yaşıyor, bunların düşünceleri bu diyerek gündeme getiriyor. Hatta Allah'a ve peygambere iftiraları da olsa, Allah peygamber hakkında yalan söylemeler de olsa fark etmiyor. Ve Allah hepsini gündeme getiriyor. Bak onlar böyle diyor, ben de böyle diyorum diyerek. Ve gerçekten Allahu Teala'nın bu yöntemi, Allahu Teala'nın kullarına ne kadar özgürlük verdiğinin de bir işaretidir. Yalnız Allahu Teala onların felsefelerinden, düşüncelerinden hiç Kur'an'da bahsetmez. Olabilir ki kullarım onlara meyleder ya da onlara heves eder diye. Ama dikkat ederseniz insanlar Allah'ı hiç mi hiç gündeme getirmezler. Ekonomik felsefelerde Allah hiç gündeme gelmez. Siyasi felsefelerde gündeme gelmez. Tarihte Allah gündeme gelmez. Coğrafyada gündeme gelmez. Yani bütün bilim felsefelerinde bakıyorsunuz ki Allah'ı hiçbir şekilde gündeme getirmeyen bir dünyaya karşılık Allah onların tüm felsefelerini, ki Allah'a karşı en amansız düşmanlık içeren düşüncelerini dahi Allah gündeme getiriyor. Yani bu insanlardan birine, hele hele güçlü ilah konumunda olan birine bir şey söyleyeceksin, kıyamet koparırlar. Hem güçlüler hem de o güçlüye tapınanlar ya da o güçlünün yolunu takip edenler. Ama Allahu Teala kendisine oğullu vardır diyenlere hiçbir şey demiyor. Siz böyle diyorsunuz ama benim oğlum yok diyor. Peygamberine deli diyenlere, işte peygamber delidir. Peygambere sihirbaz diyenlere, şair kahin diyenlere de Allah, hayır benim elçimde delilik yok, siz yanlış düşünüyorsunuz diyor. Allah'a güçsüz kuvvetsiz diyenlere karşı, hayır benim gücüm kuvvetim var, siz yanlış yoldasınız diyor. Ama onlara birdenbire acımasız bir ceza vermiyor. Sonunda cezayı takdir etmiş ama yaşadığı süre içinde, Allah'ın verdiği mühlete kadar, ecele kadar Allahu Teala kimseye bir şey demiyor. Dünyanın neresinde olursanız olun, o dünyanın herhangi bir ülkesinde, bir coğrafyada, bir köyde, bir kentte birilerinin tanrılaştırdığı ya da birilerinin çok büyük gördüğü birilerine bir şeyler, ufacık bir şeyler söyleyin. Onların Allah hakkında, Peygamber Aleyhisselam hakkında söylediklerinin onda biri, hatta yüzde biri kadar ufak bir şey söylemeye biliyorsunuz, hiç kimsenin hakkı yok. Bırakın onların tanrılarına, onların kutsallarına bir şey söylemeyi, bu dünyada insanlar Rabbim Allah demesine bile izin vermiyorlar. Ama Allahu Teala herkese, yarattığı dünyada yarattığı insanlara, Allah'a, peygambere, ayetlere, sünnete, hadise, İslam'a ne kadar karşı gelebilirlerse gelsinler, haydi buyurun diyor, keyfinize göre karşı gelin, İstediğinizi söyleyebilirsiniz ama unutmayın bir gün hesaba çekileceksiniz diyor. İşte bir müşrik düşünce yöntemi. Ve cealu beynehu ve beynel cinneti nesebe. Allah'la, tövbe estağfurullah, cinler arasında bir akrabalık bağı kuruyorlar bu insanlar. Sure Saffat ayet 158. Diyorlar ki Allah'la cinlerin arasında bir soy bağı var. İşte melekler bir şekilde Allah'ın kızı, cinlerde nasıl oluyorsa artık oğlu mu kızı mı başka bir şey mi? Neuzubillah. Allah bizi yanlışlardan korusun. Ama böyle diyor insanlar, böyle inanıyorlar. Allah da bunu gündeme getiriyor. İsterseniz bakın diyor. Yani siz de bunlar gibi düşünün. Ama doğrusu benim dediğim gibi diyor. Velakat alimetil cinne innehum le muhtarun. Cinler bildiler ki kendileri yarın ateşte hazır olacaklar. Ateşte yanacaklar ve kafir olanları cehennemlik olacak. Şimdi Allahu Teala'nın yakını olan, oğlu kızı olan bu kafirleşmiş cinleri Allah peki niye yaksın? Hiç bir varlık oğluna kızına azap eder mi? Bunu nasıl söylersiniz? Bunu söylemeye hakkınız yok. Allah'la cinler arasında, Allah'la melekler arasında bir nesep bağı yoktur diyor Allahu Teala. İşte 159. ayet Saffat suresi. Sübhanallahi amma yasifun. Allah bu insanların söylediği gibi değildir. Allah, Allah'ın kitabı keriminde ve Allah'ın peygamberleriyle kendini tanıttığı gibidir. Allah bu insanların söylediği şekilde zayıf, güçsüz değildir. Oğlu kızı falan da yok. illa ibadallahil muhlasin, Allah ancak Allah'a samimiyetle ibadet eden, ona ibadet eder, ona tapınırken ona tapınmada ona ortak koşmayan kulların Allah'ı kitabına uygun olarak, peygamberler bilgisine uygun olarak söylediği şekilde değerlendirilir. Bu dünyada Allah hakkında en doğru değerlendirmeyi, hayatlarını parçalamayıp, zamanlarını parçalamayıp, mekanları parçalamayıp, bütün hayatlarında, bütün varlıklarıyla yalnız Allah'a samimiyetle ibadet eden, kulluk yapan ve bilgilerini de Allah'tan alıp Allah bilgisiyle bilgilenen kulların değerlendirmesi doğrudur. Bunun dışında hiçbir kimsenin değerlendirmesi doğru değildir. Cinler ve Allah arasında nesep bağı kuranlar da yanlış söylüyorlar. Melekler ve Allah arasında nesep bağı kuran da yanlış söylüyorlar. Ve onlara karşı şimdi Rabbimiz Teala da tehdidini söylüyor. Hemen onları cezalandırmıyor. Onlara bir ceza da vermiyor. Onlara özgür bir ortamda tartışma, konuşma, hatta kendi dinlerini ifade edebilme imkanı da veriyor. Ama şunu da söylüyor. Sure Saffat ayet 161. Feinneküm ve ma tabudun. Ey insanlar, siz ve tapındıklarınız, ma entüm aleyhi bifatinin illa men huve salil cahim. Sure Saffat ayet 162 163. Ona karşı kimseyi fitneye düşüremezsiniz. Ancak kendisi o cahim, ateş azabına girecek olan kimseleri siz saptırabilirsiniz. Sizin hiçbir kimseyi saptırma gücünüz yok. Ama kim de özgür bir ortamda Allah'ın kendisine verdiği nimetlerle Allah'a karşı gelmeyi seçer ve cehennemlik olmayı isterse, o kimseye de siz etki edebilirsiniz ve zaten o kendisi böylece olmak istemişti. Sure Saffat ayet 164 165 166 ve mâ minnâ illâ lehu mekâmun malum. Bu sözleri de Allah'ın huzurunda saf saf duran ve Allah'ın emrine boyun eğip Allah'ın emrini uygulayan melekler diyorlar. Diyorlar ki melekler, bizim her birimiz için belli bir makam var. Her birimizi Allahu Teala belli bir makam tayin etmiş. Biz o duruştayız, o makamdayız. Ve inna lenahnu safun. Biz Allah'ın huzurunda saf olarak dizilmişiz. Onun emrine boyun eğen kimseleriz. Yine surenin ilk ayetini hatırladık bu ayetle. Ve saffati saffen. Ve melekler kendileri söylüyorlar. Biz Allah'ın emrine boyun eğmiş, o ne emrederse onu yerine getirecek kimseleriz. Ve asla onun emrine karşı gelmeyiz. Ve inna lenahnul müsebbihun. Biz Allah'ı tesbih edenlerdeniz. Biz Allah'ın bize kendisini nasıl tanıtmışsa aynen onun tanıttığı şekliyle onu tanımlarız ve deriz ki ya Rabbi sen böylesin. İşte sen azizsin, sen hakimsin, sen haliksin, sen vahidsin, sen ehadsin, sen sametsin, sen lem yelitsin, sen velem yuletsin, sen işte velem yekun lehu küfven ehadsin deriz diyorlar melekler. Sure Saffat ayet 167. Ve in kânû leyekûlûn. Onlar şöyle deseler de, yani Müslüman olmayanlar, Allah'la melekler arasında, Allah'la cinler arasında bağ kurmaya çalışanlar, Allah'tan başka varlıklara tapınanlar deseler de, ve in kânû leyekûlûn. Sure Saffat ayet 168. Lev enne indena zikran minel evvelin. Şayet öncekilerden bir zikir bizim yanımızda olsaydı, önceki peygamberlere, önceki toplumlara indirilen o zikir, o şeref, o kitap, o vahiy, o bilgi, o sahife, o ayetler bizde olsaydı, lekünna ibadallahil muhlasin, biz de samimiyetle Allah'a ibadet edenlerden olurduk. Böyle diyorlardı. Mekkeliler ezik bir konumları vardı. Yahudilerin Tevrat'ı, Musa'sı vardı. Hristiyanların İsa'sı, İncil'i vardı. Ama kendilerinin her ne kadar biz İbrahim torunlarıyız deseler de kabul ettikleri bir kitapları, bir peygamberleri yoktu. İşte bu ezikliklerinden dolayı böyle diyorlardı ve ama ne zaman ki kendilerine öncekileri tasdik eden bir şeref, bir zikir, bir kitap geldi. Fekeferubi sure Saffat ayet 170, hemen onu inkar ettiler, kabul etmediler. Fesefe yalemun, Allah da diyor ki bilecekler bu inkarlarının kendilerine ne getireceğini bir gün bilecekler. Ve bu kimseler bu sözlerinde samimi kalsalardı, ki çoğu samimi kaldı, Müslüman oldu ve kaybetmediler. Ama samimi olmayanlar kaybetti. Elhamdülillah ki Müslüman bir toplum yine bu sözleri söyleyenler arasından çıktı. Mekkeliler arasından ve Medineliler arasından çıktı. Mekkeliler de Medineliler de müşrikti. İşte cinlerle, meleklerle Allah arasında bağ kurmaya çalışırlardı. Putlara tapınırlardı. Nasıl yaşayacaklarını bilmiyorlardı. Halbuki Yahudiler onlara göre çok daha alim kimselerdi. Allah hakkında, peygamberler hakkında, ahiret hakkında bilgileri de çoktu. Ama nedense işte ümmi olan bir felsefi hareket içinde, bir bozulmuş din içinde bulunmayanlar çabuk ve güzel Müslüman oldular da, bir felsefi hareket içinde ve tahrif edilmiş, bozulmuş bir din anlayışı içinde olanlar Müslüman olmadılar ve kaybettiler. Sure Saffat ayet 171, 172, 173. Ve lekad sebakat kelimetüne li ibadinel murselin. Rabbimiz Teala surenin sonunda dünyayı, ahireti, peygamberleri, toplumu, Müslümanları, kafirleri değerlendiriyor. Ve lekad sebakat kelimetüne li ibadinel murselin. Peygamber, Resul kullarımız hakkında bizim şu hükmümüz gerçekleşti ki, evet, Allahu Teala'nın peygamberler, peygamber kulları hakkında verdiği hüküm şu: İnnehum lehumul mansurun. Onlar muhakkak ki onlar yardım olunanlardan oldular. Biz onlara yardım ettik. Biz onlara zafer verdik, biz onları destekledik, biz onları üstün kıldık. Ve inne cündene lehumul galibun. Muhakkak ki bizim ordularımıza gelince, işte bizim ordularımızda galip geldi. Sure Saffat, Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, İshak aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, Musa, Harun aleyhisselamlar, Lut aleyhisselam, İlyas aleyhisselam ve Yunus aleyhisselam gündemde. Ve diğer surelerde diğer peygamberler ve Rabbimiz Teala Kur'an'da zikrettiği ve zikretmediği birçok peygamberlerinden, kullarından da bahseder. Allah elçileri hakkında şunu yazdığını söylüyor ve elçileriyle beraber olan kullar hakkında: elçilerimiz bu dünyada kendilerine yardım edilen kimselerdir. Ve elçilerimiz ve Müslüman kullarımız ve ordularımız bu dünyada mutlaka üstün gelmişler ve galip gelmişlerdir. Ve gerçekten tarihi Kur'an'la okusak, tarihin yorumunu vahiy ile yapsak, görüyoruz ki doğru vahiy, doğru tarihte budur. Kazananlar hep peygamberler ve kazananlar hep Müslümanlar olmuşlardır. Kaybedenler ise hep güçlü ve kuvvetli görünseler de kafirler olmuş ve dünyadaki kayıpları zaten ahirette sürekli olacaktır. Sure Saffat ayet 184. Rabbimiz bu müjdeyi verirken Müslümanlar Mekke'de sıkıntılılar. Rabbimiz bu müjdeyi verirken dünyada Müslümanlar sıkıntılılar. Ama müjde yine doğrudur, yine gerçektir. İşte Rabbim şöyle söylüyor: Fetevelle anhum hatta hin. Sen ey Resul ve sen ey Müslüman, bir süreye kadar onlardan yüz çevir ve onlarla ilgilenme ve onlara da yüz verme. Sure Saffat ayet 175. Ve ebsirhum fesefe yubsirun. Sen onları gözetle, zaten onlar da yakında görecekler. Sen onları seyretmeye devam et, onlar görecekler. Sure Saffat ayet 176. Efe bi azabina yestacilun. Bu insanlar bizim azabımızı acele mi istiyorlar? Gündemde Muhammed Aleyhisselam var. Muhammed Aleyhisselam Saffat suresiyle de insanları uyardı. Hiç olmazsa Saffat suresiyle Mekkeliler Müslüman olmalıydılar. Müslüman olanlar olduysa da çok az kimse Müslüman oldu. Yine çoğunluk hala Müslüman olmamakta direniyor. Ve hatta bu peygamberler, bu ayetler, bu uyarılar sonunda getir bakalım bir azabı görelim diyecek kadar da küstahlaşıyorlar. Ve şu anda kendileri güçlüler ya, peygamber eskilerin masallarını okuyor diye onu alaya alıyorlar ve Allah'ın bizi yok edecek bir gücü yok diyorlar. Önceki toplumlar güçsüzdü, zayıftı. Biz ise güçlüyüz, kuvvetliyiz diye kendilerine güveniyorlar. Allah da diyor ki Sure Saffat ayet 177. Fe izâ nezele bisâhatihim. Bizim azabımız onların sahasına indiği zaman, bizim azabımız onların ülkesine, onların şehrine, onların köyüne bir indiği zaman, görürler onlar. Fesâe sabahul münzerin. Uyarılanların sabahı nasıl olurmuş? Ne kötü bir sabah onların sabahı olacak. Ne yapabilirler? İşte Lut kavmi kendilerine ansızın gelen bir azap sabahleyin onları yakaladığı zaman ne yapabilmişlerdi? Diğerlerde öyle değil mi? Mekke'ye ansızın bir sabah vakti Allah'ın azabı inse, yahut dünyaya Allah'ın azabı geliverse bir sabah vakti, dünyalılar ya da Mekkeliler ne yapabilirler ki? Sure Saffat ayet 178. Ve tevella anhum hatta hin. Tekrar 174. ayet gibi bir ayet daha. Onlardan sen biraz uzaklaş. Şimdilik onlara yakınlaşma. Görecekler onlar bir gün bu inkarlarının onlara ne getireceğini. Ve absir, gözetle. Ve sefe yubsirun. Onlar görecekler bir gün azabımız geldiği zaman durumları ne olacak. Peygamber gözetledi. Onlar beklediler azabı. Peygamber Mekke'den Medine hicret etti. Ve hala azaba koşuşturdular Mekkeliler. Ve bıkmadılar, usanmadılar azabı istemekten. Ve sonunda işte bu inkarın, bu isyanın, bu zulmün en ileri gidenleri Bedir'de yok olup gittiler. Sure Saffat ayet 180, 181 ve 182. Saffat suresinin son ayetleri. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Saffat suresi bu ayetlerle biterken Sa'd suresi ise Bismillahirrahmanirrahim, Sa'd vel Kur'ani zizzikr ile başlıyor. Son ayetler ne diyor bize? Önce son ayetlerin ilk kelimesi bize Rabbimiz Teala'yı tenzih etmemizi emrediyor. Sübhan, ey Rabbim, biz seni tenzih ederiz. Ama nasıl tenzih edeceğimizi, onu nasıl tanıyacağımızı o öğretiyor bizlere. Sübhane Rabbik, Rabbil İzze amma yasifun. Rabbin, izzet ve şeref sahibi Rabbin, insanların dediğinden üstündür, yücedir. Bu insanların, bu müşriklerin, bu Yahudilerin, bu Hristiyanların

0: Önce 180. ayet Rabbimiz Teala'yı tenzih ettik, onu öğrendik. 181. ayet Rabbimiz Teala'yı bize anlatan, Rabbimiz Teala'yı bize tanıtan ve ondan aldıkları bilgileri bize aktaran Peygamber aleyhisselamlara ise selam dedik. Ve selamın alel murselin, selam Allah'ın elçilerine, selam Resullere. Ve son ayet ise tekrar Rabbimize karşı bir borcumuz ve ona karşı kulluğumuzun ifadesi. Önce tenzih, sonra elçilerini selamlama ve sonra ise alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun deme.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sad vel Kur'ani zikr belillezine keferu fi izzetin ve şikak. Sure Sad ayet 1-2. Sad suresi kendisinden önce sıralamada yer alan Saffat suresi gibi, Yasin suresi gibi Mekke'de inen bir sure. Ve hem de Mekke'de ilk dönemlerde inen bir sure. Bu sure Sad harfiyle başlıyor. Bu sureden daha önce Nun ve Kaf harfleriyle başlayan sureler de inmişti. Bu sureden sonra da Elif, Lam, Mim, Sad ile başlayan Araf suresi inecek. Saffat suresinde Rabbimiz Teala ilk ayetlerde melekleri gündeme getirerek yemin ederken, Sad suresinde harften sonra, Sad harfinden sonra Kur'an'a, kitabına yemin ederek başlıyor sureye. Ve Sad, dikkat edin, işte bir sureyle daha karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve bu sure de Allah'ın kitabının, Kur'an'ın bir suresi. Ve bu suredeki ayetler ve sözler de Allah'a aittir. Allah'tan başka hiçbir kimse böyle sözler de söyleyemez, böyle olaylar da anlatamaz, böyle bilgiler de veremez. Vel Kur'an, Kur'an'a yemin olsun ki, Kur'an'a and olsun ki, o Kur'an zikir, zikir sahibidir. Zikir sahibi Kur'an'a yemin ediyor Rabbimiz Teala kendi kitabına. Biliyorsunuz o dilediği varlığa yemin edebilir. Ama o bizden kendi adından başkası adına yemin etmemize izin vermez. Surede bu yeminle karşımıza çıkan bilgiden hareketle şunu söyleyeceğiz. Bu surede gündem maddeleri var. Ve hatta Allahu Teala nasıl ki vel Kur'an-ı zikr diye başlamış ise sureye, gündeme aldığı konuları da aynı lafızla ifade edecek, aynı sözcükle vezkur abdena Davud'e zel eyd diyecek. Ve böylece gündem maddelerinin bu surede peygamberler olduğuna şahit olacağız. Ama bu arada ahiretle ilgili bilgiler de ve başka konular da surede yerini almış olacak. Zikir sahibi Kur'an'a yemin olsun ki, zikre Kur'an'la özdeş anlam verdim, yani gündem dedim. Aynı şekilde zikir şeref anlamındadır. Yani Kur'an gerçekten Müslümanlar için bir şereftir. Şeref sahibi Kur'an'a yemin olsun ki diye de söyleyebiliriz. İnsanlığı şereflendirecek bu Kur'an'dır. Önceki sözcükle söyleyecek olursak, insanlığın gündemini eğer Kur'an oluşturursa, bu gündemle insanlık Allah'a kulluğa yönelir. Ve aynı zamanda zikir, öğüt nasihat anlamına da gelir. Ve öğütler, nasihatler içeren Kur'an'a andolsun, yemin olsun. Belillezine keferu fi izzetin ve şikak. Kafirlere gelince

0: Onlar hem kendilerinde bir güç ve kuvvet görüyorlar, hem de ayrı ayrılar. Bütün kafirler Allah'a isyanda birleşirler. Yahudisiyle, Hristiyanıyla, Mecusisiyle, Sabisiyle, Müşriyle. Kur'an indiği dönemde Mekke'deki insanlarla çevredeki insanlar Allah'a isyanla birlikteler. Ama bunların kimisi biz İbrahim dinindeniz diyorlar ama müşrik bir hayatları var, putlara tapınıyorlar. Kimileri biz Musa'nın dinindeyiz diyorlar ama onlar da şirkin ve küfrün içinde bir hayat sürüyorlar, Yahudi olmuşlar. Kimileri biz İsa'nın yolunu takip ediyoruz diyorlar ama onlar da bir şirk ve küfrün içinde hayat sürüp gidiyorlar. Her ne kadar kendileri Allah'a isyanda birlikte görülüyorlar ise de hepsi kendi aralarında ayrı ayrıdırlar. Ama günahlarıyla, isyanlarıyla da sanki bir büyüklük içindeler. Ve hele hele Peygamber aleyhisselam ve Müslümanlara karşı kendi güç ve kuvvetlerine güvenmeleriyle birlikte güya kendilerince dünyada biz varız diyebilecek bir tavır sergiliyorlar. Halbuki ki dünya üzerinde sadece o güne ait bir değerlendirme değil bu ayet. Biliyorsunuz Kur'an indiği dönemi anlatır. Tarih gündeme getirmişse geçmiş dönemi anlatır. Ama hem geçmiş dönem hem indiği dönem anlatılan olaylar kıyamete kadar tüm toplumlara uyarlanabilecek olaylardır. Ve Kur'an ne zaman okunsa sanki o gün inmiş gibidir. İşte bugün de öyle değil mi? Allah gündem sahibi, şerefli kılan Kur'an'a yemin ederken kafirlerin kendi güç ve kuvvetlerine güvenerek bir izzet ve şeref kuruntusu içinde olduklarını ama hepsinin de ayrı ayrı bir dünya yaşadıklarını ve ayrılık içinde olduklarını söylüyor. Bugün de böyle, o günde ve daha önce de öyleydi. Onlar güç ve kuvvetlerine güvene dursunlar ama Allah'ın yasası farklı. Sure Sa'd ayet 3. Kem ehlekna min kablihim min karnin. Biz onlardan önce belli dönemlerde yaşayan, belli asırlarda yaşayan nice toplumları, nice kavim ve kabileleri, nice ülkeleri helak ettik. Fenadev, helak olurlarken bağırıştılar, çağrıştılar. Velate hayne menas, ama kurtuluş anı değildi. Artık bizim helak emrimiz geldikten sonra o toplumların kurtuluş ümidi kalmamıştı. Bağırsalar da, çağırsalar da, pişman olsalar da her şey bitmişti. Ve şimdi Mekkeliler ve şimdi dünyalılar bu kendilerinden önceki toplumların helak olurken seslenişlerini duymuyorlar mı? Bilmiyorlar mı? Görmüyorlar mı? Kendileri de o günü mü bekliyorlar? Bilsinler ki insanlık eğer helak anını, yok oluş anını bekliyorlarsa, yok oluş anı geldikten sonra Allah onu erteleyecek değildir. Ve bir ülkenin, bir kentin, bir şehrin ya da bir köyün, bir kavmin ve bir kabilenin eğer Allah cezasını vermek istiyor ya da ecelini uygulamak istiyorsa artık o anda her şey bitmiştir. Sure Sa'd ayet 4. Ve acibu encahum munzirun minhum. Kendilerinden bir uyarıcının kendilerine gelmesini tuhaf karşıladılar. Kendilerinden bir uyarıcı ve kendilerine gelecek Muhammed aleyhisselam. Abdülmuttalip oğlu, Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onu hepsi tanıyorlardı. Kureyş'in hemen hemen her boyuyla akrabalığı vardı onun. Ve 40 yıl aralarındaydı. Muhammedül Emin'di. Sevilen bir kardeşti. Seviyordu insanlar onu. Güveniyordu ona. Çünkü onda şu ana kadar hiçbir kötülük görmemişlerdi. Ama ne zaman ki o ben Allah'ın elçisiyim dedi, insanları Allah'a kulluğa davet etti, İşte onun davetiyle birlikte insanlar birdenbire ona karşı geldiler ve tuhaf karşıladılar. Bu iş olur olmaz dediler. Ve kâlel kâfirun ve kâfirler dedi ki, hâzâ sâhirun kezzâb. Bu bir sihirbaz ve bu bir yalancı. Bu yalancı bir sihirbazdır. Ne kadar da kolay söylüyorlar. Muhammed aleyhissalatü vesselam, el emin olan o şahsiyet, birdenbire nasıl sihirbaz oldu? Halka yalan söylemeyen, asla onları aldatmayan, nasıl yalancı oldu? Şimdiye kadar hiç yalanına şahit olmuşlar mıydı? Şimdiye kadar bir sihirbazlık falan yapmış mıydı? İnsanları aldatmış mıydı? Yok. Peki niye? İşte gelin Müslüman olun, Allah'a kul olun, zalim olmayın. Allah'ın istediği bir hayatı yaşayın. Ölüm var, ahiret var, hesap var dediği zaman bu iş olmaz dediler. Sen bizi daha önce yaşadığımız bir hayattan uzaklaştırmak mı istiyorsun dediler. Ve başladılar suçlamaya. Deli dediler, kahin dediler, şair dediler ve olmadı sihirbaz dediler. Ya da önce sihirbaz dediler, sonra deli dediler. Ve sıkıntıları şu Mekkelilerin ve sıkıntıları şu dünyalıların, kendilerinin birçok tanrısı var. Lat, Uzza, Menat, işte Hübel, bildiğimiz isimler. Ve sadece Kabe'de 360 tane put var. Her birinin evinde, mahallesinde belki ayrı ayrı putları da var. Ve bunlar böyle bir hayat yaşıyorlar. Zannediyorlar ki yaşadıkları hayatı bunlar düzenleyebilirler. İşte siyasal hayatı düzenleyen ilahları var. Ekonomik hayata düzen veren, oyun ve eğlenceye, dine, ahlaka, imana, her bir hayatın ayrıntısına karışma yetkisi olan tanrıları var. Ve işte bunlar bu tanrılarla, bu ilahlarla birlikte bir hayat sürüp gidiyorlar. Ama işte işleri düzenli gitmiyor kendilerince. Mutluluğu da bulamamışlar. Ve bir insan çıkıyor aralarından birisi, içlerinden birisi. Gelin diyor, Müslüman olun ve tek bir ilaha, Allah'a iman edin. O zaman işleriniz düzene girecek, hayatınız güzelleşecek diyor. Ve bunlar buna akıl erdiremiyorlar. Nasıl olur da diyorlar. Ecalel alihete ilahen vahide. Bir sürü ilahın yapamadığını tek bir ilah nasıl yapacak? İnne hâzâ leşeyün ucâb. Bu tuhaf bir şey. Bu adam ne diyor, ne dediğini biliyor mu? Bizim birçok ilahımız var. İşte dünya hayatının çeşitli yönlerini düzene koyabilecek ve bize bir şeyler getirebilecek ilahlarımız var. Biz onlarla bile bu dünya düzenini doğru dürüst kuramadık. Ama diyor ki bu adam, tek bir ilah olan Allah'a iman edin, her şey düzene girecek. Bu iş olacak şey değil diyorlar ve bu gerçekten tuhaf bir şey. Zavallı insanlık ve 360 tane sadece Kabe'de ve ülkenin, Arabistan kıtasının her tarafında ve bütün dünyaya yayılmış bir şekilde insanların kendi kafalarından oluşturdukları tanrıların ne yapabilme gücü var ki? Bırakın o tanrıları, o tanrıları oluşturan kafaların bile, yani insan varlığının bile, insan aklının bile ne yapabilme gücü vardır ki? İnsan aklı nihayet Allah-u Teala'nın eksik ve noksan olarak var ettiği insanlık açısından değerlendirilebilecek ve insana bağımlı olarak değerlendirilebilecek güçsüz, her şeyi bilemeyen ama işte bir dünya hayatını götürebilecek olan nitelikte bir varlık. Bu akıl her şeyi bilemez ki. Hele bu aklı Allah'ın yerine eğer koyarsanız ve Allah'ı devre dışı bırakıp insan aklı her şeyi yapabilir derseniz en büyük yanlış işine girmiş olursunuz. Ve nihayet insanların ilahlar dediği varlıklar da insan akıllarıdır. Yani insan aklını tanrılaştırıyor, aklını ilahlaştırıyor ve bu her şeyi, bütün problemleri çözer diyor. Ve çözemediği zaman da sıkıntıya giriyor, bunalıma giriyor. Bu sefer birisi o insan aklının üzerinde, o insan aklını da, insan varlığını da yaratan, Allah'a gelin iman edin, o zaman her şey düzene girecek dedi mi bu iş olur mu diyorlar. Ve yanılgılarının başlangıcı kendileriyle Allah'ı eşit görmeleri, kendilerinin oluşturduğu ilahlarla Allah'ın ilahlığını eşit görmeleridir. İşte bu yanılgı insanı ebediyen, eğer kendinde tuttuğu sürece hep yanlışa götürecektir. Ama vazgeçerse bu yanılgıdan, kendisini bilir ve ben bir yaratılan bir varlığım, beni yaratan Rabbim, işte o her şeyi bilendir derse o zaman kazanır. Ama inadına yanlışa gidiyor, inadına Allah'ı kendisiyle eşdeğer görmeye çalışıyor. Ve şöyle diyorlar toplumun ileri gelenleri, o gün Mekke'de ve bugün dünyada, Sure Sa'd ayet 6, ben talakal mele'u minhum. Onlardan ileri gelenler ayrıldı ve öne çıktı. Dedi ki, enemşu vasbiru ala alihetikum. İnne hâzâ le şeyün yurat. Mâ semiyenâ bihâzâ fil milletil âhira. İn hâzâ illâ ihtilâk. Enzile aleyhi zikru min beynina. Bel hum fî şekkim min zikri. Bel lemmâ yezûkul azâb. Bel lemmâ yezûku azâb. Diyorlar ki, yürüyün, ilahlarınıza sabredin, ilahlarınıza sahip çıkın, onların yolundan ayrılmayın, sizden istenen bu. Biz en son, bizden önceki en son gündemde olan bir toplumda, bir ümmette de böyle bir şey işitmedik. Bu sözler yalan sözlerden başka bir şey değil. Zikir aramızda sadece ona mı inmiş? Bu ne biçim iş? Yani Allah bulamamış da Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah oğlu Muhammed'i mi bulmuş? O hem aramızda güçlü kuvvetli birisi de değil anlamında sözler söylüyorlardı. Dikkat ederseniz söyledikleri sözler bir defa kitleyi, halkı geleneklere, eski dine ve eski yapıya sahip çıkmaya davet ediyorlar. Halbuki zavallı halk ezilen, sömürülen, zulüm gören bir halktır. Ve bu sözleri söyleyenler esas Mekke'de ve bu sözleri söyleyenler esas dünyada keyif içindeler. Dünyayı bunlar yönetiyorlar. Dünyada tanrılıklarını bunlar ilan ediyorlar. Büyük halk kitleleri ise bunların emir ve yasakları karşısında ezilip gidiyorlar. Ama din elden gidiyor, dünya elden gidiyor diye de halkı kışkırtıyorlar. Aman ha dikkat edin, bu adamın sözüne uymayın diyorlar. Sizden istenen bu. Kim istiyor onlardan bunu? Kendileri. Yani toplumun ileri gelenleri. Peki Allah da başka şey istiyor. Allah'ı şimdilik gündeme getirmeye gerek yok. Sonra Allah bu işlere karışamaz ki. Ve güya daha önce yaşayan toplumlarda böyle bir şey duymamışlar. Yani İsa Aleyhisselam'ı gündeme getirsek, İsa Aleyhisselam'dan hiç buna benzer bir şey duymadılar mı? Ve daha önce Musa Aleyhisselam'dan ve çok önceleri İbrahim Aleyhisselam'dan. Ama nedense işte duymadıklarını söylüyorlar ve rahat bir şekilde peygambere karşı tavır almaları konusunda halkı kışkırtıyorlar. Bir de peygamberliğin Muhammed Aleyhisselam'a gelmesine de pek iyi bakmıyorlar. Ve istiyorlardı ki işlerinden şan ve şöhretleri olan birileri peygamber olsun, zenginliği olan birileri peygamber olsun. Ama işte işlerinden garip, fakir, yoksul, üstelik yetim büyüyen birisi peygamber oluyor. Bu onların kabul edecekleri bir şey değil. Allahu Teala değerlendiriyor onların sözlerini. Belhum fi şekkin min zikri. Onlar benim zikrimden şüphe içindeler. Sureye başlarken Sa'd vel Kur'an-ı zikir demişti. İşte zikir bu surede çokça gündeme gelecek. Belhum fi şekkin min zikri. Onlar benim zikrimden, yani benim kitabımdan, benim Kur'an'ımdan, benim anlattıklarımdan şüphe içindeler. Bel ama lemma yezûku azab. Azabı da tadacaklar bunlar. Görürler bakalım azabımla karşı karşıya kaldıkları zaman. İnkar etmek ne anlama gelirmiş? Kabul etmemek ne anlama gelirmiş? Ya da Allah'la çatışma içine girmek ne anlama gelirmiş? Görecekler. Sure Sa'd Ayet 9. Em indehum hazainu rahmeti rabbikel azizil vehhab. Yahut onların yanında Rabbinin rahmetinin hazineleri var da ona mı güveniyorlar bu insanlar? O Rabbin ki el azizdir, el vehhab'dır. Aziz olan Allah, güçlü olan Allah, şerefli olan Allah, kuvvetli olan Allah, intikam sahibi olan Allah'tır ve veren de ve nimetlerin sahibi de, lütufların sahibi de Allah'tır. Şimdi bu insanların elinde, o gün Mekkelilerin ve bugünkü dünyaların elinde yoksa, bunlar zannediyorlar mı ki Allah kendi hazinelerini kullanma yetkisini, dünya saltanatını, dünya mülkünü bunlara vermiş? Bunlar diledikleri şekilde dünyayı yönetecekler ve diledikleri şekilde dünyada din ve sistem uygulayacaklar. Ve uyguladıkları, kurguladıkları sistemlerde de dinlerde de Allah'a yer vermeyecekler. Bu konuda güya Allah bunlara yetki vermiş. Buyurun kullarım demiş. Ben aziz ve ben güçlü, ben veren, ben sahip olan. Ben size rahmetimin hazinelerini verdim. Dilediğiniz şekilde hareket edin mi dedi. Ya da nasıl hareket ederseniz edin, nasıl olsa bağışlanacaksınız mı dedi bunlara. Yahut sure Sa'd ayet 10. Em lehum mulkus semavati vel ardı ve ma beynehuma. Yoksa göklerin, yerin ve arasındakilerin mülkü onlarda mı? Yani malik onlar mı? Malik olan dilediği şekilde hareket edebilir. Güçlü olan dilediği şekilde hareket edebilir. Yaratan dilediği şekilde hareket edebilir. Peki bu insanların, yani yeryüzünde Allah'ı ve peygamber inkar edip ahirete inanmayıp kendilerine göre bir hayat yaşamak isteyen kimselerin acaba ellerinde göklerin, yerin ve arasındakilerin mülk ve saltanatı var mı? فَلْيَرْتَقُوا فِي الْاَسْبَابِ. Sebeplere sarılsınlar o zaman. Haydi kendilerince bu mülkü kaybetmemeyi ve bu mülke ve bu saltanata sahip çıkıp ebediyen ölümsüz bir şekilde diledikleri şekilde hareket etmeyi denesinler. Buna güçleri yeter mi? Nerede? Göklerde ve yerde bu insanların bir karış toprakları yok. Göklerde bir şeye sahiplikleri yok. Ne zamanda ve ne mekanda bu insanların elinde hiçbir yetki yok ki. Nasıl olur da tanrılıklarını iddia edebilirler? Bu alemde yarattıkları da bir şey yok. Ve bunlar sadece Allah-u Teala'nın kendilerine vermiş olduğu güç ve kuvvete güvenip Allah'la çatışma içine girenlerdir. Ama onların sonu da şöyle olacak. Sure Sa'd ayet 11. Cündün mâ hünâlike mehzûmun minel azab. İşte bunlar topluluklardan hezimete uğrayacak ordular sahibi kimselerdir. Yani bunlar hezimete uğrayacaklar, helak olacaklar, kurtulamayacaklar. Yenilgi bunları da bulacak, daha önceki toplumlar gibi. Her ne kadar bunlar biz öncekiler gibi değiliz deseler de, öncekilerden farklıyız deseler de, gerçekten öncekilerden daha az güçlüler, daha zayıflar. Ve öncekiler yok olup gitmişlerse bunlar da zaten yok olup gideceklerdir. Ve işte Allah-u Teala 11. ayette de bunların hezimete uğrayacak topluluklar olduğunu ve bu güç ve kuvvet sahiplerinin de şu anda dünya üzerinde Allah'a karşı savaş açanların da bir gün yok olup gideceklerini söylüyor. Acaba diyor insanlar, o gün Mekke'de ve bugün dünyada, yani bu güç ve kuvvet sahiplerini kim götürebilir ki? Dünya ekonomisi bunlardan sorulur. Dünya siyasetini bunlar yönetiyor. Dünyanın en büyük ordularına bunlar sahip. Bütün silahlar bunların elinde. Ellerinde öyle güç ve kuvvet var ki düğmeye bastıkları zaman bütün dünyada kıyamet koparabilirler. Bu güç ve kuvvet sahibi olan yeryüzüne hakim güçleri yeryüzünden kim silebilir ki? Allah'ın bunlara gücü yetmez diyen bir insanda Allah-u Teala diyor ki Sure Sa'd ayet 12 13 14 Kezzebet kablehum kavmi Nuh. ve Adun ve Firavun-u Zülevtat ve Temut ve Kavm-u Lut ve Ashab-u El ve Ashab-u Eyke Ülâikel Ahzab İn küllün illâ kezzeber rusul fehakka izab. Onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semud, Lut kavmi ve Eyke ashabı yalanlamıştı. Onların hepsi ayrı ayrı kavim ve kabilelerdi. Ayrı ayrı gruplardı. Onların hepsi peygamberleri yalanladılar. Benim de azabım onlara hak oldu. Ve benim azabım onlara geldi. Kur'an'da daha önceki sıralarda Allahu Teala surelerde bu peygamberler ve bu toplumlarla ilgili bilgi verdi. Bu surenin indiği dönemle ilgili söyleyecek olursak, bu sureden önceki inen surede de Kamer suresi bu sureden önce inmiştir. Bu toplumları gündeme getirdi Rabbimiz. Bu sureden sonraki Araf suresinde de daha geniş bir şekilde bu sureler, bu toplumlarla ve bu peygamberlerle ilgili bilgi verecek. Ama burada özet sundu. Bu surede gündeme getireceği peygamberler Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Eyyub aleyhisselam olacak. Onları geniş bir şekilde açıklayacak ama bunlara işte özetle bizi yönetti ve dedi ki görüyorsunuz işte daha önce Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi, Eykeliler bunların hepsi peygamberleri yalanladılar ve sonunda biz bunları helak ettik. İşte kimisini tufanla, kimisini rüzgarla, kimisini denizde boğarak, kimisini çığlıkla, kimisini meleklerimizle, kimisini gökten indirdiğimiz azapla bitirdik diyor Rabbimiz Teala. Eğer bunlar gitmişlerse, eğer bunlar helak olmuşlarsa, şu anda Mekkeliler bu sure indiği zaman kıyamete kadar da tüm dünyaların helak, eğer Allah'ın muradı ise, Allah onları da yok etmek istese yok edebilir. Hiçbiri şunu diyemez: öncekiler güçsüzdü, kuvvetsizdi, zayıftı ve onlar kendi başlarına hareket ediyorlardı ama şimdi biz bütün dünyada birleştik, bütün toplumlar, kavimler, kabilelerle birlikte hareket ediyoruz ve sen bize karşı gelemezsin gibi belki sözler söyleseler de Allah'a karşı, bütün dünya bugünkü haliyle birleşmeye konumundan vazgeçin, bugünkü halinden daha fazla kat kat güçlü ve kuvvetli olsalar da yine hepsi birleşseler, Allah'a savaş atsalar yine sonunda yenilgi dünyaların olacaktır. Sure Sa'd ayet 15 ve ma yanzuru ha'ula illa sayhaten vahide. Onlar tek bir çığlık bekliyorlardı. Maliha min fevak. Artık o çığlık geldikten sonra da kurtulmaları mümkün değildi. Buna rağmen, bu uyarılara rağmen Mekkeliler şöyle diyorlar ve kalu: Rabbena accillena qittana kable yevmil hisab. Ey Rabbimiz, bizim payımızı, bize vereceğin cezayı hesap gününden önce ver. Bir anlamda hem peygamberi üzecek bir söz söylüyorlar hem de sanki Allah'ı eğlence alıyorlardı. Bu sözlere karşı Allah peygamberine destek verecekti, sabret onların sözlerine karşı diyecekti ve kendisine Davud aleyhisselamı Rabbimiz Teala gündeme getirecek ve örnek olarak verecekti. Sen şimdi Mekke'de belki bunların bu alaycı sözleri karşısında dahi bir şey diyemiyorsun ama bir gün sana Rabbin Davud'a verdiği, Süleyman'a verdiği güç ve kuvveti verecek ve o zaman da yine sen deneneceksin ama insanlar Müslümanca yaşamak ve peygamber yolunda bir hayat sürmek ne anlama gelir görecekler diyordu sanki anlayabildiğimiz kadarıyla. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık, 0212 659 73 44, İstoç.
8: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
10: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
11: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
15: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
16: en kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
17: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
18: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
19: Rabbim kesin olarak şunları emretti. Ancak kendisine ibadet edin. Anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Mutluluk Yolu programında sizlere stresten, bunalımdan, üzüntüden nasıl korunacağınızı, nasıl mutlu ve huzurlu olacağınızı ayet ve hadisler ışığında konu ve konuklarımızla sunmaya çalışacağız.
1: Mutluluk Yolu programıyla Süleyman Gülek her çarşamba saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.
2: Bu dava ki ilahidir, rahmettir. Sırat-ı müstakim istikamettir. Bu davanın mükafatı cennettir. Tuğli emele gem vuranlarındır. Tuğli emele gem vuranlarındır.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Özel FM uyarıyor. Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks.

0: 59.
1: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.

0: Özel FM. Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzeriniz olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz sevinç ve üzüntülerle imtihan. Evet, hayat birbirini takip eden sevinç ve hüzün dalgaları gibidir. İnsan bazen ummadığı bir nimetle sevince gark olurken, bazen de hiç hesapta olmayan bir musibete, bir sorunla sarsılır. Bu iniş çıkışlar aslında her mümin için özel olarak dizayn edilmiş bir imtihan programıdır. Yani sevinçler, üzüntüler insan için bir imtihan alanı olduğundan dolayı yani bunlar rastgele olan şeyler değil. İnsan yaşadığı hayat içerisinde, yaşadığı anlarında sevineceği, üzüleceği hususlarla, tablolarla, olaylarla karşılaşabilir. Bu gayet tabii bir durumdur. Dolayısıyla bu konuda işte imtihan dediğimiz hadise burada kendini göstermiş oluyor. Yani imtihan gereği insan sevinçle de üzüntülerle de ne yapıyor? Karşılaşabiliyor. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bu hususu şöyle beyan ediyor. Andolsun ki sizi biraz korku, açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle, fakirlikle imtihan ederiz. Sabredenlere müjdeler olsun. Bakara suresinin 155. ayette İşte biz insanı çeşitli şekilde deneriz. Sabredenlere müjdeler olsun buyuruyor. Bu deneme işin üzücü olaylar açısından bakıldığında biraz korku, açlık, mallardan, canlardan eksiltmekle, yakınlarının ölmesi, fakirlik ve çeşitli sıkıntılar söz konusu olabiliyor. Ve sabredenlere müjdeler olsun buyuruyor ayet-i kerimede. Yani sıkıntıyla karşılaştığınızda sabredin. Bu bir imtihan gereğidir deyin ve aynı zamanda bu karşılaştığın sıkıntının daha da

ağır bir şekilde kişiyi etkilememesine sebep olur sabretmek. Şimdi insanlar bu konuda eğer bu işin bilincinde olanlar sevinç ve üzüntülerle karşılaştığında ne yapmalıyım sorusunu herkes kendine sorması gerekiyor. Çünkü her an insan onu sevindirecek bir şeyle karşılaşabildiği gibi onu üzecek bir şeyle de karşılaşabilir. Onun için işte sevindiğimizde Allah'a şükretmemiz ve sevincimizi kendimiz hissettiğimiz gibi diğer insanlara da onların da sevinmesine katkı sağlamalıyız. Allah'a hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz. Sıkıntılardan uzak için dua etmeliyiz. Dolayısıyla sevinçlerle de üzüntülerle de karşılaştığımızda nasıl davranacağımızı da bilmemiz önem arz ediyor. Yani bazı insanlar iyi şeylerle karşılaştığında, onu mutlu edecek bir şeyle karşılaştığında bu bir tesadüf olayı değil. Bu bir imtihan gereği. Çünkü ikisi de nefsin ve şeytanın işine gelen şeyler olabiliyor. Yani siz sevindiğinizde sevin sevin çok güzel. Nefis ve şeytan bunu seyretmez. Çünkü nefis ayeti kerimede de beyan edildiği gibi şiddetle kötülüğü emreder, kötülüğü şey yapar, tercih etmeni sağlar. Şeytan da zaten nefis de şeytan birbirleriyle ortak çalışır. Şeytan akla getirir, nefsin de işine gelirse ki geliyor genelde. O da kabul edebiliyor veya etmeyebilir. İşte dediğimiz gibi kişi eğer boşlukta kalırsa, yani başına gelecek sevinç ve üzüntüler konusunda neler yapmalıyım, şöyle şöyle yapmalıyım veya şöyle şöyle yapmamalıyım gibi bir ön hazırlık yoksa hazırlıksız yakalanmış olabiliyor. Mesela insan işte bir iyi haber geldi veya iyi bir şeyle karşılaştı. Yapacağı şey çok zor değil. Allah'ım sana şükürler olsun. İnşallah bu iyi şeyi en iyi şekilde değerlendirmeyi nasip etsin. Ve diğer kardeşlerimize de Rabbim böyle sevinçler, böyle huzur, böyle imkanlar nasip etsin diye hem kendi için, hem eşi, çoluğu, çocuğu için, hem diğer insanlar için işte dua etmeye, şükretmeye vesile olur. Veya üzücü bir olaylarda karşılaştığında dediğimiz gibi yine sabreder. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Sabredenlere hesapsız mükafatlar verileceği beyan ediliyor ayet-i kerimede. Gerçekten sabır biraz böyle insanın kendini olaylar karşısında, üzücü olaylar karşısında kendini durdurması çok önemli. Bu hem Allah'ın hoşnutluğunu, rızasını kazanmaya hem de kendinin daha fazla yıpranmasına, daha fazla feryat figan etmesine, daha fazla depresyona girmesine veya işte strese girmesini engeller. Yani insan bir sıkıntıyla karşılaştığı zaman bu tesadüf eseri değil, şundan bundan ziyade bir sıkıntıyla karşılaşmış, çeşitli sıkıntılarla karşılaşabilir diyor. Demin de ayet-i kerimede beyan edildiği gibi Bakara suresinin 155. ayetinde. Allah-u Teala'nın çeşitli şekilde insanı denemesi, insanı sınaması hadisesi sıkıntıdır. Gelir, gelebilir. Tabii ki biz sıkıntının gelmesini beklememeliyiz. Böyle sıkıntı içerisinde acaba işte ne zaman sıkıntı gelecek veya işte işlerim ne zaman bozulur veya işlerim ne zaman kötü bir duruma düşer veya işte yarın ne olacak, işte bu işe başladık ama işe devam edecek miyiz, edemeyecek miyiz gibi şeylerden sakınmak gerekiyor. Bazı insan üzüntüye uğramadan strese giriyor, üzüntü yaşıyor. Mesela bir imkana kavuşmuş,
şükredecekken bunun sıkıntısını yaşıyor. Ya bir imkana kavuşmuş. Bunun sıkıntısı değil, bunun huzurunu yaşaman lazım. Önce Allah'a şükretmen lazım. Gereğini yapman lazım. Dille şükür edildiği gibi, elhamdülillah sana şükürler olsun dendiği gibi halle de şükretmek. Hangi husustan dolayı sevinmişsen, hangi olay sana bu sevinci yaşatmışsa şükretmek ve onun gereğini yapmak. Yani hal ile şükür denmekti buna. Dolayısıyla bir de kalple şükür var. Yani bunun Allah'tan geldiğine, Allah'ın bir nimeti olduğuna, şükür etmek, hamd etmek gerektiğine ve bunun gereğini yapmak gerektiğine, onu diğer insanlarla da paylaşmak noktasında da değerlendirilmesi önem arz ediyor. Şimdi demin de temas ettiğimiz gibi üzücü olaylar iki açıdan değerlendirmek lazım. Bir, daha üzücü olay gelmeden ya gelirse diyor. Bu olumsuz düşünce. Yani iki düşünce vardır. Olumlu ve olumsuz. Ne abartı bir şekilde her şeyi toz pembe görmek gerekiyor, ne de her şeyi olumsuz görmek gerekiyor. Mesela bir tanıdığımız var. Ameliyat olacak. Daha ameliyat olmadan ya işte ameliyatım iyi geçmezse, işte ameliyattaki doktor efendim iyi ameliyat yapmazsa, işte şöyle olursa böyle olursa diye daha ameliyatına bir hafta var, 10 gün var. Onun daha stresini yaşıyor. Şöyle olursa, ya ortada bir şey yok ki. Efendim ya ameliyatım iyi geçmezse, ya masada kalırsam. Ya eğer ömrün bitmişse o masaya gidene kadar da zaten, ameliyat masasına gidene kadar da zaten vefat edersin. Veya orada vefat etmen gerekiyorsa da orada edersin. Yani onu sen bilemezsin ki. Her canlı ölümü tadacaktır diyor ayet-i kerimede. Ne zaman tadacağı insanın belli değil. Her an olabilir. Her an. Dolayısıyla bunu sadece işte ameliyat olacağı zaman veya herhangi bir olay karşısında değerlendirmek gerekmiyor. Olumsuz düşünceye kapılmamak gerekiyor daha doğrusu. Bakıyorsunuz kişi işte bir şey yapacak. İşte ya o işim olmazsa ya bilmem ne olmazsa bilmem ne olmazsa. Ya bir başla, bir onu o zaman gelsin. Yani ameliyat açısından baktığımızda zamanı gelsin, dua et, Allah'a hamd et, gerekeni yap, gereken tedbirleri al, araştır hangi hastaneye gitsen daha iyi olacağına dair. Ondan sonra gerekeni yaptıktan sonra, yani takdir Allah'ın, dua et, ya Rabbi ameliyatım işte hastalığın geçmesi için nasip et, geçmesini nasip et diye. Dolayısıyla elinden geleni yapmakla mükellef insan. Birisi şöyle diyor, aklıma geliyor, aklına gelir, şeytan getirir bir şey yapılı olacağı zaman, hele böyle çok önemli bir şeyse, işte ameliyat gibi veya bir başka bir şey de olabilir, senin canın sıkmaya çalışır, üzüntüye, yani seni üzmeye çalışır, üzülmeni ister daha doğrusu, çünkü üzüldüğün zaman yanlış işler yapma durumu söz konusu oluyor, en azından senin moralin bozuluyor, başkasının moralini bozma durumu var. Mesela bir insan böyle kendi kendini, canını sıktıktan sonra birisi bir şey söylüyor. Ya canım zaten sıkkın, canım zaten moralim bozuk, sen de tam üzerinde bir şeyler söylüyorsun diyerek tabii karşı tarafı da ne yapmış oluyor? O moral bozukluğunu yansıtmış oluyor. Hem kendine zarar veriyor hem de karşısındaki kişiye. Evet, yani bu manada işin olumlu tarafını düşünmek lazım. Olumlu tarafını düşündüğün zaman olumluluk olumluluğa götürür, olumsuzluk da olumsuzluğa götürür. Mesela ben insan, bazısı diyor ki benim diyor her işim diyor ters gidiyor diyor. Yine bir arkadaş anlatıyor. Diyor ki işte ben diyor postaneden birisine bir şey gönderecektim. Ve demiş ki işte o postanedeki elemana, görevliye, ya benim işlerim hep ters gidiyor. İşte şu numaraya gidecek.
Dolayısıyla şu hesaba gidecek. Aman yanlış olmasın demiş. Oradaki görevli de ya ne biçim konuşuyorsun yani? Akşama kadar yaptığımız işi bize mi öğretiyorsun? Ya ben anlamam demiş. Benim işim ters gidiyor. Ya demiş bırak ters gidiyor, mers gidiyor. Ben ne gerekiyorsa yaparım. Ve neyse kişi işlemi bitmiş. Tam diyor dışarı çıktım, bir baktım verdiği kağıtta dekontuna baktım, bir baktım yanlış. Gittim diyor işte söyledim. Ya baksana yanlış olmuş. Ya yanlış oluyor, yanlış oluyor, yanlış oluyor dersen işte böyle de olabilir demiş. Yani hep ya, daha başlamadan yanlış oluyor, yanlış oluyor, benim işim ters gidiyor. Sen bunu baştan kabul edersen olayların böyle ceyran etme durumu söz konusu olabiliyor. Yani olumlu düşün ya. Benim işim ters gidiyor. Niye yani böyle şeyi, ön yargıyı şey yapıyorsun, besliyorsun? Hem ön yargı içinde oluyorsun, hem bu ön yargının olumsuzluğuna katkı sağlıyorsun. Evet. Demek ki biz bir şey yapacağımız zaman dua edeceğiz. Ya Rabbi hayırlısıyla olmasın nasibiyle. İnşallah en güzel şekilde olur. Dua. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ayakkabınızın bağınızını bağlayacağınız zaman bile Allah'tan isteyin, dua edin. Eğilirsin kalkamaz. Nice insanları duyuyoruz. Ya diyor bir eğildim diyor, belim tutulmuş diyor. Kalkamadım diyor. 2-3 kişi diyor hastaneye götürülmek zorunda kaldı diyor. Olabilir. Her şey olabilir. Onun için bir şey yapılacağı zaman Allah'tan hayırlısını istemek gerekiyor. Allah'tan yardım dilemek gerekiyor. Ya Rabbi bu işimin en güzel şekilde olmasını nasip et denmesi gerekiyor. Peki bu imtihan mahiyeti nedir? Yani evet biraz korku açtık mallardan, canlardan. Çeşitli şekilde imtihan olacağımızı Rabbimiz beyan ediyor. Peki yani bunun mahiyeti, bunun durumu nedir? Neden hayatımız böyle zıtlıklarla doludur? Sevinçlerle, üzüntülerle, bazımıza iyi şeyler gelebilir, kötü şeyler gelebilir. Ve en önemlisi bu sınav nasıl başarıyla sonuçlanabilir? Nasıl başarıyla geçebiliriz? Bir, imtihanın mahiyeti baktığımız zaman şunu görüyoruz. Neden sevinç ve hüzün? Dünya hayatının geçiciliği ve imtihan sahnesi Allah-u Teala dünyayı bir imtihan meydanı olarak yaratmıştır. Ayette de açıkça beyan ediliyor. O ki hanginizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratan odur. Mülk suresinin 2. ayet. Kim daha güzel işler yapacağını denemek için hayat ve ölüm bunun için olduğunu Rabbimiz beyan ediyor. Bu hakikati en net şekilde ortaya koyuyor. Yani bu imtihan hadisesini en açık şekilde, en bariz şekilde ortaya koymaktadır. Nimetlerle imtihana baktığımızda şunu görüyoruz. Mal, mülk, sağlık gibi nimetler insanın şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğini gösterir. Evet, insan nimetlerle ve musibetlerle de sınandığı için insan malı, mülkü, sağlığı gibi nimetler insan bakalım bundan dolayı şükür mü edecek yoksa nankörlük mü yapacak? Yani bunun ortaya çıkması açısından imtihan olması hasebiyle bu böyledir. Şimdi insan işte bir bakıyorsunuz miras kalıyor kardeşlere. Bir bakıyorsunuz o mirasın değerlendirme konusuna geldiğinde kardeşler birbirine düşüyor. Yok işte sen iyisini aldın bana iyisi gelmedi. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu, benim hakkım daha fazlaydı gibi bir bakıyorsunuz mirasla da insan imtihan oluyor. Her şeyle imtihan oluyor. Anneden, babadan, dededen, nineden neyse miras kalıyor. Bir bakıyorsunuz o miras işte
anneden kalmış, babadan kalmış vesaire, ama sana bir nimet olarak yansımış. Dolayısıyla bu nimetten dolayı Allah'a şükretmen lazım. Şükür dediğimiz gibi Allah'ım sana hamdolsun demek. İki, o malı, mülkü, imkanı paylaşırken hakkaniyete uygun olması gerekiyor. Yani karşılıklı anlayış olmalı. Mesela işte İslam fıkhında, İslam hukukunda erkeğe iki, kadınlara bir. Şimdi burada bu bir imtihan. Bazıları bu imtihanı geçebilir ve geçebiliyor. Tamam. Madem ki açıkça Kur'an-ı Kerim'de işte erkeğe iki, kıza bir deniyorsa, İslam hukuku da, İslam alimleri de bunu böyle netleştirdiğine göre erkeğe iki olur, kıza bir olur. İki taraf da bunu kabul eder. Tamam. Ama günümüzde bakıyorsunuz, ya olur mu? İşte her şey İslam'a göre mi ki? Efendim, her şey İslam'a göre mi oluyor ki? Şimdi siz işte kıza bir, erkeğe iki diyorsunuz. Genelde kız tarafı bunu şey yapıyor, itiraz ediyor. Çünkü kendine az düşüyor diye. Öyle sanıyor. Bir de eşit tarafından kalır vesaire. Bu da bir imtihan aynı zamanda. Bazıları bu imtihanı geçiyor, bazıları geçemiyor. Mesela illaki böyle olacak diye bir şey yok tabii. Diyelim ki bazı erkekler de kabul ederse herkes birebir paylaşabilir. Yani erkeğe de bir olur, kıza da bir olur. Yani erkeğe iki, kıza bir olmayabilir. Eşit bir şekilde paylaşabilirler. Bunun önü açık. Ama yok, ben İslam'a göre paylaşılmasını istiyorum derse kişi, o da tamam derse böyle de olur. Böyle olur. Ama öbür türlü de olur. Anlaşırlar. Ya benim durumum iyi değil, İşte bunu ortadan bölsek nasıl olur? Teklif yaparsın. Kabul ederlerse, ki ederler, niye etmesin kardeş, kendinin durumu iyiyse, kız tarafının durumu iyi değilse bunu böyle paylaşabilir. Yani ortadan bölebilir. Hatta fazla da verebilir. Ne olacak ki? Yani neticede kardeşi, ihtiyacı varsa, kendinin ihtiyacı yoksa al hepsini de diyebilir. Ya da tamam yarı yarı olsun der, birebir olsun der vesaire. Yani mal, mülk, sağlık gibi nimetler de insan şükür mü edecek, imtihan olduğunu mu bilecek, yoksa bir fırsattır, bu fırsatı değerlendireyim diyerek şey mi yapacak? Yani fırsatçılık mı yapacak? Dolayısıyla bu konuların bu manada iyi bilinmesi gerekiyor. İyi bilindiğinde işte mal, mülk paylaşımı olsun veya sadece kendine has bir şey olsun, doğru olanı yapmak esastır. Yanlıştan kaçmak gerekir. O sana şey olmaz, hayır getirmez. O açıdan bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bazıları diyor, hocam diyor, biz diyor kardeşlerimizle işte aradan 30 sene 40 sene geçmiş, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ne zaman ki iş işte miras paylaşımı oldu, mal mülk işin içine girdi, şimdi kardeşlerimizle konuşmuyoruz diyor. Darıldık diyor, o bize darıldı diyor veya ben ona darıldım diyor vesaire. Aramız açık diyor, gitmiyoruz diyor, ne bayramda ne seyranda gitmiyoruz, ne düğünde ne nişanda, ne iyi günde ne kötü günde birbirimizi aramıyoruz, sormuyoruz diyor. Oldu mu yani şimdi? Hem mal kalıyor, yani mal gibi kalmış oluyorsun ortada yani. Bak kardeşlik gidiyor, sen hala üç kuruşun şunun bunun peşindesin. Ya ne yapayım yani, hakkımı yesinler mi? Ya hakkını yemesinler. Ama sen de bunu en güzel şekilde çözmeye çalış. Yani gerçekten hakkınsa hakkını en güzel şekilde, karşı tarafı şey yapmadan, kızdırmadan veya işte ben alırım, söke söke alırım, mahkemeye giderim yine alırım, o noktalara getirmeden adilane bir şekilde paylaşılır.
İşte imtihan diyoruz ya, işte imtihan ortada bir vaka olduğunda imtihan oluyor zaten. Bir vaka olmadıktan sonra niye şey olsun, kardeşlerin arası açılsın, değil mi? İşte bir vaka olduğunda, işte bu şey vakası, miras vakasında herkes hakkından razı olacak, karşı tarafı da düşünecek, neticede kardeşi, eğer mağdur olan varsa onlara destek olabilir. Dolayısıyla mal, mülk, makam, mevki, her şey bir imtihan. Onun için bunların böylece değerlendirilmesi gerekiyor. İmtihanı kazanmanın yolu budur. Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Özel FM.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde de beyan ettiğimiz gibi konumuz sevinç ve üzüntülerle imtihan olduğunu bahsetmiştik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevinç ve şükür imtihanı. Evet, insan nimetlere kavuştuğunda şımarıklığa düşebilir. Kur'an bu tehlikeye şöyle dikkat çeker. İnsana bir nimet verildiğinde yüz çevirir, yan çizer, ona bir zarar dokunduğunda ise umutsuzluğa kapılır. Evet, insana diyor bir nimet verildiğinde şükretmez, yüz çevirir, yan çizer, ona bir zarar dokunduğunda ise umutsuzluğa kapılır. İsra suresi 83. ayet. Örnek, Karun'un kıssası malum. Servetiyle kibirlenip helak oldu. Kasas suresi 76 ve 82. ayet bunu belirtiyor. Yine Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası, bu Rabbimin lütfundandır, şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek istiyor buyuruluyor ayet-i kerimede. Neml suresi 40. ayet. Yani Karun şımarıyor, bu malı ben kazandım, niye başkasına vereyim, iyilik yapayım diyor, yan çiziyor. Çünkü Rabbimiz ayet-i kerimede öyle buyuruyor, zenginlerin malında fakirlerin hakkı vardır buyuruyor. Gerek zekat zamanı zekat verecek, gerekse infak edecek, sadaka verecek, yardımcı olacak. Allah'ın size verdiği gibi siz de insanlara verin, iyilik yapın buyruluyor. Yani burada Karun ne yaptı? Karun gururlandı, kibirlendi. Ben bu serveti kendi imkanlarımla, kendi aklımın ürünüdür diyor. Dolayısıyla ben niye vereyim başkasına diyerek gururlandı, kibirlendi ve ayet-i kerimede ne buyruluyor? İşte Kasas suresinin 76 ve 82. ayetlerine baktığımızda işte o malıyla gururlandı, kibirlendi ve o malıyla, mülküyle hiç kimseye yardım etmedi. Bundan dolayı azgınlaştı ve bu azgınlığından dolayı, gururundan, kibirinden dolayı Allah'tan geldiğini görmedi, anlamadı, anlamak istemedi. Dolayısıyla da yerle yerin dibine geçirdik diyor. Malıyla, mülküyle Karun'u yerin dibine geçirdik diyor. İşte Hazreti Süleyman'a da baktığımızda o ne diyordu? Bu Rabbimin lütfundandır. Onun verdiği bir nimettir. Bana bir lütfudur. Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan ediyor diyor. Bakın şimdi Karun'a bakıyoruz, malını nasıl? İşte bu benim malım, ben kazandım, ben elde ettim, ben. Benlik, gurur, kibir hem insanlara iyilik yapmıyor hem de insanlara karşı üstünlük taslıyor ve biz onu helak ettik diyor malıyla, mülküyle beraber. Hazreti Süleyman ise bana verilen bu imkanlar diyor, şükür mü edeceğim, namkörlük mü yapacağım? Tabii ki Hazreti Süleyman'ın şükrettiğini, namkörlük etmediğini ayetlerde görüyoruz. Yani iki tablo. Bir Karun vakası, iki Hazreti Süleyman vakası. Dolayısıyla bu hadiseler örnek. Peygamber Efendimiz de öyle. Devlet başkanı olduğu halde bir bakıyorsunuz bir fakir gibi yaşadı. Tamam, mal mülk elimde. İşte beytul mal elimde. Bütün imkanlar elimde. Ben faydalanmayacağım da kim faydalanacak? Demedi. Sanki bir devlet başkanı değil, sıradan bir halk gibi yaşadı. İşte seçkin insanlar böyle. Niye seçkin? Allah'ın Resulü. Allah böyle kişilere zaten peygamberlik hak edene verir. Peygamber Efendimiz için Yüce Rabbimiz Kalem Suresinin 4. ayetinde diyor ki, ey Muhammed, sen en güzel yaşayış üzeresin. Ferdi hayatında, ailevi hayatında, sosyal hayatta, her konuda en güzel yaşayış üzeresin. İşte onun için örneğimiz, önderimiz, rehberimiz. Ve Ashab Suresinin 21. ayetinde Rabbimiz öyle buyuruyor. Allah ve ahiret gününe inanan için Allah Resulü'nde çok güzel örnekler vardır buyuruyor. Çok güzel örnekler var. Yeter ki Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl örnek olduğunu bilelim. Onun için Peygamber Efendimiz'in hayatını öğrenmemiz gerekiyor. Çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. İnanç boyutu nasıldı, ibadet boyutu nasıldı, ahlak boyutu nasıldı, mala karşı, mülke karşı, imkanlara karşı nasıldı, eline bir şey geldi mi ne yapardı, infak ederdi. Peygamber Efendimiz hayatı boyunca hiç zekat verecek konuma gelmemiş. Yani ona o kadar, devlet başkanı olması hasebiyle elinde o kadar imkanlar olduğu halde o imkanları kendine değil, tam tersine işte halka şey yapmıştır. İnsanlara, kendi halkına ne yapmıştır? Ona harcamıştır. Dolayısıyla işte peygamberlerin hayatı çok önemli. Günümüzde insanlar hem dünya hayatı imtihan, hem bu imtihandan geçen peygamberler, sahabeler, İslam alimleri, örnekler çok. Yeter ki örnek almak istesin insan. Yani şükür mü edecek, nankörlük mü edecek insanoğlu? Tabii ki şükür edecek, nankörlük değil. Musibetler kulun sabrını ve metanetini ölçer. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin durumu ne kadar hoştur. İyi şeylerle karşılaşırsa şükreder, o onun için hayırlıdır. Hamd eder, şükreder. Olumsuz şeylerle karşılaşırsa da sabreder. Yani bu bir imtihandır der. Sayın Müslim'de bu hadis geçiyor. Yani demek ki müminin hali ne güzelmiş. İyi şeyle karşılaşınca şükreder, gereğini yapar. Azmaz, bunu ben kazandım, bunu ben elde ettim, niye başkasını vereyim demez. Tam tersine o imkanlar arttıkça mütevaziliği artar. Gururu, kibiri değil. Mütevaziliği artar. Çünkü Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Kim mütevazi olursa, kim alçak gönüllü olursa Allah onu yükseltir. Kim gururlu, kibirli olursa Allah onu alçaltır. İnsanoğlu düşünmesi lazım. Alçalmak mı istiyor, yükselmek mi? Allah katında bir değeri mi olsun, yoksa Allah katında bir değeri olmasın? Allah katında değeri olanın dünyadaki de ahiretteki değeri de artar. Maddi manevi iyi bir noktaya gelir. Olur ki dünyada maddi şeylerden, bütün nimetlerden istifade edemeyebilir. Yani onun imtihan hayatı biraz çileli geçebilir. Ama ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyuruyor? Asıl hayat dünya hayatı değil, ahiret hayatı. Keşke bilselerdi. Evet. Keşke bilselerdi. Dolayısıyla bilenler asıl hayatın dünya hayatı değil, ahiret hayatı olduğunu bilir. Dünya için haksızlık, ahlaksızlık, rezillik yapmaz ki, kul hakkı yemez. Kimsenin malına, mülküne, ırzına, namusuna göz dikmez. Helal olanı tercih eder. Helal olanı da elde ettiğinde paylaşmayı da bilir. İmkanları arttıkça imkanları kısıtlı olanlara da yardımcı olur. Evet. Dolayısıyla bu hususların iyi bilinmesi lazım. Sevinç anında nasıl davranmalı dedik. Şükürle karşılamak. Nimetleri şükretmek onların artmasına vesiledir. Eğer şükrederseniz elbette size nimetlerimi artırırım buyuruyor Rabbimiz. İbrahim suresinin 7. ayetinde. Evet. Açıkça net bir şekilde ortaya koyuluyor. Bunların iyi bilinmesi lazım. Baktığımızda nimetlere şükretmek onların artmasına vesile olduğunu İbrahim Suresi'nin 7. ayeti ortaya koyuyor. Şükrederseniz nimetlerimi artırırım buyuruyor. Demek ki nankörlük nimetlerin elden gitmesine sebep olur. Bereketini, hayrını göremez. Bu sebeple dil ile şükür, elhamdülillah demek gerekiyor bir imkana kavuştuğumuz zaman. İki, kalp ile şükür, nimetin Allah'tan olduğunu bilmek. Dolayısıyla nimetin Allah'tan olduğunu bilen kişi bu nimetle şımarmaz. Bu nimetle hava atmaz. O nimetle Allah'a şükreder. Allah'a hamd eder. Ve Allah'ın emrini yerine getirir. İstenildiği gibi davranır. İmkanı arttıysa başkasına da katkı sağlar. İmkanın Allah'tan geldiğini bilir. Onun için kalp ile şükür, nimetlerin Allah'tan olduğunu bilmek. Dil ile şükür, elhamdülillah demek. Allah'ım sana şükürler olsun demek. Kalp ile şükür, nimetlerin Allah'tan olduğunu bilmek. Beden ile şükür, nimeti yerinde kullanmak. Örneğin sağlığı ibadetle değerlendirmek. İyi şeylerle değerlendirmek. Evet. Ve kibirden kaçınmak. Mal, mülk, makam gibi nimetler insanı gurura sürükleyebilir. Demin de beyan ettiğimiz gibi işte ne dedik? Karun ve Hazreti Süleyman'dan örnek vermiş olduk. Evet. Servet sahibi birinin fakirlerin haklarını gözetmesi, yani nimetleri paylaşmak çok önemli. Sevinçlerimizi paylaşmak şükrün bir parçasıdır. Sadaka vermek, sadaka belaları def eder diyor Peygamber Efendimiz. Evet, şükretmenin bir yolu da işte neye şükrettiysek ondan insanları da faydalandırmamız gerekiyor. Sadaka vermek, işte sadaka belaları def eder buyruluyor. Başına gelecek üzücü olaylara karşı insanı korur. Koruma imkanı söz konusudur. Sünen-i Tirmizi'de bu hadis geçmektedir. Zekatı eksiksiz ödemek malın bereketini artırır. Bazısı zekat vermiyor veya verse tam vermiyor. Malın bereketi olmaz. Zekat namaz gibi farz, oruç gibi farz. Senede bir kere imkanlarından malının 1/40'ını zekat olarak vermesi farz. Kulluk görevi. Yardımlaşma, komşu, akraba ve muhtaçlara sevinci paylaşmak da önem arz ediyor. Bir diğeri üzüntü anında nasıl davranmalı? Evet, yani sevinç anında nasıl davranmalı, üzüntü anında nasıl davranmalı? Demin sevinç anında nasıl davranacağımızı beyan etmeye çalıştık. Peki, üzücü olaylarda nasıl davranacağız? Bir, sabretmek. Allah sabredenlerle beraberdir. Sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. Zümer suresi 10. ayet. Evet. Çünkü yine Zümer suresinin 10. ayetinin devamında buyuruyor ki Rabbimiz, iyilik yapan iyilik görür. Bu kadar net. İyilik yapan iyilik görür. Yeter ki iyilik yap. Yani iyilik yaptığın an iyilik görürsün. Allah onun mükafatını dünyada da ahirette de verir. Yeter ki iyi ol, iyilik yap. Sabrın çeşitleri ibadetlerde sabır, namaz, oruç gibi farzları aksatmamak, günahlardan sakınmak için sabır, haramlardan uzak durmak, musibetlere sabır, başa gelen sıkıntılara metanetle karşılamak. Yani ibadetler yapmak için sabır. Sabır 3 çeşittir. Burada da beyan edildiği gibi. Günahlardan kaçmada sabır. Günahlara karşı kendini durdurmak. 3 musibetlere karşı başına bir üzücü olay geldiğinde sabretmek. Evet. Bir diğeri istiğfar ve dua. Tövbe etmek ve dua etmek. Musibetler günahlarımıza kefaret olabilir. Evet. Şimdi insanın başına bir musibet geldiğinde günahlarına kefaret olabilir. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Ayağına bir diken bile bassa insanın günahlarına kefaret olur diyor. Yani bir ufak bir sıkıntıyla karşılaşsa bile. Onun için sabretmek lazım. Bu başıma nereden geldi, gelmez olaydı, kim sebep oldu böyle ortalığı velveleye vermeye gerek yok. Sakin olmak lazım. Başından bir sıkıntı geldi. Bağırıp çağırmanın sıkıntıyı gidermez. Başa gelmiş bir kere. Burada olgun olmak gerekiyor. Metanetli olmak gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor? Yani sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir diyor. Sabır bu kadar önemli. Evet. Müslümana bir sıkıntı dokunursa Allah onun hatalarını yaprakların ağaçtan döküldüğü gibi döker. Sahih Buhari'de bu hadis geçiyor. Dua örneklerine baktığımız zaman Hasbunallahu ve nimel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ali İmran suresi 173. Yani başına bir üzücü olay geldiğinde Hasbunallahu ve nimel vekil demek gerekiyor. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Onun için zaman zaman bu zikri yapmamız lazım. Hasbunallahu ve nimel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ali İmran suresinin 173. ayet bunu ortaya koyuyor. Yine başımıza bir üzücü olay geldiğinde İnna lillahi inne ileyhi raciun demek. Evet. Biz Allah'a aitiz ve dönüşümüz O'nadır. Öldüğümüz zaman hesap için yine O'na dönüyoruz. Dünya hayatı bir imtihan hayatı. Geldik gidiyoruz. Onun için insan dünyaya niçin geldiğini bilmeden yaşarsa, bilmeden ölürse yazık olur. Çünkü Rabbimiz ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Biz müjdeci ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki kitap gönderdik. Son kitap Kur'an-ı Kerim, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biz peygamberler gönderdik ki yarın ahirette bizim haberimiz yoktu demeyesiniz diyor. Böyle bir mazeret kabul edilmeyecektir diyor Rabbimiz. Evet. Yani benim haberim yoktu deme lüksü olmayacak. Olsaydı her şeyden haberin oldu da dünyanın öbür ucunda gitmediği ülkelerden haberin oluyor da televizyondan oradan buradan haberlerden sosyal medyadan her şeyden haberin oluyor. Dünyaya niçin geldiğinden haberin yok. Ya bir hafta yaşamadın ki. Bir gün yaşamadın, bir hafta yaşamadın. 40, 50, 60, 70 artık ne kadar yaşamışsa insan mazereti olamaz. Onun için yine ayet-i kerimede bazı insanlar şunu diyecek diyor. Ya Rabbi evet işte gördük cehennem varmış, cennet varmış. Bize tekrar imkan ver, tekrar dünyaya gidelim. Salih amel işleyelim. Allah ve Resulüne itaat edelim. Ne gerekiyorsa yapalım ya Rabbi. Tekrar bir fırsat ver. Diyecekler diyor. Şu o fırsat verilmeyecek. Çünkü siz zaten dünyaya gönder denilecek ya. Yani bizi tekrar dünyaya gönder. Ne denilecek deniyor Kur'an-ı Kerim'de? Siz zaten dünyadan geliyorsunuz. Yani niye oraya gideceksin ki daha? 50 sene, 60 sene, 70 sene, 80 sene kaldın zaten. Yani ne yaptın kişinin ne yapacaksın ya? Burayı gördüm. Buranın böyle olduğunu peygamberler gönderdik. Kur'an-ı Kerim gönderdik. O kadar işte hocalar anlattı, yazdı. Davetçiler, tebliğçiler duyurdu. Sen kulaklarını kapattın. Gözlerini kapattın. Maddiyata daldın. İşte dünya dünya dedin. Dünya da gitti elinden. Evet. Dolayısıyla bir şair öyle diyor. Yamadık dünyamızı yırtarak denimizden. Dünya da gitti, ahiret de gitti elimizden. Yani bu noktaya gelmekten Rabbim bizleri korusun inşallah. Evet. Dolayısıyla bir üzücü olayla karşılaştığımızda inna lillahi inna ileyhi raciun diyeceğiz. Evet. Biz Allah'a aitiz. Bizi yaratan Allah imtihan için yarattı. Yine dönüş onadır. Orada hesap vereceğiz. İyi şeyler, zerre kadar iyi şeyler yaparsanız onu görürsünüz. Zerre kadar da kötülük yaparsanız onu görürsünüz buyuruyor Rabbimiz. Zilzal suresinin 7 ve 8. ayetinde. Dolayısıyla kendimize dikkat etmemiz lazım. Zerre de olsa iyiliği küçümsemeyelim, iyilik yapalım. Faydası var. Zerre kadar da iyilik olsa onu görürsünüz diyor. faydasını görürsünüz. Zerre kadar da yanlış yaparsanız onun da zararını görürsünüz buyuruyor.
0: Evet.
1: Eğer günah işlenmişse günah işlememeye dikkat etmek durumundayız. Eğer günah işlenmişse tövbe ederek bir daha yapmamaya çalışmak durumundayız. Allah imkanlar veriyor, fırsatlar sunuyor. Ölene kadar tövbe etme imkanı var. Bu şu demek değil tabi. Tövbeyi istismar edemez kimse. Yani bazılar diyor ki ya işte namaz kıl diyorsunuz, işte günah işleme diyorsunuz. Diyor ki ya işte emekli olduğum zaman o zaman namaza başlarım, o zaman günahlarıma tövbe ederim. Hele biraz gençliğimi yaşayayım, hele biraz daha yaşayayım da ne zaman işte yaşlanırsak falan. Ne kadar akıllı be güya. Kim veriyor sana bu aklı ya? Yani hayatını yaşayacakmış. Sen günah olan şeyleri yaşıyorsun. Hayatını yaşamıyorsun ki. Hayatı normal olarak yaşarsın zaten. Helal dairesi de insana yetecek kadar şey vardır. Yani meşru dairedeki helal olan şeyler insanın ihtiyaçlarına gidermesine kafidir. Ama azgınlık, taşkınlık, aşırı gitme, çizgiyi aşma, imkanları zorlama, daha fazla param olsun, daha fazla zevk alayım, daha fazla daha fazla diyerek caiz olmayan şeyler tercih edildiğinde onun faydası değil, zararı söz konusu olacaktır. Evet, kadere rıza göstermek. Allah'ın takdirine razı olmalı. İmanın gereği budur çünkü. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın örneği. Oğlu Yusuf'u kaybettiğinde güzel sabır, sizin anlattıklarınıza karşı yardımı Allah'tan diliyorum demiştir Yakup Aleyhisselam. Yusuf Suresi 18. ayet. Evet. Müminin denge formülüne baktığımız zaman sabır ve şükür. Mümin sevinçte şükreden, hüzünde sabredendir. Bu iki haslet onun dünya ve ahiret saadetini sağlar. Gerçekten insan çok hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokunduğunda feryat eder, ona bir hayır dokunduğunda ise cimrilik eder. Me'ariç Suresi 19-21. Bu ayet insanın doğasını anlatırken müminin de bu zaafı aşması gerektiğini hatırlatır. Hayat sevinç ve hüzünle dengelenmiş durumdadır. Yani insana sevinçli anları da olur, hüzünlü, üzücü olaylar da olur, karşılaşabilir. Önemli olan sevinçle karşılaştığında, mutlu ve huzurlu olduğunda Allah'a şükreder. İmkanlara eriştiğinde şükreder. İmkanları azaldığında veya başına üzücü olay geldiğinde de sabreder. Çünkü kim sabrederse Allah onunla beraberdir. Çünkü insan şükür ettiğinde nimetleri artar. Dünya ve ahiret saadetinin anahtarı nimetleri şükretmek ve gereğini yapmak ve üzücü olaylarınıza sabretmek. Rabbim bizlere nimetlere şükreden, nimetler elimizden gittiğinde, azaldığında da sabredenlerden eylesin. Değerli Özel FM dinleyicileri, bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.
2: Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
6: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
11: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor.

0: ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
0: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Allah ile birlikte başka bir ilah edinme. Yoksa kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın. Rabbim kesin olarak şunları emretti. Ancak kendisine ibadet edin. Anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. İkisine de acıyarak tevazu kanatlarını indir. Şöyle de: ey Rabbim, onların beni küçükten terbiye edip yetiştirdikleri gibi sen de kendilerine merhamet et. Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tevbe edenleri bağışlayıcıdır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakîn. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 919.95, 700 gram sarelle fındık ezmesi 219.95, limon 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
10: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
13: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
1: Reklamları dinlediniz.
15: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Hal böyleyken düşmanlarınızın başına iki mislini getirdiğiniz bir bela sizin başınıza gelince bu nereden geldi mi diyorsunuz? De ki bu felaket sizin yüzünüzdendir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ

İki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da onun müminleri ayırt etmesi, münafıklık yapanları da meydana çıkarması için idi. O münafıklara, gelin Allah yolunda savaşın veya hiç olmazsa düşmanınızın size ve ailelerinize saldırmasını önleyin denildiğinde, biz savaş olacağını bilseydik size katılırdık dediler. Doğrusu o gün onlar imandan ziyade küfre yakın idiler. Onlar ağızlarıyla kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlardı. Ama Allah onların gizlediklerini pek iyi bilir.

Onlar o münafıklardır ki, kendileri savaşa çıkmayıp evde oturmaları yetmiyor gibi, bir de kalkıp bilgiçlik taslayarak savaşta şehit olan arkadaşları hakkında, "Sözümüze kulak verselerdi böyle öldürülmezlerdi," derler. De ki, "Eğer iddianızda tutarlı iseniz, haydi elinizden geliyorsa kendinizi ölümün elinden kurtarın bakalım."

0: yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme. Bilakis onlar hayatta olup Rablerinin katında yaşarlar, rızıklanırlar.
1: فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ

Allah'ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler. Arkalarından henüz kendilerine kavuşmayan müstakbel şehitlere, kendilerine hiçbir korku olmayacağına ve üzüntü hissetmeyeceklerine dair de müjde vermek isterler.

0: Hele o yara aldıktan sonra Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyup gönül verenlere, hele onlar gibi ihsan ve takva sahiplerine pek büyük mükafatlar vardır.
1: اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
0: Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine, düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu hazırladılar. Aman onlardan kendinizi koruyun dediklerinde, bu tehdit onların imanlarını arttırmış ve hasbunallah ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir demişlerdir.

Sonra da kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan Allah'tan bir afiyet, selamet ve lütuf ile geri döndüler ve Allah'ın rızasına uydular. Allah çok büyük lütuf ve inayet sahibidir.

Size o haberi getiren adam şeytanın tekidir. O sizi kendi dostlarıyla korkutmak ister. Fakat siz mümin iseniz onlardan korkmayın. Benden korkun.

İnkâra koşuşanlar sana kaygı vermesin. Onlar Allah'ın dinine asla zarar veremezler. Allah onlara ahirette nasip vermemek istiyor. Onlara büyük bir azap vardır.

0: İmana bedel inkârı tercih edenler, Allah'ın dinine hiçbir zarar veremezler ve onlar için gayet acı bir azap vardır.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ
0: O kâfirler, kendilerine mühlet vermemizin kendileri hakkında hayır olduğunu sanmasınlar. Onlara mühlet vermemiz, günahlarının artması içindir. Onlara zelil ve perişan eden bir azap vardır.
1: مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَم۪يزَ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى

0: Allah müminleri içinde bulunduğunuz şu halde bırakacak değildir. Sonunda temiz ile murdarı ayıracaktır. Allah sizin hepinizi gayba vakıf kılacak da değildir. Fakat Allah Resullerinden dilediğini seçer. O halde Allah'a ve Resullerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, size büyük mükafat vardır.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ

Allah'ın kendilerine lütfu ile bol bol verdiği nimetlerde cimrilik edip harcamayanlar, sakın bu hali kendileri için hayırlı sanmasınlar. Hayır, bu onların hakkında şerdir. Cimrilik edip vermedikleri malları kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Kaldı ki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah ne yaparsanız hepsinden haberdardır.

0: Allah fakirdir, biz ise zenginiz diyenlerin sözlerini Allah elbette işitmiştir. Ama biz onların dedikleri bu sözü ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve tadın bakalım o yakıcı cezayı diyeceğiz.
1: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِغَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ
0: İşte bu, sizin ellerinizle işlediğiniz günahların karşılığıdır. Çünkü Allah kullarına haksızlık edecek değildir.

0: وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين.
1: Onlar dediler ki, Allah ateşin yakıp kor haline getireceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamızı emretti. Onlara cevaben de ki, benden önce birçok peygamber açık delillerin, mucizelerin yanında sizin öne sürdüğünüz kurbanı da getirdiler. Peki sözünüzde tutarlıysanız onların için öldürdünüz?
0: فَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ.
1: Eğer onlar senin nübüvvetini yalan saydılarsa, üzülme. Zaten senden önce açık deliller, mucizeler, sahifeler ve nurlu kitaplar getiren nice rasullere de yalancı denilmiştir.

canlı ölümü tadacaktır. Siz ey insanlar, çalışmalarınızın ücretini ancak kıyamet günü tam bir şekilde alacaksınız. O vakit kim ateşten uzaklaştırılıp cennete yerleştirilirse, işte o muradına ermiştir. Yoksa bu dünya hayatı aldatıcı ve geçici bir zevkten başka bir şey değildir.

0: olur.
1: Şu muhakkak ki gerek mallarınızda, gerek canlarınızda imtihana tabi tutulacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlardan ve bir de müşriklerden sizi inciten birçok söz işiteceksiniz. Ama siz sabreder ve günahlardan korunursanız, muhakkak ki bu davranış yapılacak işlerin en değerlisidir.

Vaktiyle Allah ehli kitaptan kitabı mutlaka insanlara açıklayıp anlatacaksınız. Onu asla gizlemeyeceksiniz diye teminat almıştı. Fakat onlar bu ahdi önemsemeyerek kulak ardı ettiler. Onu az bir bahaya sattılar. Bakın ne kötü bir alışveriş.

0: Yaptıklarından ötürü sevinen, öbür taraftan yapmadıkları işlerden dolayı övülmek isteyen kimselerin, sakın azaptan yakayı kurtaracaklarını sanma. Çünkü onlara o can yakıcı azap vardır.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
0: Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır ve Allah her şeye kadirdir.

Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip, sürelerinin uzayıp kısalmasında, düşünen insanlar için elbette birçok dersler vardır.

Onlar ki Allah'ı kah ayakta divan durarak, kah oturarak, kah yanları üzere zikreder, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler ki, ey yüce Rabbimiz, sen bunları gayesiz, boşuna yaratmadın. Seni bu gibi noksanlardan tenzih ederiz. Sen bizi o ateş azabından koru.

Ey yüce Rabbimiz! Sen kimi ateşe koyarsan, muhakkak onu rezil edersin. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

Rabbena, biz imana çağıran ve Rabbinize inanın diye tevhide davet eden bir zatı duyduk ve icabet ettik. Artık sen bizi affet, kusurlarımızı bağışla ve iyilerle birlikte bizim canımızı al.

0: Adem.
1: Rabbena, Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin mükafatları bize lütfet. Bizi kıyamet günü rezil ve perişan eyleme. Sen asla sözünden dönmezsin.

Onların Rabbi de dualarına şöyle icabet buyurdu. Sizden gerek erkek, gerek kadın, hayır işleyen hiçbir kimsenin çalışmasını zayi etmem. Çünkü siz birbirinizdensiniz. Birbirinizden farkınız yoktur. Benim rızam için hicret edenlerin, vatanlarından sürülenlerin, benim yolumda işkenceye, zarara uğrayanların, benim yolumda savaşanların ve öldürülenlerin elbette kusurlarını örtecek ve elbette onları Allah tarafından mükafat olarak içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğim. En güzel ödüller Allah'ın yanındadır.

Hakkı inkar edenlerin diyar diyar refah içinde gezip durmaları sakın seni aldatmasın. Pek kısa bir zevk ve eğlenme. Sonra varacakları yer ise cehennem. Orası ne fena bir yataktır.

Lakin Rabbine karşı gelmekten sakınanlara Allah tarafından bir ikram olarak içinden ırmaklar akan cennetler var. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'ın yanında olan mükafatlar elbette o hayırlı ve iyi insanlar için daha hayırlıdır.

0: inadın.
1: Ehli kitap içinde Allah'a iman ettikleri gibi hakkı tazim ederek hem size hem de kendilerine indirilen kitaba inananlar da vardır. Onlar Allah'ın ayetlerini değersiz bir menfaat karşılığında satmazlar. İşte Rabbin nezdinde mükafatları olanlar onlardır. Muhakkak ki Allah hesabı pek çabuk görür.

0: Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Cihad için daima hazırlıklı ve uyanık bulunun. Ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki felah bulup başarıya eresiniz. Nisa suresi. Medine'de takriben Hicri 6. yılda nazil olmuş olup 176 ayettir. Kadınlar hakkında birçok hüküm ihtiva edip, cahiliye döneminde mahrum oldukları yeni hakları kadınlara verdiğinden ötürü, bu sureye kadınlar manasına gelen Nisa suresi adı verilmiştir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Yetimlere mallarını verin. Temizi verip murdarı almayın. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü böyle yapmanız gerçekten büyük bir günahtır.

himayeniz altındaki yetim kızlarla evlenince, haklarını gözetemeyeceğinizden, adaleti sağlayamayacağınızdan endişe ederseniz, onlarla değil, size helal olup, arzu ettiğiniz diğer kadınlarla, 2, 3 veya 4 hanım olmak üzere evlenin. Eğer bu takdirde de aralarında adaleti gerçekleştirmekten endişe ederseniz, bir kadınla veya elinizin altında olan cariyelerle yetinin. Bu durum, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır.

Evleneceğiniz kadınlara mehirlerini gönül hoşluğuyla verin. Eğer mehrin bir kısmını gönül rızasıyla size bağışlarlarsa, onu içinize sine sine afiyetle yiyin.

Allah'ın sizin maişetinizin başlıca vesilesi kıldığı mallarınızı aklı ermeyen kimselerin ellerine vermeyin. Bu malları işleterek elde edeceğiniz gelirle onların ihtiyaçlarını sağlayın. Giyeceklerini temin edin ve onlara tatlı sözler söyleyin, güzel tavsiyelerde bulunun.

Yetimleri evlenme çağına varıncaya kadar gözetip deneyin. Akılca olgunlaştıklarını görürseniz, mallarını kendilerine teslim edin. Büyüyünce ellerine alacakları düşüncesiyle o malları israfla tüketmeyin. İhtiyacı olmayan veli yetim malına tenezzül etmesin. Muhtaç olan ise meşru surette ihtiyaç ve emeğine uygun olarak yararlansın. Onlara mallarını teslim ettiğinizde bunu şahitlerle tespit ettirin. Allah hesap sorandır ve onun hesap sorması kafidir.

anne babayla yakın akrabanın terikelerinde erkeklere hisse bulunduğu gibi, anne baba ile yakın akrabanın terikelerinde kadınlara azından da çoğundan da farz olarak belirlenmiş hisseler vardır.

Miras taksim edilirken, varis olmayan akrabalar, yetimler, fakirler de orada bulunuyorlarsa, onlara da bir şey verin. Ve gönüllerini alacak tatlı sözler de söyleyin.

arkalarında eli ermez, gücü yetmez, küçük çocuklar bıraktıkları takdirde, onların halleri nice olur diye endişe edenler, yetimlere haksızlık etmekten de öylece korksunlar da, Allah'ın cezalandırmasından sakınsınlar ve doğru söz söylesinler.

Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, aslında karınları dolusu ateş yerler. Onlar yarın harıl harıl yanan bir ateşe gireceklerdir.

Miras konusunda Allah çocuklarınız hakkında şöyle emreder. Erkeğin hakkı kadının hissesinin iki mislidir. Şayet kadınların sayısı ikiden fazla ise onlar terikenin üçte ikisini alırlar. Eğer kız evlat tek ise terikenin yarısını alır. Anne babaya gelince, ölenin çocuğu varsa onun terikesinden her birine altıda bir hisse vardır. Eğer çocuğu yoksa ve kendisine ana babası varis oluyorsa annesine üçte bir hisse vardır. Şayet ölenin kardeşleri varsa ölenin yaptığı vasiyetin ifasından ve borcunun ödenmesinden sonra annenin hissesi altıda birdir. Anne babanız ile evlatlarınızdan hangisinin size daha faydalı olacağını siz bilemezsiniz. Bunlar Allah'ın koyduğu farzlardır. Allah muhakkak ki alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir.

Eşlerinizin çocukları yoksa, terikelerinin yarısı siz kocalarındır. Eğer çocukları varsa, dörtte biri size aittir. Bütün bunlar, yaptığı vasiyetin ve üzerindeki borcun ifasından sonradır. Sizin de çocuğunuz yoksa, terikenizin dörtte biri eşlerinizindir. Eğer çocuğunuz varsa, terikenizin sekizde biri onlara aittir. Bunlar da yaptığınız vasiyetin ve borcunuzun ödenmesinden sonradır. Eğer miras bırakan erkek veya kadın, çocuğu ve anne babası olmayan bir kimse olur ve onun erkek veya kız kardeşi de bulunursa, bunlardan her birinin hissesi altıda birdir. Şayet onların sayısı daha fazla ise, o takdirde onlar üçte bir hisseye ortak olurlar. Bu da yapılan vasiyet ve borcun ödenmesinden sonradır. Bütün bunlar, varisler zarara uğratılmaksızın yapılacaktır. Bu, Allah tarafından size bir buyruktur. Allah, alim ve halimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, cezalandırmada aceleci değildir.

İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah onu içinden ırmaklar akan cennetlere ebedi kalmak üzere yerleştirir. İşte en büyük başarı da budur.

Kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder ve Allah'ın sınırlarını aşarsa, Allah onu da ebedi kalmak üzere ateşe koyar. Hem onu zelil ve perişan eden bir azap vardır.

Zina eden kadınlarınız hakkında 4 şahit isteyin. Eğer 4 kişi şahitlik ederlerse, ölüm kendilerini alıp götürünceye veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar onları evlerde alıkoyun.

sizden bir çift fuhuş yaparsa, onlara eziyet edin. Eğer tövbe edip hallerini ıslah ederlerse, onları cezalandırmaktan vazgeçin. Çünkü Allah Tevvap ve Rahim'dir. Tövbeleri kabul eder ve çok merhametlidir.

Allah'ın kabulünü vaat buyurduğu tövbe, kötülüğü ancak cahillik sebebiyle işleyip, sonra da çabucak vazgeçerek, günahtan dönüş yapacak olanların tövbesidir. İşte Allah'ın tövbelerini kabul edeceği kimseler bunlardır. Allah, alim ve hakimdir. Herkesin içini dışını hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Yoksa makbul tövbe, kötülükleri yapıp edip de sonra kendilerinden birine ölüm gelip çattığında, işte ben şimdi tövbe ettim diyenlerin tövbesi değil. Kafir olarak ölen kimselerin tövbesi de değil. İşte öylesi kimselere çok acı veren bir azap hazırladık.

Ey iman edenler! Kadınları zorla miras olarak almanız helal olmaz. Çok belli bir fuhuş işlemedikçe, onlara verdiğiniz mehrin bir kısmını ele geçirmek için onları sıkıştırmanız da size helal değildir. Onlarla hoşça, güzelce geçinin. Şayet onlardan hoşlanmayacak olursanız, olabilir ki bir şey sizin hoşunuza gitmez de, Allah onda birçok hayır takdir etmiş bulunur.

Bir eşinizden ayrılıp da yerine başka bir eşle evlenmek isterseniz, ayrıldığınız hanıma yüklerle mehir vermiş olsanız da içinden ufak bir şey bile almayın. Boşanmaya sebep uydurup iftira ederek, göz göre göre günaha girerek bunu almanız hiç münasip olur mu?

Nasıl alabilirsiniz ki birbirinize karılıp katıldınız, bir yastığa baş koydunuz? Hem onlar siz kocalarından hukuklarını gözetme konusunda sağlamca teminat da aldılar.

Daha önce geçen durum bir tarafa, bundan böyle babalarınızın nikahladığı kadınları artık nikahlamayın. Hiç şüphe yok ki bu Allah'ın gazabına sebep olan bir hayasızlıktır. Ne iğrenç bir yoldur o.

0: Ey mümin erkekler! Şunlarla nikahlanmanız haram kılınmıştır. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, kayınvalideleriniz, kendileriyle zifafa girdiğiniz eşlerinizden olup, evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Fakat zifafa girmediğiniz eşlerinizin kızlarını nikahlamanızda beis yoktur. Keza öz oğullarınızın eşleriyle evlenmeniz ve iki kız kardeşi nikahınız altında birleştirmeniz de haram kılındı. Ancak daha önce geçen geçmiştir. Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Gülperenk Değerler Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Nebevikitap.com, sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, papya 8'li tuvalet kağıdı 69.85, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
14: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
17: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
18: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
19: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
20: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM.
21: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur.
1: Sade ve gösterişten uzak giyinin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kudümün rahmeti zevk-ü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken maitin içre, İmam-ı Enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i ekmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envâ-i lezzete, İşin erbab-ı hacete atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın, kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah.
1: Kanaatü ahlil beyti aleyhimusselam, el fadaiyye, ahlul beyt, likulli beyt.
0: Özel efem.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
8: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat

0: 0568-528-0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
1: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?
4: Allah'a

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Allah'ın arzı geniştir 2. Anne, nereye gideceğiz? Yürü oğlum, Allah'ın arzı geniştir. Artık yardım da istemiyorlar. İzzet Allah'tan dercesine teslim oldular. Uyuduğumuz yastıkları değiştirdik, unuttuklarımızsa aynı. Gazze'yi aklımızda bırakmamak için köhne bilgiler yığıyor üstümüze. Demiştim ya, kibir ruhumuzun İsrail'i, merhamet ruhumuzun Filistin'i. Sayılı günleri bile saymaz olduk. Bir kardeşi kelime-i şehadet içinde çağlarken, diğer kardeşini kelime-i rehavet içinde bırakan neydi? Aklımda kalan tek şey, çöle sürülen bir anneyle çocuğu arasında geçen ve bir daha geçmeyecek olan o kısa diyalog. Kısa ne demek? Gazze'de bir ölüm miktarı. Çocukların Gazze'ye tutunma süresi kadar kısa. Çocukların anne eteklerine tutunması kadar kısa. Anne, nereye gidiyoruz? Yürü oğlum. Allah'ın arzı geniştir. Hepsi bu kadar. Kuşların tırnaklarıyla göğün göğsünü yırttığı katliam gecelerinden bir diyalog. Gerçek, ağlayarak sorulmuş bir çocuk sorusu. Ne zaman yemeğe oturacağız, babam kaçta gelecek gibi olağan soruların içinden çıkıp kanlı bir ummanda öleceğini bilen çocuğa dönüştürdükleri serçeye dünyanın yakıştırdığı soru bu. Yürü oğlum, Allah'ın arzı geniştir. Yürü. Say ki hiç kimse yok. Sadece ikimiz. Sana cenneti anlatacağım. Yakuttan ağaçları, asmaları, üzümleri, vadileri. Sana cennetteki Gazze'mizi anlatacağım. Ben seni kaybedersem nerede buluşacağımızı anlatacağım. Sen beni kaybedersen adın değişecek. İsmail olacaksın. Her çölde vardır bir Hacer. Niye ağlıyorsun? Ben sana senin için kimler ağlıyor? Onları anlatacağım. Yürü oğlum. Allah'ın arzı geniştir. Biz dünyanın tek göz odasında Gazze'de yaşıyorduk. Ve senin gözlerini kapatıp görmemeni istediğim her şey oldu. Bilmemeni istediğim bir şeyi de şimdi söylüyorum. Biz yaşamıyoruz. Müslüman dünyanın üveyidir. Özümüz cennete saklanmış. Uğradığımız her yer dünyadır. Öldüğümüz tek yerde Gazze. Herkes sana kardeşim diye haykıracak ama sen sadece seni duyanı hisset. Elimizde taşıdığımız boş kaplar

Sen olmayanların tokluğuyla dolu ama biz açız. Buna üzülürüz çünkü biz bir eşiğiz oğlum. Biz acı eşiğiyiz. Seni hissetmeyen kendini de hissetmiyordur. Kardeşin senin nefes almadığını bile bile uyuyorsa sen onun göreceği kabusa üzülürsün. Çünkü sen Müslümansın. Uyumadan uyanılmaz. Sen herkes uyuyunca uyursun. Onlar herkes ölünce rahatlar. Yürü oğlum. Allah'ın arzı geniştir. Hızlı yürü oğlum. Senin hızlı yürüyüşün sana kardeşim diyenlerin sıratı neden geçemeyeceklerine bir sebeptir. Biz kaçmıyoruz oğlum. Bunu bil. Biz dünyanın gözüne kaçan bir tozuz. Toz. Göz yaşartan bir tozuz. O toza yas değil bir su tuttular. Geçti bitti. Biz baş başayız. Belki birazdan vurulacak iki başız. Ben senin o küçük, o eğilmeyen başına, Allah'a secde etmeyi öğrettiğim o başına, zalim değil, güneş vursun isterdim. Biz, Uhud'da dişi kırılan peygamberin ağlayan miğferiyiz. Biz kırılan kalbiyiz. Bize en çok o ağladı. Titreyen sen değilsin, titreyen arş, titreyen onun gönlü, senin için titreyen kalpler cennette. Dünyayı sevmiyoruz ki biz, zaten öyle değil mi? Gidecek bir yerimiz yok sanma sakın. Her yer bir tepedir. Müslüman arkasına bakmaz çünkü hiç kimsenin gelmediğini bilir. Olsun, sen yine de arada bir arkana bak. Belki cennetten dünyaya senin için kaçan kuşlar ve atlar vardır. Sana ekmek veremem, su veremem, perdeleri çekip uyku vaktinin geldiğini söyleyemem. Sana hiç yalan söylemedim ama bizi avutacak cennete yürüyüşümüzdür. Yürü oğlum. Allah'ın arzı geniştir. Çölse bizim çölümüz. Allah'ın bize yalnız olmadığımızı söylediği yer burası. Allah'ın bize sizi unutmadım dediği yer burası. O sesi duyuyorsan Gazze ölmemiştir. Yürü oğlum. Allah'ın arzı geniştir. Esra Elönü, Star Gazetesi.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel Efe'm.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.
2: Özel Efem.
1: 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Yeni Kazanım Okulları'nda yeni dönem kayıtları başladı. Kartal Metrosu'na yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57. Ümraniye.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71. Ümraniye Esenkent.
8: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık, 0212 659 73 44, İstoç.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres, Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
12: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
0: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kayser FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuş.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Gıybet nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birinizin kardeşini hoşlanmadığı şey ile anmasıdır. Denildi ki: Ey Allah'ın Resulü, anlattıklarım ya o kardeşimde bulunursa? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Anlattıkların onda bulunursa onun gıybetini yapmış olursun. Ama anlattıkların onda yoksa o zaman iftira etmiş olursun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Huzur-u ilahideyim, huzurların en yücesinde. Kendisine kabul edilmekle en büyük onuru yaşayacağımız huzurda. Ona karşı işlenen her türlü kusura rağmen affeden, bağışlayan huzurda. Kabul edilebileceğimiz en değerli, en aziz huzurda. O huzurun sahibi her an bizi gözetliyor. Her yaptığımızdan haberdar. Ben onun huzuruna çıkıyorum. Onun dışındaki bütün ilahları reddettiğimin en büyük nişanesi olarak ona bağlılığımı bildiriyorum. Ey Rabbim, kalbimin bütün hücreleriyle senin huzurunda oluşumu hissediyorum. Yönümü sana çevirmekten mutluyum. Biliyorum ki senin dışındaki bütün yönler batıl. Ya Rabbi, sadece senin rızanı kastederek yönelinmesini emrettiğin evine, Kabe'ye yöneliyorum. Sen doğuların, batıların, her yönün sahibisin. Her yerde ve zamanda benimle berabersin. Bütün yönelişim sanadır. Dünyalık ne varsa hepsinden kendimi soyutladım. Mallarım, mülklerim, eşim, çocuklarım, mevkim ve makamım, hepsinin üzerinde hissediyorum kendimi. Biliyorum ki onların hepsini bana imtihan için veren sensin. Hepsini kalbimden çıkarıyor, katına geliyorum. Sana borçlu olduğum varlığımı senin varlığınla beraber hissetmekten tüylerim diken diken oluyor. Gözlerim yaşarıyor ya Rab, senin haşyetinden. Varlığımdan geçiyorum bir anda. İşte benim bedenim, senin şaheserin. Onu huzurunda tazimle kıyama durduruyorum. Huşu ile onu sana boyun eğdiriyor ve rükuğa varıyorum. Korku ve ümit arasında başımı yere koyuyor ve tazimin, huşunun doruğuna ulaşıyorum. Senin rızan için namaz kılmaya niyet ediyorum. Tekbir almak için ellerimi kulaklarıma doğru kaldırırken ellerimin tersiyle bütün dünyalıkları, dünyalık düşünceleri arkama atıyorum. Tıpkı kalbimi, bedenimi, yüzümü sana emrettiğin kıblene çevirdiğim gibi avuçlarımın içini de sana kıblene çeviriyorum. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah'ım, sen en büyüksün. İnsanların ilahlaştırdıkları ve ilahlık taslayanlarla hiçbir kıyası kabul etmeyecek kadar büyüksün. Ancak senin gibi bir ilahın huzurunda böyle durabilirim. Sübhanekallahümme ve bihamdik. Ey Allah'ım, seni bütün eksikliklerden ve aşırılıklardan tenzih ederim. Ve seni hamdinle tesbih ederim. Seni nasıl övmem gerekiyorsa öylece överim. Ve tebârek esmuk ve teâlâ cedduk. Senin ismin ne kadar mübarektir. Senin azametin ve cemalin pek yücedir. Ve la ilahe gayruk. Ve senden başka tapılacak ilah yoktur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Taşlanmış, rahmeti Rahman'dan kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Çünkü o şeytan hep ben namaz kılarken şunu hatırla, bunu hatırla diyecektir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, aleminin Rabbi olan Allah'a aittir. Şükürlerin en mükemmeli sana aittir Rabbim. Sen bana onca nimet vermişsin ki onları saymaya kalkışsam takatim yetmez. Senin bana verdiklerine karşın vermediklerin, benden kıstıkların benim imtihan vesilem. Sen bana verdiklerinde asla zorunlu değilsin. Senin verişin lütfundandır, keremindendir. Vermeyişinse hikmetindendir Rabbim.
senin hikmetinden sual edemem. Kıstıklarını bana verirsen de biliyorsun ki ben senin kulunum. Sen kullarına karşı vermede cömertsin Rabbim. Ama ben biliyorum ki her halükarda sana karşı şükran nimet içinde hamd etmeliyim. Aleminin mürebbisi olan Allah'ım, sana sonsuz teşekkürler ediyorum. Errahmanirrahim, Rahmansın, Rahimsin. Dünyadaki merhametin bütün yaratıklarına, ister kafir olsun, ister mümin. Kafirlere veriyorsun, ahiretten nasipleri olmasın diye. Müminlere tavsiye ediyorsun, hem dünya hem ahiret iyiliklerini istesinler diye. Rahimsin Rabbim, ahiret yurdunda kafirlere asla merhamet yok. Kitab-ı Kerim'inde cennetlik ve cehennemliklerin azap ve mükafatı hak olarak bulduklarını anlattıktan sonra, azaba düçar olan cehennemliklerin cennetliklerden su ve cennet nimeti istemelerine, bugün kafirlere asla merhamet yoktur dediklerini buyuruyorsun. Kafirlere merhamet edilmeyen o günde ya Rab, benim şu bedenim, senin yaratığın, ona senin rızanı kazanmak için namaz kıldırıyorum. Azabını benden uzak tutmanı senden diliyorum. Maliki yevmiddin, din gününün maliki sensin. Hamd sanadır. O din günü ki senin dininin dışında hiçbir dinin esamesi okunmayacaktır. Senin otoritenin dışında hiçbir otoritenin güç ve kudreti geçerli olmayacaktır. O günde mülk senindir. Senin limenil mülkül yevm, bugün mülk kimindir soruna cevap verecek kudrette ve cesarette kimse yoktur Rabbim. Bu sorunun cevabını yine sen lillahil vahidil kahhar, kahredici güce sahip olan ve tek olan Allah'a aittir diye yine sen vereceksin. Çünkü insanların hepsi can telaşına düşmüştür. Kişi kardeşinden, eşinden, anasından, babasından ve evlatlarından kaçacaktır hesap telaşıyla. Hiçbir şeyin hesap dışı bırakılmadığı, en küçük ayrıntıların dahi hesaba katıldığı o günde فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Her kim zerre miktar hayır işlemişse onun karşılığını görecek ve her kim de zerre miktar şer işlemişse onun karşılığını görecek. Din günü insanların kitaplarının boynuna dolandığı ve oku bakalım kitabını, bugün senin hesabını görmek için nefsin yeter denilecek gün. Ağızların bağlanıp ellerin ve ayakların yaptıklarına şahitlik edeceği gün. Biz hayretler içinde kalacağız, küçük büyük her şeyin yazıldığını gördüğümüzde. Soracağız konuşan ellerimize ve ayaklarımıza, size ne oluyor diye. Onlar cevap verecekler, konuşturuluyoruz diye. Allah'ım, bir kutsi hadiste buyuruyorsun, kul Fatiha'yı okumaya başladığında Allah onun okuyuşuna karşılık verir diye. Tıpkı Resulünün Miraç'a çıktığında seninle konuştuğu gibi. Kul elhamdülillahi rabbil alemin dediğinde, kulum bana hamd etti buyuruyorsun. Kul errahmanirrahim dediğinde, kulum bana sena etti buyuruyorsun. Kul maliki yevmiddin dediğinde, sen kulum beni temcid etti buyuruyorsun. Hissediyorum Allah'ım senin bana icabetini. Senin benimle konuştuğunu hissetmek, anlamak bütün dünya zevklerinin ötesinde bir şey. Sen bana değer veriyorsun Rabbim. Beni kendine muhatap kabul ediyorsun ve sözlerime övgüyle karşılık veriyorsun. Ahirette kafirlerle konuşmayacağını, onları günahlarından arındırmayacağını ve onların yüzüne bakmayacağını söylüyorsun. Benimle daha dünyada her vakit namazımda konuştuğunu hissettikçe nasıl ayrıcalıklı olduğumu düşünüyor ve zevklerin doruğuna ulaşıyorum ya Rab. Benim övgülerim senin şanına bir şey katmaz. Ama benim şanımı senin yanında yüceltir. Tıpkı kestiğimiz kurbanların kanlarının ve etlerinin sana ulaşmayıp bizim faydalandığımız şeyler olduğu gibi, sana ulaşan bizim takvamız ya Rab.
İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım dileriz. Ya Rabbel Alemin, itaat edilecek yegane merci sensin. Senin dinini kendimize yol olarak seçtik ve onun dışındaki bütün yolları reddettik. İsteklerin, dileklerin karşılıksız olarak karşılanacağı tek kapı senin kapın. Sen verdiklerine asla başa kalkmazsın onca verdiklerine rağmen. Kendinden başkasına muhtaç etmediğin bu kulunun beyninden, aklından başkalarına muhtaç olmayı geçirme. Çünkü onlar ihtiyaçları giderir gibi olurlar ama sadece vesiledirler. Bütün ihtiyaçların yegane gidericisi sensin. Biliyorum, benim bu sözümü sen, burası benimle kulum arasında müşterektir, kuluma dilediğini verin diyerek cevaplıyorsun. Dileğimin kabul olması beni mutlu etti Rabbim. Bütün kalbi teşekkürlerimi bir kere daha sana sunuyorum. İhdines sıratel müstakim. Ey Rabbim, bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Şu an sırat-ı müstakimin gereklerinden biri üzereyim ya Rab. Namaz kılıyorum. Bütün hallerimi

müstakim üzerinden gerçekleştirmeyi nasip et ki sonumuz hüsran olmasın. Sıratallezine en'amte aleyhim. O yol ki kendilerine nimet verdiklerinin yoludur. Kendilerine nimet verdiklerin peygamberler, salihler, şehitler ve sıddıklardır. Onlar senin bu yolun üzerinden hiçbir halde ayrılmadılar. Dünyada rahat yoktur inanana gerçeğiyle beraber çile çekme pahasına, öldürülme pahasına senin yolundan ayrılmadılar. İşte Musa, İsa, Yahya, Zekeriya, Muhammed aleyhisselam, Habil, Habibün Neccar, Hamza, Sümeyye, Yasir ve daha nice adını sayamadıklarımız senin sırat-ı müstakiminin şerefli yolcuları. Biz fakirleri de bu yoldan asla ayırma. Gayril mağlubi aleyhim veladdallin. Kendilerine gazap ettiğin ve dalalete düşenlerin yoluna düşürme bizi. Çünkü onlar dünyanın müzeyyen imkanlarına kandılar. Nefisleri ve şeytan onları senin yolundan uzaklaştırdı. Onlar yeryüzünün ifsatçıları ve müsrifleridir. Onlar senin dinini değiştirdiler ve kitabını arkalarına attılar. Dinlerini parça parça böldüler. Sana isyan ve tuğyan onların dini, meşrebi oldu. Ve onlar kendi dinlerine tabi olmadıkça asla başkalarından razı olmazlar. Bizi bu fasit ve facirlerin yolundan uzak eyle Rabbim. Amin. Duamızı kabul buyur Rabbim. Bismillah.

Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Vel asr, innel insane lefî husr. Asra yemin olsun ki insan hüsrandadır. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Ancak iman edip ameli salih işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. İşte kurtuluş reçetesi. İman ve ameli salih. Ve ameli salihin yönlendirişiyle hak ve sabrın tavsiyesi. Allahu Ekber. Rükua varıyorum. Nefsimi senin önünde boyun eğdiriyorum Rabbim. Sen her şeyin sahibisin. Bu beden senin eserin. Dik başlı. Kimsenin önünde eğilmek istemeyen, şeytanın pohpohlamalarıyla kendini bir şey sanan, aslında bir hiç olan nefsimi sana ram olmanın hazzına erdiriyorum. Dünyalık itaatin sembolü baş ve boyun eğmek. Şimdi ben senin huzurunda itaatimi bildiriyorum. Sübhane Rabbiyel Azim. Ey benim noksanlıklardan beri olan ulu Allah'ım, seni tesbih ediyorum. Sübhane Rabbiyel Azim. Kemal sıfatlarının sahibi olan yüce Allah'ım, seni tesbih ediyorum. Sübhane Rabbiyel Azim. Büyük olan Rabbim, ben senin aciz bir kulunum. Sana boyun eğdim. Boyun eğileceklerin en yücesisin. Seni tesbih ediyorum. Rükudan doğruluyorum. Semiallahu limen hamide. Rabbim beni işiten, gören ve her halime nigehban olandır. Allah hamd edenin hamd edişini işitti. O zaten ben Fatiha'yı okurken benim tilavetimi işitti. Hamdime, şükrüme icabet etti. Duama karşılık verdi. Şimdi de tesbihime karşılık veriyor. Rabbena lekel hamd. Ey Rabbim.

hamd sanadır. Allahu Ekber, tazimin en doruk ifadesi olan secdedeyim. Kimliğimi, kişiliğimi ifade eden yüzümü, şerefimi, iffetimi temsil eden alnımı değer vermediğim, küçümsediğim, aslında bedenimin hamuru olan toprağa, toprağı ve beni yaratan Rabbimin rızası için koyuyorum. Burnumu sürtüyorum toprağa, Rabbine karşı büyüklenmesin diye. Sübhane Rabbiyel Ala. Yücelerin yücesi olan Rabbim, seni tesbih ediyorum. Sübhane Rabbiyel Ala. Ya Rabbi, ben sana göre en aşağı olan yere alnımı koydum. Sen ise Rabbim, yücelerin yücesisin, seni tesbih ediyorum. Sübhane Rabbiyel Ala. Her şey kendisinin eseri olan Rabbim, seni eksikliklerden tenzih ediyorum. Allahu Ekber. Allah en büyük. Celsede otururken Allah'ım, sana saygımın ifadesi olarak en derli toplu bir şekilde nasıl oturulması gerekirse öyle oturuyorum. Tahiyyedeyim, Miraç hatırasının yadında. Tatlı bir telaş var tahiyyatta. Rabbine mülaki olmanın telaşı. Güzel bir heyecanın tekrarı tahiyyatta gizli. Refiki ile beraber gerçek refikin katına çıkma heyecanı. Hani son peygamberin Muhammed Aleyhisselam senin huzuruna gelmişti de, senin azametin karşısında nutku tutulmuştu, sen onun lisanına talakat vermiştin ve Habibinin ağzından birdenbire ettehiyyatu lillahi ve salavatü ve tayyibat ifadeleri dökülmüştü. Her türlü övgü, mali ve bedeni ibadetler Allah'a mahsustur demişti. Selamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam sana ey nebi, Allah'ın rahmet ve bereketi de sanadır denilmişti. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Selam hem bizlere hem de Allah'ın salih kullarına olsun demişti senin şanlı peygamberin. Bunun üzerine bütün gök ehli sanki hep bir ağızdan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şehadet ederim ki Allah'tan başka tapılacak ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve peygamberidir demişlerdi. Baştan sona bir dua olan namazın sonunda salavatlarla peygamber ailesi ve peygamberin soy kütüğü olan İbrahim peygamber ve ailesi de zikredilerek onların hatırasını yad etmekte ve şanlarını yüceltmekteyiz. Ey Rabbim, sen dilersen insanı aziz edersin. Senin yolunda mücahede edenleri asla unutmadığının eseridir Muhammed ve İbrahim ailesinin mensuplarının namazlarda anılması. Ben kendimi ve bütün Müslümanları İbrahim ve Muhammed Aleyhisselam ailesi içinde zikrediliyor kabul ediyorum Rabbim. Sen Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gemiye binmediğinde Nuh Aleyhisselam ehlimi helak etmeyecektin ya Rab demişti de, sen sana inanmayanlar senin ehlinden değildir demiştin. Eğer Nuh'a inananlar onun ehliyse, ben Muhammed ve İbrahim Aleyhisselam'a inandım, ben de onların ehlindenim. Onun için nerede İbrahim ve Muhammed Aleyhisselam ailesi anılmışsa orada kendimi de anılmış kabul ediyorum. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Ey Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam ve onun ailesini, İbrahim ve ailesini yad ettiğin gibi güzel bir anışla yad et. Sen hamdinle övülmüşsün ve her şeyden yücesin. İbrahim peygamber ki sana teslimiyette örnek olmuş. Ailesi de aynı teslimiyeti göstermiş mübarek bir ailedir. Hani İbrahim aleyhisselam Allah'ın emriyle karısı Hacer'i ve oğlu İsmail'i Kabe'nin bulunduğu yerde bırakarak Babil'e dönüyordu da karısı Hacer ona sormuştu. Ya İbrahim, bunu sana Allah mı emretti? O da evet cevabını vererek karısı Hacer'i ve oğlu İsmail'i kimsenin yaşamadığı Mekke'de kimsesizlerin kimsesi olan Rabbine, emanetçilerin en eminine,
en çok korucusu olan Allah'ına emanet ederek gitmişti. O ki Allah'a verdiği sözü yerine getirmek üzere oğlu İsmail'e demişti ki, oğlum ben seni rüyamda Allah'a kurban ediyor görüyorum kendimi. Salih oğluna, Rabbin sana ne emrediyorsa onu yap cevabını vermişti. Hani o ateşe atılmıştı da Cebrail'in kendisine havada ne istediğini sorması üzerine, Allah bana yeter, o ne güzel vekildir, ne güzel Mevla'dır demişti. Can telaşına düşmeden. Daha önceki beni yaşatan da o, öldürecek olan da o sözünü teyit etmişti. Şimdi ben de nice teslimiyet dolu hayatı yaşamış İbrahim İsmail peygamberleri şanına yakışır biçimde olmasa da lisanım kudretince yad ediyorum. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Ey Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesini bereketlendirdiğin, şanlarını yücelttiğin gibi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve ailesinin şanlarını da yücelt ve onların yadını bereketlendir. Sen övülmüşsün, her şeyden yücesin. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete hasene ve qina azaben nar. Kitab-ı Kerim'inde kafirler dünya hayatını isterler. Biz onlara dünya hayatını veririz fakat ahiretten nasipleri olmaz. Müminler ise, ey Rabbimiz bize hem dünyada hem ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru, merhametlilerin en merhametlisi şeklinde dua ederler buyuruyorsun. Sen bize iki cihan saadeti ver Rabbim. Rabbena firli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hesab. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Ey Rabbimiz, beni, anamı babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla. Rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi. Ey Rabbim, Müslümanlar arasında ne güzel bir dualaşma ağı oluşturmuşsun. Her Müslüman bir diğer İslam kardeşine dua halkasıyla bağlı. Gıyaben yapılan samimi duaların makbuliyetini düşündükçe ne kadar kısmetli olduğumun farkına varıyorum. Hem de bu duanın Allah ile irtibatın en doruk noktasında olduğu bir anda olması beni daha da sevindiriyor. Artık ben Muhammed ve İbrahim aleyhisselamla birlikte Allah katında anılıyorum ya, bu bana mutluluk olarak yeter. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın selam ve rahmeti sizin üzerinize olsun sağ tarafındakiler. Allah'ın selam ve rahmeti sizin de üzerinize olsun sol tarafındakiler. Sağ ve sol tarafındaki cemaat, melekler ve benim göremediklerim. Hepiniz Allah'ın selameti içinde olunuz. Onun selameti bir varlığı kapladı mı, artık o varlık mutlulukların en doruk noktasındadır. Çünkü Allahümme entes selam. Ey Allah'ım, sen selamın kendisisin. Ve minkes selam, selam sendendir. Güvenlik ve esenlik sendendir. Senin cennetinin bir adı da selam yurdudur. Tebarekte ya zel celali vel ikram. Ey celal ve ikram sahibi, senin şanın ne yücedir.

0: ile. Özel FM uyarıyor.
1: Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'ı zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum El Blender 1699.95, çekirdeksiz üzüm 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
12: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
13: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
14: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 0507 34 46. uhvet.org.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
18: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM.
20: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
21: Bumerang. Bumerang.
22: İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hayatı. Doğumu ve yetişmesi.

Ebu Hanife, Numan bin Sabit, bin Zuta, bin Mah el-Kufi. Dört mezhep imamının ilki, İslam hukuk düşüncesine büyük hizmeti geçen fakihtir. Irak'ın Küfe kentinde doğdu, Bağdat'ta öldü. Aslen Arap olmayan Ebu Hanife'nin ırki kökeni konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Birincisi, Fars-İran kökenli olduğuna, ikincisi, babası Fars, anası Hint, Sint kökenli olduğuna, üçüncü, Türk kökenli olduğuna, dördüncüsü ise Afganistan'ın Kabil kentinden olduğuna, beşincisi ise Nabati kökenli olduğuna dairdir. Birçok farklı bölgelere ve ırklara mensubiyetinin rivayet edilmesi, babası Sabit'in çeşitli yerlerde bir süre oturduktan sonra Kufe'ye gelip yerleşmesiyle açıklanabileceği gibi, büyük şahsiyetlerde hep görüldüğü üzere farklı ırk ve bölge mensuplarının Ebu Hanife'ye ayrı ayrı sahip çıkmalarıyla da açıklanabilir. Ebu Hanife'nin dedelerinin ana yurdu olan bölgede Türkler de dahil birçok Müslüman kavmin yaşamakta oluşu, onun aslen Türk olabileceği ihtimalini de akla getirmektedir. Türklerin batıya kayışları ve İran dolaylarında yerleşmeleri dikkate alınırsa bu ihtimal güçlenmektedir. İmam-ı Azam'dan bahseden klasik kaynaklar, asıl adı Numan'ı unutturacak kadar kendisiyle şöhret bulduğu Ebu Hanife Sanı konusunda yeterince açık ve doyurucu bilgi vermez. Bu konuda üç görüş ileri sürülür. 1. Ebu Hanife onun künyesidir. Ancak Ebu Hanife'nin gerçek bir künye değil, bir lakap ve takdir edici sıfat olduğu şüphesizdir. Zira kendisinin Hanife adında bir kızı yoktur, yalnızca Hammad adında bir oğlu vardır. 2. İbni Hacer el-Heytemi'nin belirttiğine göre Hanife, Irak'ta bir tür divit anlamına gelir. Ebu Hanife yanında sürekli divit taşımasından dolayı çok divit taşıyan anlamında Ebu Hanife sanını almıştır. 3. Çağdaş yazar Şibli Numani'ye göre Ebu Hanife sanı Ebul Milletil Hanife, doğru inancın koruyucusu tabirinin kısaltılmış biçimidir. Ticaretle meşgul varlıklı bir ailenin çocuğu olan Ebu Hanife, tahsiline, çağının geleneğine uygun olarak Kur'an'ı ezberlemekle başladı, hafız oldu. Kıraat ilmini Kıraat-ı Seb'a bilginlerinden Asım bin Behdele'den öğrenmiştir. İlim tahsiline başlamadan önce kumaş ticareti yapmıştır. Kufe'de bir kumaş dükkanı vardı. İlim hayatına atılınca ticaret işini ortakları aracılığıyla sürdürmüştür. Öğrencilerine ve başkalarına maddi yardımlarda bulunmuştur. 16 yaşında hacca gitmişti. Kabe haremindeki ders halkalarını görmesi ilim aşkını körükledi. Ebu Hanife Küfe ve Basra'da büyüyüp gelişti. Bu iki bölge eski kültür ve medeniyetlere mensup insanların bulunduğu, yeni Müslüman olanların çokça yaşadığı, Arapça öğretiminin ilmi ve siyasi faaliyetlerin yoğun olduğu önemli bölgelerdi. Böyle bir ortamda ticaretle uğraşan parlak bir zekaya sahip Ebu Hanife'ye çevresindeki bilginler yakın ilgi göstererek onu ilme yöneltmişlerdir. Ebu Amr eş-Şabi bu bilginlerin başında gelir. Ebu Hanife kıraatten sonra akaid ve cedel ilmini öğrenmiştir. Dönemindeki inkarcı ve bidatçılarla tartışmalar yapmış, böylelikle Hazreti Peygamber'den sahabeye ve sonraki nesillere intikal eden ve o dönem Müslümanlarının çoğunluğunca da benimsenen itikadi esasları savunmuştur. Bu görüşleri zamanla Ehl-i Sünnet, özellikle Maturidi anlayışının oluşumuna önemli ölçüde yardımcı olmuştur. Fıkıh öğrenimi ve fukaha ile görüşmeleri.
İmam-ı Azam daha sonra fıkıh öğrenimine yönelmiştir. Devrinin ünlü fakihi Hammad bin Ebu Süleyman'a öğrenci olarak Küfe Camisi'ndeki derslerinde 18 sene kadar ondan fıkıh okumuştur. Hammad fıkıh tahsilini İbrahim en-Nehai ile Şabi'den yapmıştı. Onlar da Kadı Şuray, Alkame, Mesruk ve El-Esved bin Yezid'den fıkıh öğrenmişler. Bu sayılanlarsa Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Abdullah bin Mes'ud'dan ilim tahsil etmişlerdir. Buna göre Ebu Hanife, ilim tahsil ederken 4 çeşit fıkıh öğrenmeye özen göstermiştir. 1. Maslahata, kamu yararına dayalı Hazreti Ömer'in fıkhı. 2. Şer'i hakikatleri araştırıp ortaya koymak için yapılan istinbata, yani delilden, kuraldan çıkarıma dayanan fıkıh. 3. Tahrice, genel kuraldan çıkarıma dayanan Abdullah bin Mes'ud'un fıkhı. 4. Kur'an ilmi olan Abdullah bin Abbas'ın fıkhı. Küfe ve Basra'daki hadis ve fıkıh üstadlarının ders halkalarına katılmış, 100 kadar tabi'in alimiyle görüşüp pek çok kimseden hadis dinlemiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife, kendi zamanındaki İslam dünyasının en önemli merkezlerinden pek çoğuna seyahat etmiştir. Bilhassa Mekke ve Medine'ye birkaç kez gitmiştir. Buradaki fukahai seb'a denilen 7 hukukçunun hayatta olanlarından çok feyiz almıştır. Seyahatleri sırasında Ata bin Ebi Rebah, İkrime ve Nafi ile görüşüp onlardan hadis dinlemiştir. Böylece Mekke ve Medine'deki ilimden de yararlanmıştır. İmam Malik, Sufyan bin Uyeyne, ilk fıkıh kitabının yazarı İmam Zeyd bin Ali, Muhammed el-Bakır ve İmam Cafer-i Sadık gibi pek çok bilginle de görüşmüştür. Hatta devrinin sapık fırkalarının yetişkin ve fikri önderleriyle de görüşmekten çekinmemiştir. Ayrıca hac mevsimlerinde Mekke'ye gelen çeşitli bilginlerle görüş ve düşüncelerini tartışıp olgunlaştırmıştır. Şahsiyeti.

Ebu Hanife, kanaatkar, cömert, güvenilir, abid ve zahit biriydi. Kazancına haram ve şüpheli gelir karıştırmazdı. Her yıl kazancını hesaplar ve çevresindeki ilim adamlarıyla öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılardı. Dış görünüşe de önem verir, temiz giyinirdi. Duygulu bir kalbe ve hassas bir ruha sahipti. Vakar ve sükuneti ruhunun yüceliğinden ve Allah'a bağlılığından ileri geliyordu. Derin ve hür düşünce sahibiydi. Hazır cevap olup fikirlerini kolayca anlatır, tutukluk göstermezdi. İyi davranışın büyük bir ibadet olduğunu söylerdi. Ebu Hanife inandığını ve doğru bildiğini söylemekten, gerektiğinde mücadelesini de yapmaktan çekinmeyen bir medeni cesaret sahibiydi. Bu uğurda pek çok sıkıntı çekmiştir. Hem Emeviler hem de Abbasiler devrinde halifelerin ve valilerin yaptıkları haksızlıklara açıkça karşı çıkmıştır. Halifelerin hediyelerini ve yaptıkları görev tekliflerini kabul etmemiş, işkenceye katlanmayı ve hapse girmeyi tercih etmiştir. Abbasi halifesi Mansur, kendi kumandanlarını isyancılara karşı savaşmaktan vazgeçirmeye çalışan Ebu Hanife'ye, kendi bağlılığını da denemek için Bağdat başkadılığını teklif etmiştir. Ancak Ebu Hanife bu teklifi kabul etmemiş, bu yüzden Bağdat'ta hapse atılmış, işkence görmüştür. Kendisine Emeviler ve Abbasiler zamanında birkaç defa başkadılık görevi teklif edilmiş, ısrar ve işkence edilmiş olmasına rağmen ilim hürriyetine ve hakkı söyleme serbestliğine zarar verir diye kabul etmemiştir.

Ebu Hanife idareciler yanında devrindeki alim ve kadıların görüş ve kararlarını da eleştirmiştir. Küfe kadısı İbni Ebi Leyla'nın verdiği kararları öğrencileriyle birlikte derste ve ilmi toplantılarda tartışmış ve eleştirmiştir. Bu durumdan rahatsız olan İbni Ebi Leyla'nın talebi üzerine halife tarafından bir süre fetva vermesi yasaklanmıştır. Öğrencisi Ebu Yusuf, hocası Ebu Hanife ile İbni Ebi Leyla'nın farklı görüş noktalarını İhtilaf-ı Ebu Hanife ve İbni Ebi Leyla adında bir kitapta toplamıştır. Ebu Hanife Bağdat'ta ölmüştür. Zehirlenerek öldüğü ve hapisten cenazesinin çıktığı da rivayet edilir. Hapisten çıktıktan bir süre sonra öldüğü rivayeti tercih edilmektedir. Cenazesi vasiyeti üzerine Hayzuran kabristanının doğu tarafına defnedilmiştir. Daha sonra Selçuklu Sultanı Melik Şah'ın veziri Şerefül Mülk Ebu Sa'd el-Müstefi 1067 miladi yılında 469 hicri yılında mezarı üstüne bir türbe yaptırmış, çevresine de medrese kurulmuştur. Bu türbe Osmanlılarca pek çok defa tamir ve tezyin edilmiştir. Kabri bugün Bağdat'ta kendisine nispetle Azamiye denilen yerdedir, önemli bir ziyaretgâhtır. Ders işleme yöntemi ve öğrencileri. Hocası Hammad'ın ölümünden sonra 738 yılında arkadaşlarının ve öğrencilerinin ısrarı üzerine 40 yaşlarındayken onun yerine geçerek ders okutmaya başlamıştır. Ebu Hanife derslerini akademik bir ortamda yürütüyordu. Geniş bir hoşgörü içinde öğrencileriyle ilmi meseleleri bizzat tartışmıştır. Derslerinde ve ilim meclislerinde herkese söz hakkı verir, farklı görüşleri dinler, öğrencilerini kendi kanaatlerini benimsemeye kesinlikle zorlamazdı. Tartışma sonunda ulaştığı sonuç için bizim kanaatimiz ve ulaşabildiğimiz en güzel görüş budur. Bundan daha iyisini bulan olursa şüphesiz ki doğru olan onun görüşüdür diyerek hem farklı görüşlere hoşgörüyle bakar hem de ilmi araştırmayı sürdürmek konusunu teşvik ederdi. Ebu Yusuf'un naklettiğine göre kendisine bir mesele sorulduğunda Ebu Hanife, önce öğrencilerinin bu konuda bildikleri hadisleri ve sahabi görüşlerini sorar, ardından kendi bildiği rivayetleri nakleder, meseleyi değişik yönleriyle ele alır, öğrencilerinin görüşlerini ayrı ayrı dinler, daha sonra da o meseleyi hükme bağlardı. İşte bu faaliyet hicretin ikinci asrında Küfe şehrinde İslam hukuk kurallarının sistemleştirilmesi için girişilen ilk toplu çabadır. Etrafındaki seçkin ve yetkin öğrencilerin oluşturduğu bu ders halkası bir bakıma önceki kuşaklardan devralınan zengin fıkıh mirasını gelişen şartlara ve çoğalan fıkhi meselelere koşut olarak yeniden değerlendirip sistemleştiren geniş katılımlı bir içtihat şurası gibi görev yapmıştır. Özellikle Irak, Horasan, Harezm, Türkistan, Tuharistan, Sind, Yemen ve Arabistan'ın her yanından akın akın gelen öğrenciler, fetva isteyenler ve dinleyicilerle ders halkası çok geniş olurdu. 30 yıl kadar ders ve fetva veren Ebu Hanife'nin hocalık hayatı çok hareketli ve verimli geçmiştir. 4000 kadar öğrenci yetiştirmiş, bunların 40 kadarı içtihat seviyesine erişmiştir. Ebu Hanife'nin kadılık yapabilecek 28, fetva verebilecek 6, kadılara ders verebilecek 2 talebesi vardı. En ünlü öğrencileri görüşlerini yazan ve uygulayan İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed Eş-Şeybani'dir. Ayrıca Züfer'le
El-Hasan bin Ziyad'ı da saymak gerekir. Hanefi mezhebinin oluşumu ve yayılması.

Ebu Hanife'nin fıkıh konusunda bizzat yazdığı bir eseri yoktur. Irak fıkhı veya Rey fıkhı da denilen sistemleşmiş Hanefi mezhebi, Ebu Hanife'nin öğrencileri sayesinde yayılmıştır. Ebu Yusuf'un baş kadı oluşu, çok sayıda ve ilgi çekici kitaplar yazması, Muhammed Eşşeybani'nin de Ebu Hanife'nin ilim ve ders meclislerinde öğrencileriyle yaptığı tartışmaları eserleriyle yansıtması, Hanefi mezhebinin hem tanınmasını hem de yayılmasını sağlamıştır. Hanefi fıkıh yazımında mezhep imamları arasındaki ihtilaflar anlatılırken, İmam-ı Azam'la uzun zaman arkadaşlık ettikleri, ondan ayrılmadıkları ve hocalarının fıkıh anlayışını yaşattıkları için Ebu Yusuf'la Muhammed'e sahibeyn, iki arkadaş, iki öğrenci veya imameyn, yani iki imam, aynı görüşte olduklarında Ebu Hanife ile Ebu Yusuf'a şeyhayn, iki hoca, Ebu Hanife ile Muhammed'e tarafeyn, aynı görüşte iki kişi denir. İmam Muhammed'in eserlerinden Zahirur Rivaye ve Mesailül Usul denilen Hanefi mezhebinin temel metinleri, El-Hakim Eş-Şehit denilen Ebu'l-Fadl el-Mervezi tarafından tek metin haline getirilmiş, Büyük Türk hukukçusu Şemsül Eyyime Serahsi tarafından bu birleşik metin 30 cilt halinde Mebsut adıyla şerh edilmiştir. Mebsut, Hanefi hukukunun olduğu kadar dünya hukuk yazılarının da en geniş ve başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Hanefi mezhebi Abbasi devletinin hakim olduğu bütün yerlerde ama önce Irak'ta yayıldı. Horasan, Sicistan, Maveraün Nehir gibi doğu ülkelerine hakim oldu. Türkistan ve Maveraün Nehir'de Şafii mezhebi ile Hanefi mezhebi arasında sert muadeleler olmuş ve her iki mezhep bilginleri birbiriyle şiddetli tartışmalara girmiştir. Bu türlü sürekli fıkıh tartışmalarının sonunda çeşitli deliller ve bu delillerden de ilim doğmuş, Müslümanlar arasında herhangi bir düşmanlık yaratılmamıştır. Kafkasya, Huzistan, İran, Sint'te Hanefiler vardı. Sicistan halkıyla Bengal emirleri de Hanefiydiler. Mısır'a ise 780'den sonra girebilmiştir. Fatimiler, Hanefi mezhebinin Mısır'daki resmi otoritesini kaldırmış ve yerine Şii İmamiye mezhebini hakim kılmıştır. Eyyubiler zamanında Suriye ve ardından Mısır'da güçlendi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mısır'a hakim olunca Hanefi mezhebini resmi mezhep olarak kabul etmiştir. Kuzey Afrika'nın doğusunda Esed bin Furat'ın çabaları sonucu Hicri 4. yüzyıla kadar hakim durumdayken, özellikle Tunus ve Cezayir'de yerini Malikilere bırakmıştır. Fas ve Endülüs'te ise tabileri az olmuştur. Sicilya Müslümanlarının çoğu da Hanefiydiler. Ayrıca Yemen'de de çok sayıda tabileri olmuştur. Harezmşah, Selçuklu ve Osmanlı devletleri aracılığıyla Anadolu ve Balkanlara girdi. Selçuklular ve Büveyh oğulları zamanında resmi mezhep gibiydi. Osmanlı Devleti zamanında Hanefi mezhebi oldukça itibar kazanmış ve bu devletin resmi mezhebi olarak görülmüştür. Osmanlılar Hanefi mezhebine bağlı ve onun destekçisiydiler. Şeyhülislam ve yardımcılarının büyük çoğunluğunu Hanefiler arasından seçiyorlardı. Hanefilik, realitede bütün idari ve kazai ilişkilere hakim mezhep haline geldi. 16. yüzyılın başlarında, 1. Sultan Selim döneminde Halife Sultan bu realiteyi resmen tespit etmek istedi. Bir ferman çıkararak bu mezhebin fetva ve kaza işlerinde devletin mezhebi olduğunu ilan etti. Böylece Şeyhülislam, bütün müftü ve hakimler Osmanlı ülkesinin her yerinde bu mezhebe göre fetva ve hüküm vermekle yükümlü tutulmuş oldu.
Fakat halk ibadet konularında kendi mezhebine uymakta serbest bırakıldı. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Arnavutluk, Bosna Hersek, Lehistan, Ukrayna, Kırım, Azerbaycan, Dağıstan, Kafkasya, Kazan, Ofa, Ural, Sibirya ve Türkistan Türkleri, Çin, Mançurya ve Japonya Müslümanları Hanefidir. Uzak Doğu'da bugüne dek yegane mezhep ola gelmiştir. Afganistan, Horasan, Belucistan, Siyam, Hint, Keşmir ve Pakistan çoğunlukla Hanefidir. Yemen, Aden, Hicaz, Mısır ve Filistin'de az, Suriye ve Irak'ta oldukça çok sayıda Hanefi vardır. Cezayir ve Tunus'ta da Hanefiler bulunmaktadır. Dünyadaki Müslümanların yaklaşık yarıdan fazlası, hatta neredeyse üçte ikisi Hanefi mezhebine mensuptur. Hanefi mezhebi, Türkler arasında hakim mezhep olduğu için bazı ülkelerde Türklerin mezhebi olarak adlandırılır. Bu geniş etkinlik ve yayılma sonucu, Hanefi mezhebi fıkıh kültüründe hem halk kesiminde hem de siyasi iktidar kesiminde en üst düzeyde takdire ulaşan bilginler yetiştirmiş, başka hiçbir mezhebin gerçekleştiremediği ölçüde bol fıkhi eser vermiştir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
5: Enes Duşakabin Sistemleri, estetik ve kullanışlı duşakabin modellerimizle Zeytinburnu'nda hizmetinizdeyiz. 0536 781 7308.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
7: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
12: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
15: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
16: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
17: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
19: Bismillahirrahmanirrahim.
20: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bunun

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.
4: Eyş

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 10-12. Firavun'un hanımı Asiye'nin duası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun nikahı altındaydılar. Onlara hıyanet ettiler. Kocaları Allah'tan hiçbir şey onlardan savamadı. Onlara haydi girenlerle birlikte siz de ateşe girin denildi. Allah inananlara da Firavun'un karısını örnek gösterdi. O şöyle demişti:
1: Rabbim, bana yanında cennetin içinde bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar ve beni şu zalim toplumdan kurtar.
0: Irzını korumuş olan İmran kızı Meryem'i de Allah örnek gösterdi. Biz ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar.
2: Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi Rabbil Alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
11: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
12: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
13: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
14: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
16: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
18: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
21: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
22: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
23: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Tevbe suresinin 118. ayeti ve devamını okuyoruz. Rabbim güzel anlatmayı, güzel dinlemeyi ve gereğiyle amel etmeyi lütfetsin inşallah. Tevbe suresinin belki ismine neden olan, Tevbe ismine neden olan bir ayet, 118. ayet. Özellikle Tebük seferinden geriye kalan, Tebük seferine katılmayan, katılmama nedeni de sadece keyfi olan, ashab-ı kiramdan kimilerinin tevbesiyle alakalı, bir bölüm okumuş olacağız. Bu bölüm sadece tarihsel anlamda Hazreti Peygamber döneminde yaşanmış olan bir hadiseyi anlatmaktan ibaret değil. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayeti sadece belli bir dönemle alakalı ayet değildir. Hazreti Peygamber'in kendi şahsi meselelerden söz eden ayetler bile ümmete Peygamber'in Allah nezdindeki değerini anlatmaya yöneliktir. Peygamberin kendi şahsıyla alakalı olan ayetler bile böyledir. Yani sadece belli bir dönemi, sadece belli bir zamanı, sadece belli bir toplumu, sadece belli bir olayı bağlayan ayetlerden söz edemeyiz. Kur'an-ı Kerim'in evrensellik ilkesine ters olan bir husustur bu doğrusu. Onun için okuduğumuz ayetler ve bu ayetlerin anlaşılması için ayetin arka planı olarak bize anlatılan olaylar, evet, bir zaman diliminde meydana gelen, belli şahıslar için gerçekleşmiş olan, belli bir coğrafyada yaşanmış olan olaylardır. Tamam. Fakat o olaylardan bu tarafa gelmemiz gerekir. Yani sadece Medine'de yaşanmış olan bir olayın anlatılmasıyla iş geçiştirilecek gibi değildir. O olay üzerinden Kur'an-ı Kerim'in bu evrensel mesajının anlaşılmasına yönelik de biraz kafa yormamız lazım olacak. Ayet 118. Bismillahirrahmanirrahim. Ve alellezine ve alessalâfetillezine hullifû. Allah Teala geride bırakılan, ayet-i kerimenin ifadesiyle, hangi sebeple olursa olsun bir şekilde geriye bırakılan 3 kişinin tevbesini de kabul etmiştir. Hatta izâ dâkat aleyhimul ardu bimâ rahubet. Öyle ki yeryüzü bunlara dar gelmişti bütün genişliğine rağmen. وَدَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ Ve kendi nefisleri kendi kendilerini yiyip bitirecek hale gelmişlerdi. Kendilerini o kadar sıkıştırmışlardı. İşledikleri hatadan dolayı. وَظَنُّوا اَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ Allah'ın dışında sığınacak bir merci, sığınacak bir dayanak, bir kapı da olmadığını anladılar. Bu 3 özelliğinden dolayı Allah Teala onların tevbesini kabul etti. 3 özellik hangisi? Yeryüzü bütün genişliğine rağmen dar geldi. Kendi nefisleri onları öyle bir sıkıştırdı ki, öyle bir daralttı ki bunalım geçirdiler adeta. Ve de Allah'ın dışında hiçbir sığınan olmadığını anladılar, bildiler. Neden bu 3 özellik? Günah işleyen, İşlediği günahtan dolayı da etkilenen bu insanların 3 özelliğidir bu. Bu özelliklerinden dolayı Allah Teala ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُ Tevbe ettikleri takdirde Allah onların tevbesini kabul eder. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Allah tevbeleri çokça kabul edendir, çokça merhametlidir. Tevvab ve Rahim olduğundan dolayı da kendisine yönelen hiçbir eli, kendisine yönelen hiçbir kulu geri çevirmez. Onları da geri çevirmemiştir. Çünkü işledikleri günahın üzerine yatmadılar. Günah işlememiş gibi değerlendirmediler. İşlenen günahın üzerlerindeki etkisini Allah Teala bize bu üç cümleyle ifade ediyor. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen dar geldi, içleri sıkıntılı ve de Allah'ın dışına sığınacak bir yerleri yoktu. Olayı Kâb bin Malik, bu sefere katılmaktan geri duran, katılamayan diyemiyoruz artık, katılmayan, bilerek ve kendi iradesiyle katılmayan üç kişiden bahsederken kendisini de ön plana çıkararak anlatır Kâb bin Malik olayı. Olayın sadece ana hatlarını hatırlatmaya çalışarak meseleyi izah edeyim, hikayeye büründürmek durumunda değiliz en azından. Kâb bin Malik, Hilal bin Ümeyye ve Mürare bin Rebi', bunlar sıradan üç sahabi değil. Bunların durumunu ya da bunların Tebük seferinden geri kalış öyküsünü, bu geri kalışın arka planında yaşananları eğer dikkate almazsak sadece bir varmış bir yokmuş gibi olur. Bu üç sahabi, bakın Kâb bin Malik Bedir'e bir mazeretinden dolayı katılmamış. Tebük seferine kadar peygamberin katıldığı, peygamberin davet ettiği bütün savaşlara katılmış. Bedir'e katılmamasının tek nedeni de bir mazeretinden dolayıdır. O anda Medine'de hazır bulunmadığından zaten birden gelişen bir olaydı Bedir Savaşı. Ama bunun yerine kendi ifadesiyle Akabe'de bulunmuş olan, Akabe'de Medine'ye peygamberi davet etmek üzere onunla anlaşan, ölümüne bir anlaşma yapan kafilenin içerisindedir Kâb bin Malik. Bedir'in dışında bütün savaşlara katılanlardır. Diğer iki sahabi, Hilal bin Ümeyye ile Mürare bin Rebi' ise Bedir'e katılan, daha doğrusu Bedir'e katılma erdemini taşıyan seçkin sahabelerdir. Katılmayanlara göre farklı statüde değerlendirilen iki kişidir Hilal bin Ümeyye ve Mürare bin Rebi'ye. Seferin hazırlandığı dönemde Kâb bin Malik'in kendi ifadesi, hayatımda diyor hiç bu kadar gücüm olmamıştı. Hayatımda hiç bu kadar savaşta elverişli bir imkana sahip olmamıştım. İlk defa bu kadar müsait ve bu kadar imkan elimde olduğu bir dönemde Hazreti Peygamber bu daveti yaptı. Buna rağmen sıcaklar, buna rağmen Medine'nin gölgesi, buna rağmen Medine'nin ürünleri beni alıkoydu. Peygamber aleyhissalatü vesselam sefer hazırlıklarını emrettiğinde biraz gevşek davrandım. İşi ağırdan aldım. İş ciddileştiğini duydum. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'den çıkıyordu. Neyse biraz daha oyalanırsam yetişirim dedim. Nefis ağır bastı. En sonunda yerimde çakılı kaldım. Sonra gittiler. Ordu ayrıldı Medine'den. Onların dönüşünü bekledim. Herkes kendi planlarını yapıyordu diyor. Peygamber döndüğünde herkes bir mazeret üretmek için kurgu yapıyordu. Ben aklımdan geçmedi değil. Fakat dedim ki peygambere giderim. Onu aldatırım ama kendi kendimi aldatmış olamam ki. Allah'ı hiç aldatmış olamam. Bu bir şekilde ortaya çıkacaktır. Münafıklardan olmaktansa ben günahımı gider itiraf ederim. Gitti. Aleyhissalatü vesselam günler sonra, belki birkaç hafta sonra döndüğünde Kâb bin Malik diyor ki gittim. Peygambere selam verdim. Neden gelmedin? Ve kendisine durumu anlattım. Hiçbir mazeretim yok. Bir boykot uyguladı aleyhissalatü vesselam. Hiç kimsenin konuşmayacağı bir boykot. Şimdilik biz 40 artı 10 gün 50 gün diyoruz. Yani 40 gün kimsenin konuşmayacağı bir boykot. Ama 10 gün daha sonra hanımıyla birlikte, hanımıyla ayrılacağı bir dönem yaşayacak. Yani boşanma değil, hanımıyla beşeri ilişkilerde bulunmayacak. Herkes kendi evinde, herkes kendi ailesi arasında ayrı ayrı bir hayat geçirmeye mahkum etti Allah Resulü. O dönem içerisinde aleyhissalatü vesselamın yanına gitme hasretiyle gidiyordum diyor. Selam veriyordum, Peygamber aleyhissalatü vesselam yüzünü dönüyordu. Acaba dudakları kıpırdadı mı? Selamımı aldı mı? Buna hasret kalan bir özellik. İşlediği günahın arkasına düşen bir insan bu. Peygamberin selam almaması, yüzünü çevirmesi içime battı, gerçekten dert oldu diyor. Sağa sola gidiyordum, kimse konuşmuyordu. Selam veriyordum, yüzünü çevirip selamları alıyordu. Medine içerisinde yalnız başına, kalabalıklar arasında yalnız bir insan modeli düşünün. Şu bulunduğunuz kentte Hiçbirinizin başına gelemeyecek bir şeydir bu. Hiç kimse konuşmuyor. Lider Muhammed Aleyhisselam kimse konuşmayacak dedi ve kimse konuşmuyordu. Amcasının onunla gidiyor. En yakın akrabaları. Hani bir kimsenin görmediği kuytu bir köşede ona derdimi açıyorum. Hiç mümkün değil. Laf alamıyordum ağzından diyor. Serseri mayın gibi Medine sokaklarında yalnız başına dolaşıyordu. Ve zaman içerisinde Ka'b bin Malik'in hatıralarında naklettiği özel yeri olan bir konu daha var. Tam böyle bir ortamda dış güçler, Bizans, Medine'yi zaten ortadan kaldırmaya çalışan bir güç o dönemde, benim yalnız bırakıldığımı, toplum içerisinde itildiğimi ve kalkıldığımı duydukları zaman bir tüccar vasıtasıyla bana bir mektup gönderdi. Mektup bana hitap ediyor. Duyduk ki efendin, yani peygamberin seni yalnız bırakmış. Sen böyle yalnız bırakılacak bir adam mısın? Biraz da duygularını okşayacak biçimde. Gel bizim burada sana bütün imkanları seferber edelim dercesine bir teklif. İşte Ka'b bin Malik diyor ki bu da ikinci bir bela. Ve bu mektubu yırttım attım diyor. Çünkü böyle dönemlerde, böyle kritik dönemlerde böylesi imtihanların üstesinden gelmek için gerçekten ciddi bir imana sahip olmak lazım. Herkesin seni boşladığı bir ortamda karşı taraftan sana ciddi bir teklif geliyor. Bütün imkanları sana verecekleri bir teklif, ama buna rağmen elimin tersiyle ittim diyor. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 40. günden sonra bir haber gönderdi. Bu günden itibaren hanımlarınız da sizden ayrılacak. Boşanma değil, ikinci bir emre kadar, size bildirilecek zamana kadar ayrı yaşayacaksınız. Ucu açık, ne zaman bitecek belli değil. Biz şimdi biliyoruz 50 gün. Bu sürenin bilinmediği bir dönemde ve bunu bilmeyen bir insan olarak Ka'b bin Malik'in hayatını tasavvur bile etmekte zorlanırız. 50 gün böyle geçti. Sonra müjde verdiler ve onun tevbesinin kabul edildiği Medine'de kendisine bildirildi. Bir sevinç sadece onda değil. Herkes de bu anlamda bir sevinç. Çünkü herkes Ka'b bin Malik'in durumuna acıyor. Gerçekten acınacak bir halde. Gerçekten içler acısı bir durum. Aleyhissalatü vesselamla aynı ortamda yaşayacak. Münafıklarla selam muhabbet olacak. Ama Ka'b bin Malik ve diğer iki arkadaşı peygamberin bile selam almadığı üç kişi olacaklar. Çok vahim bir durum. Böyle bir durumun arkasından tevbelerinin kabul edildiği müjdesi gelince bayram havası esti. Sadece onlar değil, diğer Müslümanlar da sevindi. Hatta müjdeyi verene o da bir müjde olarak, bir hediye olarak müjdenin karşılığı bir şeyler takdim etmeye çalıştı. Doğru geldi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve bütün malını Allah yolunda harcayacağına dair söz verdi. Bütün malından vazgeçiyorum dedi. Nedendi bu? Çünkü Tebuk seferine geri kalmasına neden olan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kadar derinden üzülmesine neden olan şey bu maldı. Kendisine alıkoyan, Müslümanca bir iş yapmaya engel olan şey maldı ve bu malından vazgeçmesi gerekiyordu. Kendisine alıkoyan şeyin yanında bulunmasına rağmen Müslümanca bir hayatın devam etmeyeceğine kendisini inandırdığı için gitti bütün malını feda etmeye karar verdi, ama Aleyhissalatü Vesselam bir kısmını sadece dedi. Bir kısmı sende kalsın ama diğer bir kısmını feda edebilirsin dedi. İşte bu 118. ayet böylesine işlediği günahtan dolayı içi daralan, yeryüzü o kadar geniş olmasına rağmen bir yere sığamayan, aynı zamanda da Allah'ın dışında sığınacak hiçbir merciinin olmadığını bilen ve buna inanan bir insanın ya da insanların Allah Teala tevbesini kabul ettiğini ilan eder. Hatta bu ayetle olay ortaya çıktığı zaman Ka'b bin Malik Aleyhissalatu vesselam'a şöyle bir soru sorar. Ya Resulallah, benim bağışlandığıma dair karar sizin mi yoksa Allah'ın mı? Peygamber Aleyhisselam'ın kendi inisiyatifiyle onu bağışlaması bile ona az gelecek artık. Günahını bilen bir insan olarak. O yüzden soru sordu. Allah böyle bildirdi deyince zaten artık yere göğe sığmadı sevincinden. Bu olay bize ne anlatır? Bu olay bize ne anlatır? Ka'b bin Malik Tebük seferinden geri kalma olayı. Hani münafıklar da geri kaldılar. Münafıklar da gelip kimi mazeretler ileri sürdüler. Aleyhissalatü vesselam da tırnak içinde yuttu. Evet, yani öyle idare etti. Tamam dedi. Bunlar için herhangi bir ceza koymadı. Toplumun boykot yapmasına dair herhangi bir emir vermedi Aleyhissalatü vesselam. Münafıklar hayatlarını yaşadılar. Ama bu üç insan günahlarını itiraf ettiler ve bu itirafın neticesinde 50 gün boyunca kalabalıklar arasında yalnız rol oynadılar. Olay bize ne anlatır? Olay bize sadece aklıma gelen kadarıyla hatırlatmaya çalışayım bu kodları. Bakmamız gereken, bize düşen ders nedir bu olaylarda? Bakın bir defa burada Aleyhissalatü vesselamın ceza verme yöntemlerinden birisini okuyoruz. Ceza verme yöntemi. Kim? Kime ceza veriyor? Cezayı verdiği insan, işlediği günah sebebiyle vicdan azabı duyan insanlar. Boykotun yararı ya da boykotun etkisinin olabileceği insanlara bu ceza verir. Peki kime verilmez? Günahını itiraf etmeyen, işlediği günahı umursamayan, günahı kendisine hatırlatıldığı zaman hepten zıvanadan çıkan bizim gibilere değil. Anlatabiliyor muyum? Günahı kendisini adeta bir tarafa sığdıramayacak kadar bunalıma sevk eden bir insan için evet böyle bir boykotun etkisi olabilir. Öbür tarafta günahı umursamayan bir insanın, günahı hatırlatıldığı zaman bile bunu kabul etmeyen bir insanın, hiç oralı olmayan, günah işlemiş mi işlememiş mi farkına bile varmayan bir insana siz bu boykotun nesini uygulayacaksınız? Zaten adam çoktan hazır. Zaten terk etmeyi çoktan bekliyor zaten. Böyle bir şey olamaz ki. Onun için böyle bir boykotun, böyle bir cezanın, müeydenin uygulanabileceği bir kesimin özelliğidir bu aslında. Herkese değil bu. Münafıklara uygulamadı Aleyhissalatü vesselam. Savaştan ya da seferden geri kalan o kadar insan içerisinde sadece bunlara uygulamasının esprisi buydu. Berikiler zaten günahının ızdırabını yaşıyor. Günahının ızdırabını yaşayan insanlara ders olacak türden bir boykot, evet etkili olacaksa etkili olacaktır. Bugün de uygulanır mı? Aynen uygulanır. Ama zaten günahını günah olarak bilmeyen, birisini hatırlatmasına rağmen hepten çileden çıkan, oralı olmayan bir insanla alakalı bir şey değil bu söylediğim. Bunların bir özelliği daha var. Bu özellik kimde varsa böyledir. Günahla birlikte Allah'ın huzuruna mı varmak, yoksa bütün yakınlarını bir tarafa bırakmak mı? Bu iki tercih yan yana geldiğinde günahların affedilmemesindense yakınlarını terk etmeye göze alanların uygulandığı ceza. Anlatabildim mi bilmem. Bu insanlar ailelerini, en yakın akrabalarını, en yakınlarını bakın kaybedebiliyorlar. Bunları kaybetmeye göze alabiliyorlar. Ama inançlarını, Allah nezdindeki değerlerinin kaybolmasına tahammül etmeyen insanlardır. Bunlar için geçerlidir. Herkes için değil. Bunlar öylesine bir tevbeye sahip oldular. Ama aynı zamanda böyle bir cezanın uygulanmasıyla alakalı cezalandıran kişiler ile cezalandırılan kişilerin ahlakı da bu olayda ortaya çıktığı gibi önemli. Nedir bu ahlak? Cezalandıran kişi sadece kin ve intikam almaktan ibaret bir cezalandırma olmayacak. Tam fırsat ele geçti. Ben de sana göstereceğim hesabında olmamalı. Öyle de olmadı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İntikam ve kin almaktan uzaktı. Cezalandırılan da bunu kendisi hakkında hayırlı gören bir insandı. Öyle olması lazım. Cezalandırılacak kişi. Günahlarının affına sebep sayacak bu olayı, liderinin aleyhinde bir düşmanlık kampanyasına da dönüştürmeyecek bunu. Fırsata dönüştürmeyecek. Müslümanların ihtilaf çıkarmasına da fırsat vermeyecek. Ve de en önemlisi, kardeşler, en önemlisi, bugüne kadar yaptığım hizmetler göz ardı edildi. Bir defa hata yaptık, ne olacak demeyecek cezalandırılan kişi. En çok hata yaptığımız konu budur. 10 tane iyi iş yapmışız, bir tane ciddi bir hata yapmışız, ümmetin gerçekten büyük bir bedel ödemesine neden olacak bir hata, bu yapılan hatadan dolayı Öbürlerinin tümünü göz ardı ettiler. Ne olacak, bunu da idare edin demeyecek cezalandırılan kişi. Bu hesabın içerisinde olmayacak. Her hatanın kendi çapını bir değerlendirmesi olacak elbette. Yine bu olayın bize hatırlattığı bir şey daha var. Toplumu yöneten, Müslüman ümmetin sözüne itibar ettiği kimse, dün peygamber, bugün ümmetin öncülüğünü yapan insanlar. Onların emretmesiyle bir toplum, söz konusu kişilerle bütünüyle yabancı hale gelebilmeli. Ümmet budur işte. Bir sözle, herhangi bir bildiri yok. Aleyhissalatü vesselam sadece bunlarla kimse konuşmayacak dedi. Nedeni, niçini kimse sorgulamadı. Zaten neden belliydi de. Acaba demediler. Yani idare etsek şöyle olmadı. Kuytuda, köşede falan değil. Kâb bin Malik bunu kendisi anlatıyor. Affedildiğini öğrendikten sonra. Hiç kimse bana cevap vermedi diyor. Allah'ın selamını alırken aleykümselam dönüp yüzünü çevirerek selam alıyorlardı. Var mı içinizde böyle bir selamla karşılaşan? Buna rağmen Kâb bin Malik kaybolmadı bakınız. Kaybolmadı çünkü derdi bağcıyı dövmek değildi ki, amacı üzmemekti. O günahın ağırlığını hissediyordu. Bunun bağışlanması adına bu kadar çaba sarf ediyordu ve bütün bunları göze alıyordu. Ümmetin lideri sadece bir cümle söyledi. O cümle bütün toplum tarafından anında kabul gördü ve anında o insana yabancı oldu. En yakınları bile yabancı hale geldi. Ama aynı zamanda bu olayda bir örnek daha var. Toplumun hiçbir ferdi, hiçbir Müslüman hata yapan bu insanlara yüklenmedi, fırsata dönüştürmedi. Aralarında husumet olan bir iki kişi bir cümle sarf ettiyse bütün cümle ümmet üzerine yüklendi. Hayır dediler, Kâb bin Malik'e böyle yanlış bir ifade kullanamazsınız. Kâb bin Malik nerede diye sorduklarında bir sahabi Kâb bin Malik'i malı mülkü oyaladı diye hoş olmayan bir ithamda bulununca bütün ümmet hayır dediler. Biz Kâb bin Malik'in böyle olmadığına kanaat getiriyoruz. Evet yanlış yapmıştır ama hakaret etmesine müsaade etmeyiz dedi. Bu olay bize bu açıdan çok önemli bir ders verir. Hiçbir fert hata yapana yüklenmek için fırsata dönüştürmemeli böyle şeyleri. Aksine her fert kardeşinin bu gözden düşmüş haline üzülmeli, affedilir edilmez de onu kucaklayıp bağrına basabilmelidir. Yapılabilirse tabii. Ve tevbe ederken işlediği günahtan duyduğu vicdan azabından dolayı dünya başına dar gelmeli böyle günahlarda. İç dünyasını kendisini sıkmalı. Samimiyetle Allah'a yalvarmalı. Belki bugün birisinin böyle bir emir verme yetkisi yok belki. Olsa bile belki tanımayız. Acaba peygamber bugün böyle bir emir verecek durumda olsaydı ya da biz Medine'de olsaydık hakikaten şu inancımızla, şu teslimiyetimizle ne kadar teslim olabilirdi ki bu emre? O anlamda burada özellikle insanlar kendi işledikleri günahın ızdırabını iç dünyalarında yaşamalı. Dışarı yansıyan şekli o vitrinliktir, o türbinleredir. Asıl kendi iç dünyasında gerçekten kendini yiyip bitirmeli. Bunu herkes kendisi bilir. Üçüncü bir şahsın bilme imkanı yok. Kişinin kendisi ve de Rabbi bilir. Bu böyle olmalı ki günahların bağışlanma imkanı ortaya çıksın. Ve önemli bir husus daha, hizmeti, dine olan hizmeti, din adına çalışmaları, gayretleri belli bir zamana, belli bir şarta tahsis etmek, önceki yaptığı fedakarlıklarla yetinip yenilerine katlanamamak, önceki yaptıklarım yeter deyip oturmak ne kadar yanlış olduğunu anlıyoruz. Ne kadar fedakarlık yapmış olursanız olun, 2015'e kadar çok muazzam fedakarlıkların altına imza attınız. 2015'e geldiniz, yoruldunuz. Ya da belli süreçlere geldiniz, zaten fırsattan istifadeye dönüştü. Biraz da dinlenelim dediniz, öyle mi? Daha önce yaptığınız fedakarlıklar var. Evet doğru da neden bir fedakarlık daha ıskalanıyor? Kâb bin Malik neler yapmadı ki ümmet adına, din adına? Yaptı ama son geldiği Tebuk seferinden geri kalınca bütün hepsini silmedi tabii ki. Onu anlamda söylemiyorum. Ama sanki şöyle bir duygu vardı. Zaten biz yeterince bu hizmeti yaptık. Zaten peygamberle birlikte birçok sefere katıldık. Katılmadığımız sefer yoktu neredeyse. Tebuk'e katılmasak ne olacak ki diye başladın mı aynı konuya biz de düşeriz. Şimdiye kadar bunu yaptık. Yani bugünlük bunu yapmasak ne olur dediniz mi? Geri kalıyorsanız aynı pozisyondasınız. Aynı pozisyondasınız, günahınıza yanmanız lazım. Peki bu insanları geride bırakan neydi? Herhalde seferin zorluğu, seferin uzun ve meşakkatli oluşu, Allah'ın ifadesiyle usra, yani zorluk seferiydi. Bir o kadar da insanların buradan alıkonmasına neden olan imkanlardı. Yani geride bırakılanların geride kalma nedeni ne? Bu insanların geride kalmasına neden olan neydi? Maldı değil mi? Zevklerdi, rahatlardı, yapılmış olan planlardı. Bütün bunlar onlara çok cazibeli geldi ve onu tercih ettiler. Sonra kahroldular ama onu tercih etmeleri neticesinde bu duruma düştüler. Şimdi geride kalan dün, onların geride kalmasına neden olanlar, ya bugün bizim geride kalmamıza neden olanlarla bir karşılaştıralım. Mesela hangi imkanları elde etmek adına bazı şeyleri yapmaktan kaçınıyoruz? Bizi bağlayan ne? Makamlarınız mı? Kariyer endişeniz mi? Daha çok kazanma hissiniz mi? Çoluk çocuğunuz mu? Maişetiniz mi? Kaybetmekten korktuğunuz bir takım imkanlarınız mı? Fark etmez ki. Yapmanız gerektiğine inandığınız ama buna rağmen arkadan sizi çekip duran o varlıktan ya da o imkanlardan dolayı gitmiyorsanız, geride kalanlardan birisi de sizsiniz. Biz. Anlatabiliyor muyum? Neden geride kaldınız? Herkes kendine çekip geriye dönüp baksın. Herkes kendisine dönüp baksın. Neden yapmadım? Herkesin bunu yapmasına engel olan bir engel vardır. Bir bağı vardır mutlaka. Onun için Allah Teala sadece tarihte seferden geri kalan bu insanların hikayesini anlatmak adına değil, daha genel anlamda Müslümanlara bir sorumluluk yüklemek adına bunu bize anlatıyor. Ka'b bin Malik'in o anlattığı olay da bütün hadis kaynaklı, muteber bütün hadis kaynaklarında olduğu gibi nakledilen geçen bir hadisedir. Dolayısıyla ayetle yaşanan olayı yan yana koyduğumuz zaman bu dersleri çıkarmamız mümkün değerli kardeşlerim. Onun için hata yapılmaz değil. Hata yapılır ama hatanın üzerine yatamazsınız. Böyle bir Müslüman anlayış olmaz. İşlediğiniz hata sizi içinizden sarsması lazım. İşlediğiniz hata sizi rahatsız etmesi lazım. Tıpkı dünyevi anlamda planladığınız ama elde edemediğiniz bir, kaçırdığınız bir imkandan dolayı hani rahatsız oluyorsunuz ya, o gün nasıl rahatsız oluyorsunuz? Ondan çok daha fazlasıyla gerçekten inanç adına bir kayıp mı yaşadınız? Bir o kadar rahatsız olmanız lazım. Herkesin kendi hayatında kendisini etkileyecek şeylerle mukayese edebileceği bir örnek vardır mutlaka. Onun için bizi geride tutan, bizi yapılması gereken fedakarlıklara girişmekten alıkoyan, bizi frenleyen, çekip duran o varlıklarımızın, o bağlarımızın tümünü koparmak durumundayız. Yapılması gereken budur. Yoksa hayatta ileri atılma imkanımız yok. Kendi kendimizi kandırabiliriz. Bakın, benzetmek gibi anlamayın. Ama sadece kendi nefsime ve hep beraber konuşuyoruz. Bakın, münafıklar aynı hatayı işledikleri halde hiçbir şey yokmuş gibi yaşadılar. Münafığın yaşantısı budur. Müslüman ise hiçbir şey yokmuş gibi değil, dünya başına yıkılmış gibi hissetti. Aynı hatayı işlemenin münafık ve mümin üzerindeki etkisi budur. Buna aleyhissalatü vesselam aynen şöyle ifade eder. Mümin bir günah işlediği zaman üzerine dağ yıkılmış gibi hisseder. Münafık da bir günah işlediği zaman burnunun ucuna bir sinek konmuş hisseder. Bu böyledir. Günahlarımızın itiraf edilmesi, günahlarımızdan dolayı sızlanmamız, deşifre etmemiz değil, bu anlamda söylemiyorum. Çıkın her tarafta ilan edin anlamına değil. Herkes biliyorsa zaten biliyor, ayrı bir konu. Ama işlediğiniz günahtan gözyaşı dökmedikçe bu iş olmaz. Tevbe ettiğini söylemekle tevbe etmek farklı şeylerdir. Tevbe ettiğini söylemek ayrıdır. Tevbe etmek tamamen ayrı şeylerdir. Allah bu bilinci bize lütfetsin. 118. ayetten sonra gelen 119. ayet zaten konunun ne kadar genel olması gerektiğini, genel olarak neden anlaşılması gerektiğini bize hatırlatır. Der ki Allah Teala, ya eyyühellezine amenu, ey iman ettiğini söyleyenler, madem iman ettiğinizi söylediniz, madem mümin olduğunuzu iddia ediyorsunuz, o zaman ittakullah, Allah'tan sakının, takvalı olun, ve kunu ma'as sadikin. Bu bağlamda takvalı oluşunuzun göstergesi o şu bu değil ya, sadıklarla beraber olmanızdır. Bakın doğru olmanız yetmiyor. O ayrı bir konu zaten. Doğru olmak yetmiyor, bir de doğrularla birlikte olmak imanın ve takvanın gereğidir. Fark ettik mi bilmiyorum. Doğrularla birlikte olun. Doğru ne? Ya da yalan ne? Kur'an'dan şöyle bir şey öğreniyoruz. Mesela Sad suresinde Allah Teala iblisten bahsederken, İblis Adem mücadelesinden bahsederken İblisin şu cümlelerini bize aktarır. Kale febi'izzetike le'uvyennehum ecma'in illa ibadeke minhumul muhlasin. Kale felhak vel hakka ekul der. Sad 82, 83.

İblis bile doğru söylüyor. 84. ayet Allah ne diyor? Bakın, fel hak. Evet, doğru söylüyorsun. İblisin bile yalan söylediğini gösteremezsiniz. İblis bile yalan söylemiyor, bakınız. İblisin söylediği doğru. Fel hak. Doğru. Vel hakka ekul. Ama doğruyu sen söylediğin için değil, ben söylediğim için doğrudur Allah Teala. İblisin söylediği doğru, aynı doğruyu Allah da söylüyor. İhlaslı kullarıma sen etki etmeyeceksin. İblis de aynısını söylüyor. İhlaslı kullarının dışındakileri etkileyeceğim. Allah da diyor ki haklısın, doğru, ama doğru sen dediğin için değil, ben dediğim için. İblis bile doğru söyler. Bu nedir? Ağır bir ifade, farkındayım. Aleyhissalatü vesselamın bir hadisine sığınarak bunu kullanma cesaretini gösterdim de, Aleyhissalatü vesselama sordular. Bir mümin zina yapabilir mi? Olabilir dedi. Bir mümin hırsızlık yapabilir mi? Olabilir dedi. Peki bir mümin yalan? Asla. Asla. Fahrettin Razi'de birkaç tefsirde nakledilen ama kaynağını bulamadığım, fakat muhteva olarak da bu hadisle de örtüşen bir olay anlatılır. Hadis kaynaklarında görmedim. Ters olmadığı için aktarabilirim diye düşündüm. Aleyhissalatü vesselama bir adam geliyor. Diyor ki, ya Resulallah, ben Müslüman olmak istiyorum ama, sana iman etmek istiyorum ama, fakat içki de içiyorum, zina da yapıyorum, hırsızlık da yapıyorum, yalan da söylüyorum. Ben bunların tümünü bırakamam Müslüman olursam. Bana bunlardan bir tanesini söyle bırakayım dedi. Hepsini bırakma imkanım yok. Bir tanesini söyle, hangisi daha büyükse onu bırakayım, öyle yapayım. Yoksa ben hepsini bırakmaya takatim yetmiyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, yalan söyleme. Tamam diyor, ben söz. Bu rivayetin devamında deniyor ki, bu adama zina olayla karşı karşıya gelme şeklinde bir şey musallat oldu. Zina yapmayı düşündü. Peygamber'e yalan söylememe söz verdiğim için dedi, ben şimdi zina yapsam peygamber bana sorsa yalan söyleyeceğim. Yalan söylememe söz verdim. Bu yalanı söylememek için zina yapmaktan vazgeçti. Sempati duydu, günahların tümüyle karşı karşıya kaldı. Hırsızlık, içki, bütün bunlarla baş başa kaldığında her seferinde peygamberin ondan istediği yalan söyleme cümlesi aklına geldi. Her seferinde bunlardan vazgeçti ve döndü peygambere, dedi ki, ya Resulallah dedi, sen bana öyle bir emir verdin ki bunu yerine getirdikten sonra hiçbir günah işleme imkanım kalmadı. Aynen de öyledir. Bir Müslüman yalan söylüyorsa bütün kötülükleri yapabilir. Bütün kötülüklerin kapısını açar yalan. Hepsini yapar. Allah'ı kandırmaya çalışan bir Müslüman herkesi kandırır. Herkesi kandırır. Onun için yalan ile iman yan yana bulunmaz bir insanda. O yüzden Allah Teala doğruluk üzerinde dururken, bakın ayetlerin geldiği bu bağlamda, iman ettiğinizi söylüyorsanız takvalı olun ve doğrularla birlikte olun. Doğruyla yalan ile alakalı bizim algılamalarımızın tersine bir şey daha söyleyeceğim. Yine Kur'an'dan hareketle. Doğru nedir? Yalan nedir? Münafıkun suresini. Burada bu derslerde zaman zaman bunu hatırlattım. Yeri geldiği için tekrar olsun diye. Münafıkun suresinin ilk ayeti yalanın tanımını yeniden yapmamıza neden olur. Yalan, var olan şeyin tersini söylemek değildir sadece. Var olan şeyin hilafına söylemek değildir. Bir şeyin olmamasına rağmen olduğunu söylemek değil, olmuşsa olmadığını söylemek değil yalan. Bu yalanın sadece bir şeklidir. Bakın, bir yalan tarifi. Diyor ki Allah Teala münafıkunun ilk ayeti. Bu ayete bakın lütfen. İzâ câekel münafıkun. Münafıklar sana geldiğinde, ey peygamber, kâlu derler ki, neşhedü inneke le Resulullah. Biz şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Ayet devam ediyor. Vallahu ya'lemu inneke le Resuluh. Allah da biliyor ki sen onun Resulüsün. Ayetin son cümlesi, vallahu yeşhedü innel münafıkîne le kâzibûn. Allah şahitlik yapıyor ki münafıklar yalan söylüyor. Peki münafıkların yalan söylediği cümle hangisi? Sen Allah'ın Resulüsün. Aynı cümleyi Allah da söyledi.

0: sen Allah'ın Resulüsün. Münafıklar da aynı cümleyi söyledi. Sen Allah'ın Resulüsün dediler. Allah da dedi ki sonra siz yalan söylüyorsun, ben doğru söylüyorum. Aynı cümle, birisi doğru birisi yalan söyleyebilir mi? Namaz farzdır. Ben söylediğim zaman doğru. Namaz kılmayan bir insan namaz farzdır dediği zaman yalan söylüyorsun demeliyiz. Peki doğruyu sen söyle. Doğruyu söylüyorum. Namaz farzdır. Aynı şey. Evet aynı şeydir. Farkı ne? Senin dilinden çıkanla kalbinde olan birbirine uymayınca bunun adı yalandır. Yalanın tarifi budur. Kalbinde olanla dilinden çıkan uymuyorsa birbirine, bakın Allah'a göre yalanın tarifi bu. Öbür türlüsüne girmeye gerek yok zaten. Olmuştu olmamış demek. Olmamıştı olmuştu demek. Bu zaten bilinen bir şey. Ama bakın zihninizden, kalbinizden geçenle dilinizden çıkan şey birbirine uymuyorsa bunun adı yalandır. Samimiyetle söylemediğiniz bir şey dilinizden çıkıyor ve herkesin doğru söylediğini zannediyor. Yalan. Samimi olmadığınız halde dinle imanla alakalı bir cümle kullanıyorsunuz. Yalancısınız. Halbuki o cümle doğru. Münafıkların sen Allah'ın Resulüsün cümlesinden daha doğru ne var ki ama? Onun için yalanın tarifi budur. Dolayısıyla doğruyu bunun üzerinden gerçekleştirelim. Doğru olun. Dilinizden çıkanla kalbinize, zihninize, kalbinize, zihninize taşıdığınız şey birbirine uysun, aynı olsun. Bunun adı doğruluktur. Bunu yapana da doğru insan derler. Hangi anlamda bunu söyler Allah Teala? Hem konuşmada, hem niyette, hem de amelde doğruluk. Sadece konuşmada doğruluk olmaz. Niyette de doğruluk olması lazım. Amelde de doğruluk olması lazım. Mesela iyilikleri gösteriş için yapmak ya da bir takım güzellikleri çıkar gütme gibi amaçlarla yapmak doğruluğu bozar. Ya da mesela kötülükleri aynı anlayışla terk etmezseniz, kötü olduğu için değil de toplum baskısı olduğu için terk ediyorsanız bunun adı sahtekarlıktır. Allah dediği için kaçınmakla toplumun baskısından dolayı kaçınmak farklı şeylerdir. Toplum el üstüne tuttuğu için bir ameli yapmakla Allah razı olduğu için bir ameli yapmak, bakın görünürde aynıdır ama biri doğrudur biri yalandır. Dürüstlük budur işte. Hem niyette hem amelde hem konuşmada. Ama bu ayet 119. ayet değerli kardeşler. 119. ayet doğru olmayla yetinmeyeceğimizi anlatır. Sadece doğru olmak değil, doğrularla birlikte olmak da gerekiyor. Sadece kendimizin doğru olması yetmiyor ki. Beraber olacağımız insanların doğru insanlar olması lazım. Ya da doğru insanlarla beraberliği tercih etmemiz lazım. Bu da inisiyatif olarak bizim elimizdedir. Kiminle birlikteyseniz onlarla birlikte gidersiniz. Nereye? Elbette ebedi alemden bahsediyoruz. Bu dünyada beraber olduklarınız ahirette de beraber olacaklarınızdır. O yüzden birer Müslüman olarak hep şunu söylüyorum ve inanıyorum. En fazla kiminle beraberseniz sizi cenaze olarak uğurlamaya gelen insanlar da o sizin gibi olanlardır zaten. Beraber olacağınızı o anlamda dikkat edin. Sizin cenazenizi beraber olduğunuz insanlar kılacaktır. Size dua edecek insanlar o insanlardır. Kimin sizin cenazenize size dua etmesini istiyorsanız, kimin samimiyetle sizin yanınıza koşmasını istiyorsanız, ahirette kiminle beraber olmaktan şeref duyuyorsanız dünyada onunla beraber olmak gerekiyor. İşte doğrularla beraber olun budur. Doğru olmak yetmiyor. İslam bireysel olarak yaşanacak bir din değil ki. İslam başkasıyla birlikte yaşanacak bir din bu anlamda. Onun için müminler beraber olacağı insanlara dikkat etmek zorundadır. Kiminle mesela? Hangi özellikleri nedeniyle birlikte olmak bizi onurlandırıyor? Kiminle? Ve hangi özelliklerinden dolayı? Birlikte olmak bizim hoşumuza gidiyor. Bu bizim İslami kimliğimizin özelliklerindendir. Kiminle? Ne adına? Hangi özellik? Hangi avantaj onunla birlikte olmana neden oldu? Bu senin imanla alakalı anlayışının göstergesidir. Ama maalesef baktığımızda beraberliklerimizin amaçları biraz daha farklılaşıyor. Mesela doğru olduğu için mi insanlarla beraberiz, yoksa varlıklı oldukları için mi? Doğru oldukları için mi, Yoksa işimiz düşeceği için mi? Doğru oldukları için mi? Yoksa beraber bir gün iş olur, zaman olur, bir şeyler yaparız mı? Yoksa mahcup olmamak için mi? Bu özellikleri sorgulamamız lazım. Amacımız Allah'ın razı olmasını sağlamaksa doğru insanlarla birlikte olmak durumundayız. Bu doğru insanların çok mükemmel artı özellikleri olabilir. Bu ayrı bir konu. Sadece tercih konusunu söylüyorum. Çünkü Hazreti Peygamber'den bugüne kadar, bugünden de kıyamete kadar şaşmayacak bir yanlış var sürekli. O yanlış nedir? Belli kesimle. İşinizi görebileceğiniz insanlarla oturup kalkmak anlayışı Hazreti Peygamber'e yapılan ilk teklifler arasındaydı. Garibanları bırak, cebi ve omuzu kalabalıklarla birlikte ol teklifi Peygamber'e yapılan ilk teklifler arasındaydı. Kıyamete kadar böyle devam eder. Hazreti Peygamber eğer amacı kısa yoldan toplumu ıslah etmek olsaydı, eğer amacı kısa yoldan böyle köşeye dönmek olsaydı bu teklifleri kabul ederdi ama etmedi. Çünkü amaç şirket kurmak değil ya. Amaç patron kulübü mü yapıyorsunuz siz? Yoksa ümmet mi oluşturuyorsunuz? Kimi Müslümanların zenginlerle sadece oturup kalkarak, sadece bize bir gün faydası olur düşüncesiyle, sadece onlara iltifat ederek bir din anlayışı oluşturduklarını görüyoruz. Onun için soruyorum. Gerçekten ümmet mi oluşturmaya çalışıyorsunuz? Yoksa şirket mi? İkincisi ise problem değil. Ama birincisi ise samimi olmak durumundasınız. Çünkü neticede yarın iş başa düştüğü zaman bu fedakarlıklardan kaçınmayacak olan insanlar geride imkanları fazla olmayan insanlar olacaktır. Bu hep böyle olmuştur. Ön plana çıkardıklarınız sizi ilk başta geriye bırakacak olan insanlardır genel anlamda. İstisnalar kaideyi bozmaz elbette. Onun için Müslüman olabilirsiniz, müttaki olabilirsiniz ama beraber olacaklarınızın da müttaki ve sadık olmasına dikkat edin der Allah Teala. Ayet 120 ve 121. ayetler. مَا كَانَ لِيَهْلِ الْمَد۪ينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْعَرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ Medine halkı ve Medine'nin etrafında olan Bedeviler, Arap, Allah'ın Resulünden geri kalmaları yakışmaz onlara. وَلَا يَرْغَبُوا بِيَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ Ve kendi nefislerini Resulün nefsine tercih etmesi yakışmaz onlara. Allah Teala son noktayı koyuyor. Peygamberin yapmış olduğu işi, o meşakkatli işi yaparken siz rahatınıza düşkün olarak yatamazsınız. Ebu Hayseme bu cümleyi hatırladığı zaman atıldı ve peygambere yetişmişti. Aradan bir sürü mesafe geçmiş olmasına rağmen. Medine'de kalmayı tercih edenler arasındaydı. Evine vardı, soğuk su, gölge ve etrafında hanımlar, baktı. Peygamber dedi, o yiyecek içecek sıkıntısını yaşarken ben burada bu nimetler arasında nasıl Müslümanım dedi. Atına atladı gibi yetişti ve vaziyeti kurtardı. Hatta uzaktan gördüğünde de bu gelen Ebu Hayseme olsaydı bari falan dediği zaman da aleyhissalatü vesselam isabet etmişti zaten. Müslümanın peygamberden geri kalması, peygamberi yarı yolda bırakması yakışmaz. Kendini ona tercih etmesi yakışmaz. O meşakkatlere dalarken kendi lüks ve sefası içerisinde yaşayamaz. ذَٰلِكَ بِيَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ Bu neden böyle? Neden peygamberi yarı yolda bırakamaz Müslüman? Neden kendisini peygambere tercih edemez? Çünkü Allah yolunda ne zaman onlara bir susuzluk dokunsa, Allah yolunda susuzluk ızdırabını çekseler, yorgunluk yaşasalar, açlık yaşasalar ya da ne zaman düşman ordularının yüreklerine korku salacak bir tavır içerisinde bulunsalar ya da ne zaman düşmana bir galibiyet elde etseler, düşmandan bir takım şeyler elde etseler, düşmanı hezimete uğratsalar, Müslümanlar ne zaman bu benzeri şeyleri yapsalar mutlaka yaptıklarının karşılığı olarak bir ameli salih yazılır. Sadece savaşa katmak değil, savaşa katılarak değil sadece. Bir açlık, bir susuzluk, bir yorgunluk dokunduğu zaman Allah yolunda Allah Teala bunu da yazar. Sadece savaşmak değil. Savaşmak işin öbür tarafı ama yorgunluğun, Açlığın ve susuzluğun bile kat sayısını Allah Teala anlatıyor. Bunların amelinin karşılığı var. İnna Allaha la yudî'u ecral muhsinîn. Allah muhsinlerin ücretini, mükafatını asla zayi etmez. Ve la yunfikûne nefakaten sagîraten ve la kebîraten ve la yaktaûne vâdiyen illâ kutibe lehum. Yine onların bütün yaptıklarına mükafat var. Ne gibi mesela? Az olsun, çok olsun. Velev ki yarım bir hurmayla dahi olsun. Gücünün yettiği bu kadar. 3 lira, 5 lira. Herkes gibi binlerce vermeyebilir. Az ya da çok infak etsin. Ya da Allah yolunda bir sefere katılırken, Allah yolunda bir yolculuğa katılırken, kat ettiği mesafeler nedeniyle, kat ettiği vadiler nedeniyle, mutlaka Allah ona ecir yazar. لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ وَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. İşlediklerinin en güzelini kat be kat Allah Teala verecektir. Onun için bir Müslümanın, peygamberin katlandığı fedakarlıktan geri kalma hakkı yok. Peygamberin katlandığı fedakarlıktan geri kalma hakkı yok. Şimdi bu cümleyi, yani peygamber aleyhissalatü vesselama kendi nefislerini tercih edemez. Kimden bahsetti? Diyebilirsiniz ki peygamber bugün yok, aleyhissalatü vesselam aramızda değil ya da biz onun yanında değiliz. Kendimizi ona ve onu kendimize tercih etme gibi bir imkanımız yok diyebilirsiniz. Gerçekten diyebilir misiniz? Edebiyat yapmıyorsak canımız sana feda ya Resulallah diyoruz. Hani başımızın tacı diyoruz. Hani gönlümüzün ilacı diyoruz. Hani sensiz hayat olmaz diyoruz. Hani sensin bizim her şeyimiz diyoruz. Eğer palavra değilse, gerçekten ciddiysek bu söylemlerimizde, peygamber bugün burada olsaydı bizden ne isterdi, onu ne yapıyoruz? Bizden neden kaçınmamızı isterdi, neler yapmaya çalışıyoruz? Bu anlamda kendimizi ölçelim. Nefsimizi peygambere tercih etmek budur. Yoksa peygamber döneminde yaşamayan insanlar olarak biz bu ayetin muhatabı değiliz deyip geçmemiz lazım, öyle mi? Peygamberden daha iyi bir hayata layık olduğumuzu mu düşünüyoruz? Yanlış yapıyoruz. Peygamberden daha iyi bir hayata layık olma anlayışımıza son vermek durumundayız. Bu ne anlama gelir? Bu şu anlama gelir mi? Kimilerinin züht adına yaptığı şey. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam hayatında hiç karpuz yemedi. Bizim karpuz yememiz doğru değil. Bu kadar basit şeyi indirmek anlamında söylemiyorum. Aleyhissalatü vesselam yanı başında olsaydı nelerden kaçınmanı isterdi? Mesela kendi evinin içerisinde peygamberle birlikte kaç gün tahammül edebilirdin? Mesela peygambere kendi hanımını veya kızını bugün sokağa arz ettiğin gibi ne kadar arz edebilirdin? Konuşmalarınızı peygamberin yanında yaptığınızı farz edin mesela. Ne kadar konuşabilirdiniz? Kaçacak köşe mi arardınız? Yoksa gerçekten aynı yapı içerisinde devam ederdiniz? Budur. Peygambere kendi nefsimizi tercih etmemek. O yüzden Allah Teala hiçbir Müslümanın kendi nefsini peygamberin nefsine tercih etme hakkı yok. Peygamber de konforlu bir hayat yaşayabilirdi. Peygamber de rahat yaşayabilirdi. Ama bakın ki peygamber emrettiğini ilk başta kendisini yapandı. Hendek Savaşı'nda da böyledir. Diğer savaşlarda da böyledir. Sadece plan ve proje çizmekle yetinmiyordu. Sadece insanlara kağıt üzerinden sen burada bulun, sen şurada bulun, ben de burada oturacağım, bekleyeceğim, bakalım ne yapıyorsunuz diye bir peygamber modeli yoktu ya. Böyle bir modeli peygamber bize öğretmedi çünkü. Onun için gerçekten peygambere fedai can yapacağımızı söylemek yerine, edebiyat parçalamak yerine yapılması son derece basit olan şeyler var. Nasıl yani? Yaptığınızda kimsenin size karışmayacağı şeyler var. Yaptığınızda neden bunu yapıyorsunuz denilmeyecek şeyler yaptığınız zaman gerçekten Müslümanca bir hayat yaşamış olursunuz. Hayatımızda mesela 3 özelliği yerleştirin. Verdiğiniz sözü aynen yerine getirin. Dakik olun zamanınızda. Konuştuğunuz zaman insanlara doğru konuşun. Aldatmayın. Mutlaka hayatın içerisinde ya bir şey alıyorsunuzdur, ya bir şey satıyorsunuzdur. Alırken satarken ne varsa ne yoksa hepsini ortaya koyun. Dürüst olun, dürüst davranın. Allah Resulü'nün bizden istediği budur, bakınız. Ya da mesela ibadet konusunda çok samimi davranın. Samimi bir ibadet yapmanıza kim engelleyebilir? Hangi müdür, hangi patron, hangi amir, hangi kanun önünüzde engeldir? Ama biz uçuk şeylerle uğraşıyoruz. Devlet kurma devlet yıkma ya çok basit şeyler bizim Allah'a yakınlaşmamızı sağlayan şeylerdir. Ona yüreğimiz yetmiyor. Bağışlayın beni. Onun için çok uçuk şeylerden bahsetmeye gerek yok. Çok basit ve sade şeyler. Yaptığımızda kimsenin neden yapıyorsun demeyeceği şeylerden bahsediyorum. Bunu yaptığınız zaman hayatınız baştan sona düzelir. Kendi çocuklarınıza, kendi hanımlarınıza, kendi yakınlarınıza faydalı olmaya çalışın. Başkalarının çocuklarını kurtarmaya çalışın tabii ki de. Ama önce kendi çocuklarınıza bir sahip çıkın. Önce kendi evinizin içerisinde İslam'ın gerçekten egemen olmasını sağlayın, sağlayalım. Çarşı pazar sonra gelir. Gelmese de problem değil. Allah bana onu sormayacaktır. Sana da sormayacaktır. O anlamda samimiyetle gerçekten biz ve peygamberi yan yana koyduğumuz zaman, mukayese ettiğimiz zaman biz nereye, peygamber nereye diyorsak cidden bir problem var. Oysa peygamberin sorumlu olduğu dinle bizim bugün sorumlu olduğumuz din arasında gram kadar fark olmadığını biliyorum, eğer yanlış bilmiyorsam. Peygamber neden sorumluysa bir Müslüman olarak ben de aynı şeyden sorumluyum. Peygamber olma özelliği zaten bize yüklenen şeyler değildir. Bununla mukayese ettiğiniz zaman bu ayeti biraz daha doğru anlarsınız. Bir Müslümana hiçbir zaman kendi nefsini peygambere tercih etmesi yakışmaz. Yapamazsınız. Ayet 122. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً. Müminlerin savaşa topyekün katılmaları gerekmez. Bu savaşla alakalı daha önce geçmiş olan topyekün kafirlerle savaşın gibi emirlere rağmen çok farklı bir pencere açtı bakınız. Müminlerin tümünün topyekün savaşa katılması gerekmiyor. Ne yapacak yani? Peki gitmeyenler kimler? Kim yapacak? Gitmeyen ne yapacak peki? Bakın Allah Teala bir sorumluluk yüklüyor. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Dinde kavrayış sahibi olsunlar. Dinde derinleşmiş olsunlar diye bir grup geride kalsın. وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ. Kendilerine döndükleri zaman diğerleri de onları uyarsınlar. Onlara öğrendikleri bilgileri aktarsınlar diye. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Böylece günaha düşmekten sakınırlar diye geride dinde derinleşen insanlar bulunsun. Herkesin topyekün savaşa katılması gerekmiyor dedi Allah Teala. Bunu bir böyle anlıyoruz. Böyle anlıyoruz da tekrar döneceğim. Bir de ikinci şöyle anlamak mümkün. İkinciyi açarak sonra birinciye döneceğim. Herkes özellikle bu ayetin nazil olduğu döneme bir atıfta bulunarak söylemeye çalışayım. Bu ayet nazil olduğu dönemde İslam güçlendi. İslam güçlenince daha önce Müslüman olmak için beklentide olan birçok insan artık İslam'la baş edilmeyeceğini anlayınca Medine'ye akın akın geldiler. Her taraftan. Herkes gelip Müslüman olduğunu ilan ediyordu. Çünkü avantajlı Müslüman olmak. Bunu yaparken beraberinde birçok yanlışlar da beraber yaşanıyordu. Allah Teala dedi ki hepinizin birlikte Medine'ye gitmesi gerekmiyor. Hepinizin Medine bir anda gruplar halinde gidip Müslüman olduğunu ilan etmesi gerekmiyor. Ve hepinizin bu şekilde bir tavır içerisine girmesi gerekmiyor. İçinizden aklı başında, kavrayışı yerinde olan, anlayışı yerinde olan insanlardan bir grup gitsinler, dini öğrensinler, onlar da gelsinler size anlatsınlar ve dolayısıyla Medine'de bir yığılmaya neden olmaktansa, herkesin gidip hiçbir şey almadan geri dönmesindense bir temsilci heyeti gitsinler, öğrensinler iman ettiğiniz zaman ne gerekiyor, bunu öğrensinler, döndüklerinde size anlatsınlar. Bir de böyle anlaşılıyor bu ayet-i kerime. Bu ikinciyi anladık mı bilmiyorum. Yani herkesin gruplar halinde din öğrenmeye çalıştığı, çabaladığı bir dönemde Allah Teala diyor ki yok böyle olmaz. Çünkü bakın başlangıçta yani İslam'ın ilk dönemlerinde İslam'a girenler araştırma yapmadan Müslüman olmuyorlardı değil mi? Müslüman oldukları zaman önlerinden hangi risklerin beklediğini biliyorlardı. O yüzden Müslüman oldu mu tam Müslüman oldu. Dönme imkanı yok. Çünkü Müslüman olmak demek ne demektir? Bilerek Müslüman oluyorlardı. Müslüman oldukları zaman neyi kaybedeceklerinin farkındaydı, öyle Müslüman oldular. İlk dönemler. O yüzden ilk dönemlerde fire yok. Bakın ilk dönemlerde fire bulamazsınız. Ama son dönemlerde kalabalıklar halinde Müslüman olunca Müslümanlığı kabul eden niçin kabul ettiğini bilmiyor. Biraz da bir tarafı da bize benziyor. Biraz da bize benziyor yani. Neyi kabul ettiğimizi bilmiyoruz ki ya. Ne zaman birisi bize bir ayet, bir hadis hatırlatılsa belki, ha yani bu da mı iman etmemiz gerekiyormuş? Heh, bir de bu da iman etmemiz gereken hadiselerden birisi. Bakın, dolayısıyla insanların çoğu daha önce sahip oldukları inançlarını değiştirmeden İslam'ı kabul ediyorlardı. Bu son dönemlerde, İslam'ın güçlü olduğu dönemlerde. Sayı ve dış görünüş itibariyle müthiş bir destek sağlanıyordu. Fakat İslam konusunda doğru bilgiye sahip olmadıkları için aslında faydadan çok zarar veriyorlar. Çünkü yontulmamışlardı ki. Allah Teala dedi ki hepiniz böyle olmaz. Bir grup dini iyi öğrensinler, gelsinler öğrenmeyenlere bunu öğretsinler. Bu ayetin böyle anlaşılması daha doğru gibi görünüyor. Ama birinci anlama döneyim. O anlam da bu ayet-i kerime üzerinden çokça konuşulur ve tartışılır. Onu söyleyeyim. Müslümanlar topyekün savaşa gitmesinler. Geride kalabilecek ilim adamları kalsın, kavrayış sahibi olanlar kalsın, bilim adamı ilahiyatçılar kalsın demiyorum ama yanlış anlamayın. Bilim adamlarından bahsetmiyorum. Allah'ın dinini kavrayış sahibi insanlar, öğrenecek insanlar geride kalsınlar. Savaş bitiminde, savaş sürecinde din eğitimi olmadığı için savaş cephede, geride bu insanlar bu eğitime ara vermesinler. Döndükleri zaman eksiklerini bunlar tamamlasınlar. Mutlaka ilmi bir kadro bulunsun. Neye benzer bu? Hani bir gecede ya da birkaç gün içerisinde yaşadığımız bu coğrafyanın bütün toplumunu cahil bıraktılar ya Çanakkale'de. Allah bunun tersini söylüyor. Herkes topyekün savaşa niye gitsin? İçlerinde kimi ilim adamları geride kalması gerekiyordu. Çanakkale savaşı bitti, toplum hala kendine gelemedi. Allah'ın bu ayeti bu anlamda da değerlendir. Herkes gitmesin, geride birileri kalsın. İslami ilimler anlamında bir boşluk doğarsa, siz düşmanı hallettiniz ama cehalet en büyük düşman, onu kendi içinizde barındırdınız. Ne anladık bu şimdi? Döndünüz ve cehalet diz boyu. Ne yapacaksınız peki? İlim başka bir yerden elde edilmiyor ki. Bir yerlerden tevarüs suretiyle, bir yerlerden alınıyor ve başkasına naklediliyor. Birbirinize nakledecek bir hiyerarşik düzenin olması lazım. Bir gecede toplumu cahil bırakmayın diyor Allah Teala. Savaşa gidilecekse bile topyekün gidilmeyecek anlamına gelen bir konudur. Müslümanlar kafirlerle savaşmak zorunda oldukları kadar aynı ölçüde cehaletle de savaşmak zorunda. İslam'ın bakın savaş ortamında bile ilim öğrenmeye, ama bakın ilim öğrenmeye, eksik ve yanlış anlaşılmasın, ben eksik ve yanlış anlatmak da istemiyorum doğrusu. Bugünkü anlamda entelektüelizm hastalığından bahsetmiyorum. Bilgi birikim sahibi olan insanlardan bahsetmiyorum. Bilgiden de bahsetmiyorum, eksik anlaşılmasın, ama bilinçten bahsediyoruz. Çünkü Allah Teala liyetefakkahu fiddin diyor. Dinde kavrayış sahibi olmak. Bilgi ve birikimi put haline getiren bir dönemde yaşıyoruz. Allah Teala'nın bahsettiği bu değil. Birikimli, donanımlı insanlarınız bulunsun. Bulunsun ne olacak? Fedakarlık yapmadıktan sonra, toplumun önüne geçemedikten sonra, Allah adına bir adım atamadıktan sonra entelektüel olmuş, ordinaryüs olmuş. Ne anladık ki? Türkiye'de ilahiyatların sayısı 90'a ulaştı. Toplumun dini kalitesi yükseldi mi, azaldı mı? Medya organlarında din anlatan programların sayısı 10 yıl öncesiyle mukayese edilmeyecek kadar arttı. Müslümanların şüpheleri mi arttı, inançları mı arttı? Etmeyin ya. Bu değil bahsettiğim, bu bilgi değil. Dinde fıkıh sahibi olmak, dinde kavrayış sahibi olmaktır. Allah Resulü'nün İbni Abbas'a yaptığı bir duaydı. Allahümme fakkihhu fiddin. Allah'ım onu dinde fakih kıl. Yani kavrayış sahibi yap. Bilgi her zaman adam Müslüman yapmaz biliyorsunuz. Bilgi her zaman adamı Müslüman yapmaz. Okuyun o vahyi, peygamberi kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanıyanlar, ama buna rağmen inkar edenlerden bahseder Kur'an. Onun için bilmek inanmak demek değil. Geçin onu. Sübhanekallahü bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
11: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
12: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612 Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför kardeş, arabana çok güvenme. Unutma ki seni ve arabanı tutan bir somun ve lastikten ibaret.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.
2: تفداكي عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثمينك وغالي يا رسول الله.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
11: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
1: Reklamlar.

Ah.

0: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vetemmü't-teslim ala seyyidina Muhammeden el mab'usi rahmeten lil alemin. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente tec'alul hazne idâ şi'te sehla. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Emma ba'd. İmam Kudai'nin derlediği Müsned-ü Şihab'ı okuyoruz. Ekille mineddeyni tekün hurran. Fesübhanallah. Sanki insanların yıllardır, yüzyıllardır aradıkları bir gerçek. Gerçi hayret doğrusu, bulunca da yüzüne bakmıyorlar ya. Özgürlük sevdasına neler ve neler yapılıyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, az borçlan, borcun az olsun ki hür yaşayasın. Demek ki özgürlüğün bir ifadesi, borçlanmamak. Oysa insanlar şimdi her şeylerini, hatta kefenlerini, dahası hayatlarını bile borca bağlamışlar. Sanki böylece daha rahat edecekler. Asla. Borçlanmamanın ne anlama geldiğini bilemeyecek kadar içinde büyümüşler. Ta ana karnındayken çocuk adına borçlar doğmuş. Kredili hayat. Borçlanılan bir hayat. Vadeli bir hayat. Taksitli bir hayat. Onsuz olmaz bir hayat anlamına gelmiş. Olsun, onlar öyle değerlendirsinler. Ama ben hayatını

Rabbimizdi. Bundan sonra da Rabbimiz olacak tek varlık, ilahımız, Rabbimiz, Allah'ımız, işte onu dinliyoruz. Çünkü Allah insanlara elçi olarak peygamberimi göndermiş. Peygamberim de kıyamete kadar bütün insanlar eğer Müslüman olmak isterlerse onlara elçi olmuş. Onun dediklerini canlı, onun dediklerini bugün söylenmiş gibi gündemde tutmak zorundayız. Bunu biliyoruz. İşte bu anlamda peygamberi dinliyoruz. Peygamberim bugün yaşasaydı, bizim köyde olsaydı ne yapardı? Köyün en akıllısına gider, akıl danışır, onun dediği gibi mi yaşardı? Söyleyin. Ya da hani falan kadın var ya, çok firasetli, o büyük kadın, umur görmüş üstelik, nice nice hatıralarıyla herkesin dikkatini kendisinde toplayan kadın var ya, gider onun dizinin dibinde oturur, onu mu dinlerdi? Peygamber bugün bizim köyde olsaydı ne yapardı söyleyin? İmama kulak verir, öğretmenle diz dize, omuz omuza ya da gönül gönle mi olurdu, ne yapardı? Onlardan akıl alır, onların dediğine göre mi hayat programı sunardı insanlara? Söyleyin. Peygamber bizim köyde yaşasaydı, devam edin bu ihtimale, öteki köye gitmek için motosiklet mi alırdı? Yoksa traktörünün markası ne olurdu ki acaba? Kullanmazdı mı demek istediniz? Öyle demedim. Hayır, ama peygamberimiz bizim köyde yaşasaydı. Evet, ama kıyamete kadar bütün insanlar bunu söylemek zorundalar. Peygamber benim evimde yaşasaydı. Peygamber benim evime gelseydi. Peygamberim benim yürüdüğüm sokakta yürüseydi, önce yürür müydü? Peygamberim benim gittiğim yere gitseydi ama önce gider miydi? Peki giderse ne yapar idiydi, nasıl giderdi, ne zaman giderdi? Bütün bunlar peygamberin peygamberliği anlamına gelmez mi söyleyin? Acaba peygamber benimle beraber olsaydı, ben peygamberin yanına gitseydim, o bana ne diyecekti ki ekonomik dünyanın ayarlanması adına? Bugün al, ömür boyu öde, öyle mi diyecekti acaba? İsterseniz sizin peygamberiniz öyle derse siz onu dinleyin, ama görebildiğimiz kadarıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz borçtan o kadar çok Allah'a sığınıyordu ki, hatta annelerimizden biri, ya Resulallah, fakat neden bu kadar borçtan Allah'a sığındığını görüyoruz deyince, evet ama şahsiyeti öldürür diyordu. Adam borçlandı mı konuşunca yalan söyler ama karşıdakine yüzü tutmaz, verdiği sözü tutmaz, ne yapacağını bilmez, ezilir ezik bir şahsiyet sahip olur diyordu. Öyleyse borçtan korunma adına bunca mesaja rağmen insanlar yine de olsun, o peygamberdi, o dönem öyle gerekiyordu, bu dönemde böyle gerekiyor diyorlarsa, bir şiir geldi aklıma. Nu'ibu zemanena fel'aybu fina وَلَيْسَ لِزَمَانِنَا عَيْبٌ سِوَانَا diyordu adamın biri. Oturmuşuz dört köşe, elimiz ayağımız her şeyimizde, tutmuşuz zamanımızı, şimdi içinde bulunduğumuz zamanı ayıplıyoruz, öyle mi? Oysa ayıp bizde. Hatta dahası, eğer bu zaman için bir ayıp arıyorsak, bizden başka ayıbı yok bu zamanın diyordu adam. Zaman onu gerektiriyormuş. Ne o dediğiniz zaman? Şimdinin oluşu, dünden farkı ne? Allah Tevbe suresinde diyor ki: İnne iddete'ş şuhuri indallahi 12 şehran fi kitabillah yevme halaka's semavati vel ard. Bütün gökler ve yeryüzünün yaratıldığı günden bu yana Allah katında aylar 12'dir. Hep güneş aynı doğar, hep güneş aynı batar. Hep gün gündür, gece gecedir. Hep devam edecektir. Zaman dediğiniz şey onun ötesinde ne ki? Firavun'un zamanı, Nemrud'un zamanı, olaya sen öyle bakarsan evet, ama İbrahim'in zamanı, Musa'nın zamanı aleyhisselam diye bakarsan olaya, zaman bir başka zaman olur anında. Kureyş'in zamanı, Ebu Cehil'in zamanı, As bin Vail'in, Ukbe bin Ebi Muayit'in zamanı, öyle mi? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in zamanı değil mi o zaman? Ebu Bekir Ömer'lerin ya da Osman Ali'lerin zamanı değil mi o zaman? Radiyallahu teala anhum ecmain. Öyleyse bu zaman, ben bu zamanda çaresiz diyen insanlar bir kere daha düşünsünler. Yani hangi zamanda yaşasalardı, kimden yana, kimin yanında olarak yaşayacaklardı, onu şimdi belirlesinler. Ne fark eder ki? Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem: Akille mined deyn tekün hurran.

0: Özgür olmak mı istiyorsun? Az borçlan. Borcun az olsun ki hür yaşayasın. Hür yaşayabilmek aslında fıtraten taşıdığımız en büyük özellik. Olayla ilgili tarihten bir pasaj sunmak isterim. Ömer Efendimiz, Allah kendisine cennet lütfetsin, Mısır valisi olarak Amr İbnül As'ı atamıştı. Mısır'daki vali hayatını idare olarak sürdürürken çocuğu yerlinin bir çocuğuyla haksız yere kavga etmiş ve çocuğa vurmuştu. Olay Hazreti Ömer Efendimiz'e intikal etmişti. O da bir kürek kemiğine "Biz Nuşirevan kadar mı adil olacaktık?" diye yazmış ve vermişti bu adama. "Git söyle vali buraya gelsin, çocuğuyla beraber" demişti. Medine'ye gelen vali herkesin huzurunda muhakeme edilmiş. Sonra "Çıkar başındaki sarığı" demişti de elindeki diresiyle olanca gücüyle vurmuştu başına ve şu tarihi söylevini yapmıştı. "Metestabettumun nase ve kad veledethum ummahatuhum ahrara." Ne oluyor sana? Ne yapıyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? İnsanları ne zamandan beri köleleştirmeye başladınız? Oysa analar onları özgür doğurmuştu, diyordu. Öyleyse özgürlük asıldır. Ama Allah'a karşı köle olmak, mahlukat ve mevcudata karşı özgür olmak anlamına. Yani insan köle olacağı makamı bilmeli. Evet, Allah'ın kölesi olmalı, kulu olmalıyız. Zaten insanlığın en büyük şerefidir. Hatta insanlığın en şereflisi olarak Aleyhissalatü Vesselam'ın böyle olduğuna iman, imanımızın ta kendisidir. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu diye ısrarla tekrar edişimizin nedeni bu olsa gerek. Ben şehadet ederim, şahidim, şehit olmaya razıyım. Can verme pahasına bu inancımı gündemde tutuyorum ki Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kuludur. İnancı benim imanımın aslı ve esasıdır ve Muhammed Aleyhisselam Resuldür de aynı zamanda. İşte insanlar eğer Allah'ın kulu olmayı becerebilirlerse mahlukat ve mevcudata, eşyaya, insana, bir şeylere, öbür şeylere, diğer şeylere karşı gerçekten özgür olabilirler. Bunu sağlayacak, yani insanın özgürlüğünü gerçekleştirecek olayların başında da belki, yani borçlanmamak gelir. İnsanlar bugünkü mali konumlarına göre harcama yapmayı eğer kendilerine prensip edinememişlerse, bugünkü varlıklarını esas kabul etmeden yarın olabileceğine ihtimal verdikleri biçimde bugünden yarını programlar, yarına göre bugünün programını yaparlarsa, işte bir başkasının yarın kullansam dediği parayı, imkanı bugün ondan ödünç alıp da ben senin yerine şimdi kullansam da sana sonra ödesem diyorlarsa, buna borçlanma diyoruz ki Müslüman bundan ısrarla kaçınmalıdır. Çaresiz mi? Evet, eğer ekmek bulamamışsa, eğer hayat tehlikedeyse, ölüme ramak kalmışsa, başka çaresi yoksa, başka bir imkan bulamamışsa, tamam o zaman, ama lükse ve israfa kaçmadan Aleyhissalatü Vesselam örnekliğinde, yani çaresizse, ekmek bulamamışsa, buğday değil arpa almak üzere zırhını emanet etmiş de borç almışsa biraz arpa, ekmek yapmak için biz de öyle borçlanabiliriz. Onun ötesinde kişi borcunun esiridir diyor Peygamberimiz. Borç mu? Adam borçlanmış da borcuyla mı ölmüş? Hatta Peygamberimizin namaz kılmadığını görüyoruz. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem la yusalli ala ehadin aleyhi deynun fekâle sallu sahibeküm fe inne aleyhi deynen buyuruyor. Yani anladığım kadarıyla bir adam getirilmiş sanki Peygamberin huzuruna. Yani bir cenaze var ortada ve Peygamber'e haber veriliyor. Ya Resulallah, cenaze namazını kılsak, kıldırsanız gibi. Diyor ki, hayır, siz kılın namazınızı. Onun namazını siz kılın, çünkü o adamın borcu var, ben kılmıyorum diyordu. Yani birilerinin kılmasına izin veriyorsa, birileri borçlu vefat edince birisi onun namazını kılmaya hak sahibi ise, dolayısıyla bu çok kötü bir şey değilse, evet bu anlamda düşününce tabii, yani birileri namazımızı kılacak haldeyiz her ne kadar borçlu olsak da, ama düşünebildiniz mi? Cenaze namazı ölü için Allah'a bir istiğfar, bir dua, bir yalvarı, bir yakarma, bir af dileme mesajıdır. Bir davettir, bir duadır elbette. Ya Rab bu kulunu affet, mağfiret et anlamına gelecektir. Söyleyin, peygamber sizin adınıza borcunuzdan dolayı size mağfiret dilemeyeceğini beyan edeceği bir ortamsa borçluluk. Ne çare, yine de borçlanacak mısınız her şeye rağmen? Üstelik borçlarınızı düşündünüz mü? Daha bir köşe dönmek için mi? Daha bir dünyayı kucaklamak için mi? Daha bir kendi kendinize kurduğunuz planlarınızın gerçekleşmesi adına her şeye rağmen dediğiniz şeyler mi? Siz bilirsiniz ama isterseniz borçlanmayın ya da imkansızsanız mümkünse az borçlanın. اَقِلَّ مِنَ الذُّنُوبِ يَهُنْ عَلَيْكَ الْمَوْتُ Günahın fazla olmasın ki ölümün kolay olsun. Allahu Ekber. Bir önceki hadisi tekrar dinleyelim isterseniz. اَقِلَّ مِنَ الدَّيْنْ تَكُنْ حُرَّنْ Borcun az olsun ki hür yaşayasın. Oysa insanlar hür yaşayabilmek için nelere katlanıyorlardı, ne çare diyorlardı. Tam tersine daha özgür olabilmek için borçlanıyor bugün insanlar. Ama ikincisine kulak veriyoruz. Günahın fazla olmasın ki ölümün kolay olsun. Ne dersiniz? Tam tersi mümkün mü? Günahın çok olunca daha rahat öleceğine inananlar var mı ki? Oysa mesela Nazihat suresinin başta yemin edilen bölümlerini kimi tefsirlerden okursanız göreceksiniz. Ve Nazihat-ı Garga sanki kafirlerin yani inadına dünyaya bağlı olan insanların her şeye rağmen dünyada kalsam diye çabalayan insanların ölüm dönemini, ölüm anını anlatıyor sanki. Melekler böyle göğüs kafeslerine vurdular mı? Ta ciğerlerini, kalbini sökercesine canını aldıkları dönemi hatırlatıyor Allah. Böyle daldırıp söküp çıkaranlara and olsun ki diye. Zor ölürmüş onlar, tabi bekledikleri var. Dur bir dakika, ben hazır değilim diye haykıracaklar. Feryad-ı figanları olacak. Çünkü hazır değiller gerçekten. Ne yaptıklarını bilmiyorlar, düşünemediler gerçekten. Ölüm hep başkalarının için olacaktı. Kendilerine gelivermiş, şaşırdılar gerçekten. Ne yapsınlar? Tabii, zor ölecekler tabii. Ama وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَى Tereyağından kıl çeker gibi değil mi? Mümininki ne kadar kolay. İbn-i Mace'de bir hadis okumuştum. Gerçek mümini gıptaya layık model insan şeklindeki mümini anlatıyordu. İnne abatan nasi indi müminun diye başlayan bir hadis. Bu hadisin devamında göreceksiniz. Değilse siz bakın, arayın, okuyun. Hiç okumadınız mı bugüne kadar? Ama okumuştunuz da hatırınızda mı kalmamış? Devam edin, dönün geriye bir kere daha okuyun. Evet, diyordu ki orada aleyhissalatü vesselam. Acilet meniyetuhu ve kalletu rasuhu ve kallet bevakihi. Böyle bir insanın ölümü kolay olurmuş. Tabii. Yani Azrail ya da görevlisi melekler gelecekler. Ölüm görevlisi melekler. Diyecekler ki bu adama canını almaya geldik. Oo hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Rabbim gönderdi değil mi sizi? Yani siz Allah'ın elçileri olarak geldiniz değil mi? Rabbimin bana verdiği emaneti almaya mı geldiniz? Size mi zorluk çıkarmak mı ne haddime? Ben zaten bugüne inanıyordum. Ben bunu biliyorum. Buyurun canım size hazırdı. Allah'a götürün, kolaylıkla gitsin. İnşallah ben Allah'ın huzurunda olmak bilinciyle ölüyorum. Yeniden dirilince onun huzurunda olacak ve cennetin ümit ediyorum demez mi öyle insan? Elbette. Borçla ilgilenerek bir örnek vereyim. Bir adam bir adama emanet para verse, dese ki sen de kullanabilirsin, ben ihtiyacım olunca alsam. Hay hay dese adam. Bu adamın modellerini düşünün, emanet alan adamın. Acil demişti. Hanımıyla günlerce düş kurmuştu. Evin modelini, eşyanın tipini değiştirecekti. Hazır böyle bir para bulmuşken o adama da hemen lazım değildi herhalde. Hemen yapmaz mıydı? Harcamaya başlamaz mıydı? Hemen Bismillah der, hemen kolları sıvar, Allah buna evet der mi demez mi bilmez ama Allah adına diye başlar ve parayı hemen bitiriverirdi. Kimileri öyle. Kimileri ise kendine harcamaz belki fakat acil mi değil mi düşünmez birilerine verir. lazım olunca isteriz, o zaman verirsin ha diye sık sık da sıkı sıkıya da tembih ederler. Bir başkaları, eve bırakırlar, dursun evde, ne olur ne olmaz, ne zaman isterse gelir eve alır giderim diye. Ama düşünün bir başka tip, yanından ayırmasa, tipini bozmasa, tomarını değiştirmese, şeklini ezip bozmasa, nasıl verdiyse öylece bıraksa, hep cebinde taşısa, gece yanında gündüz yanında olsa, söyleyin, bu adamdan emanet sahibi parasını isterse kolay olmaz mı vermesi? Ne dedin, senin para, hemen buyur demez mi adam? Diğeri evine kadar gitmek zorunda, öteki verdiklerinden toplamak durumunda, ya öteki çoktan harcamış, ne zaman biriktirsin ki, ama vermeseydi ne yapalım? İşte bir süre beklesin işine demez mi? Ama melekler beklemezler biliyorsun. Öyle ya, melekler can almaya gelmişse onu zorla, nereden ne toplayacaksan topla hadi diye hemen canını almazlar mı? Kolay ölüm olmaz değil mi onun için? Günahın fazla olmasın ki ölümün kolay olsun. Günahların, duymuşsunuzdur, zaman zaman ölümle burun buruna gelenler vardır. Hemen gözünün ucunda, burnunun dibinde, ayağının ucunda ölümü hissedenler olur. Öyle anlatıyorlar, şerit gibi birdenbire bütün hayatı gözünün önünden geçiyormuş. Bütün günahları, bütün yaptıkları, bütün pişmanlıkları, bütün hataları ve isyanlarıyla bir hayat programı önden geçerken, eğer tekrar hayata dönmüşse, o adama sorun, zor mu kolay mıydı, anlar kendisi. Çünkü günahları fazlaysa, onların hepsinin hesabı gözünün önüne gelince, ölümün kolay olması mümkün mü? Günahlarımız fazla olmasın ki, ölümümüz kolay olsun. اَقِلَّ مِنَ الذُّنُوبِ يَهُنْ عَلَيْكَ الْمَوْتُ اَقِيلُ الْكِرَامَ عَشَرَاتِهِمْ اَقِيلُ الْكِرَامَ عَثَرَاتِهِمْ Asilliği, Allah'ın dinine uygun yaşamaktan kaynaklanan soylu insanların hatalarını, sürçmelerini abartmayın, görmezden gelin. Estağfirullah. Böyle bir uyarı var peygamberimizden. Bir adam Müslüman. Müslüman kimlik taşıyor. Yani kim dediğinizde Müslüman deniliyor. Özelliği ne? Kur'an'ın sözcüsü, sünnetin habercisi. Özelliği ne? Allah'ı seviyor, peygamberi seviyor. Nereden anladık diyeceksiniz? Amellerinden, hareketinden, evinden, tavrından, tarzından anlıyoruz. Çünkü Allah'ı seven olarak, peygambere gönül veren olarak yaşıyor, bunu seviyor ve devam ediyor. Söyleyin, ama insan mı bu? Evet, yani insan olmak açısından günaha girer mi, yanlış olur mu, hata eder mi? Elbette, böyle bir adamın yaptığı hataları büyütmeyin. Yani karşınızdaki insan, tanıdığınız günden bu yana, karşı karşıya geldiğinizde, evine gittiğinizde, sizin evinize geldiğinde, bir oturumda, bir toplantıda bulunduğunuzda, canınız sıkkın veya moraliniz düzgün iken, veya düğünde ya da dernekte yaşarken, ya da gündüz veya geceyken, Ramazan'da veya bayramdayken, hülasa hayatınızın herhangi bir döneminde hatırlayın, hep size hayır söyledi değil mi? Hep sizi vahye yöneltti değil mi? Kur'an'a git dedi, sünnete git dedi, başka bir şey demedi değil mi? Verdiği sözü tuttu mu? Tutmaya çalıştı mı? Konuşunca yalan söylemedi değil mi bunca yıldır, fark ettiniz? Peki, emanet ettiğiniz zamanlar oldu, söyleyin hıyanet etti mi? Bir baba olarak, bir koca olarak, bir komşu olarak, bir alan ya da satan olarak siz ondan bir yamukluk, bir eğrilik görmediniz değil mi? Yıllardır tanıyorsunuz. Peki, o büyüttüğünüz, o küstüm dediğiniz, bitti tamam dediğiniz olay karşısında neden öyle davranıyorsunuz? Ama o insan değil mi? Tanrı mı zannetmiştiniz? İlah mıydı sanki o? Rab mıydı? Neydi yani? İnsan değil miydi? Yanılamaz mıydı? Yanılma hakkı yok muydu onun? Siz onu neden o kadar yücelttiniz? Neden o kadar büyüttünüz? Size göre yaşamamışsa, size göre hareket etmemişse, hatta belki doğruluk payı varsa ama her şeye rağmen gaflet etmişse, ama neden öyle davrandınız? İslam'ı bir Ramazan'da yeni tanıyan birini anlattılar. Müslümanlığı bir hoca nedeniyle tanımış. bütün negatif özelliklerini bırakmış, her tür olumsuz hareketten elini eteğini çekmiş ve namaza, abdeste, camiye, cemaate başlamış oruçla birlik. Hoca efendiyi, yani onun hocasını bir başka kente konferansa çağırmışlar bir Ramazan sohbeti adına. Hocanın arabası bozuluvermiş ani. Takdir bu ya, öyle olması daha iyi belki de. Hemen atılmış ben götürsem diye. Hoca aslında razı olmamış önce. Çünkü daha pek yeniymiş. Kendi şahsında dini görmeye çalışan bu adamın dünyasını, inanç dünyasını yıkmak istemezmiş. Çünkü gideceği yerde zorlanacak, gideceği yere kadar giderken oruç tutarsa bir de konuşma onun üzerine olmayacakmış. Yani orucunu aşabilme, yani yolcu olduğu için oruç tutmama hakkını kullanmak istiyormuş aslında. Ama böyle bir adamla yola çıkacağında nasıl yapacağını bilememiş, henüz daha bu işi bilmez diye tereddüt etmiş. Nitekim olanlar olmuş. Binmişler arabaya, almış eline bir içecek, evirmiş çevirmiş, derken pat diye açmış içeceğin ağzını, kapağını. Adam fesübhanallah çekerek, çekmiş kenara, tekbirler getirerek, Allahu Ekber diyerek, kıyamet mi bu nedir, yani neyin nesidir, hoca oruç tutmuyor, hoca orucunu bozuyor, Ramazan'da adam yaptığı işe bak diye çılgına dönmüş neredeyse. Anlatamamış hoca, ne dediyse dinletememiş. Gitmemiş, gitmeyecekmiş ama karşıdakiler de bekliyorlar. Çaresiz, bu dinle diyanetle ilgisiz gördüğü, Ramazan'da oruç yiyen adamı, hoca denilmez adamı yine de her şeye rağmen atmış arabasına, atıvermiş sanki çöplüğü atar gibi vardığı yere. Sonra, tabi orada da bildikleri varmış galiba, sormuş hemen başkalarına, böyle yaptı bu adam demiş, bu sizin din anlatsın diye çağırdığınız adam böyle yaptı. Demişler ki evet, ama Allah'ın izni var. Ama Kur'an'da anlatıyor, ama peygamberimiz anlatıyor diye olayı Allah'a, peygambere irca ederek güzelce anlatınca oradaki Müslümanlar şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, konferansta en öne oturmuş, tebessümlerle hakkını helal et demeye, barışmaya çalışıyormuş. Ama yeni olduğu için elbette mazeretli. Peki ya sizler? Yani komşunuz adına, babanız adına, oğlunuz adına, ey sen gelinler, kayınvaliden adına, ey sen kayınvalideler, geliniz adına, ey kardeşler, kardeşiniz adına, onların yanlışını, ama siz de o yanlışı yapardınız, neden affetmiyorsunuz? Yolda gidenler, arabalar kullananlar, kullanamayanlar, birbirine bağıranlar, küfredenler, hakaret edenler ya da kendince moralini bozup kafasını bozanlar, ne yapmak istiyorsunuz? Yani insan değil mi karşıdaki? Neden affetmiyorsunuz? Demek ki asillik adına, asalet adına, eğer bir adam Allah'ın dinine uygun yaşamaktan kaynaklanan soylu bir insan tavrı gösteriyorsa, yani Kur'an'a dayalı, sünnete dayalı bir hayat programının insanıysa, siz bunu böylece biliyorsanız onun da hatası olabilecek, onun da ayağı sürçebilecek. Abartmayın, görmezlikten gelin, affediverin, yok sayın onu. Çünkü o adam zaten fark etmiştir ya da en tatlı biçimde güzelce anlatın, o elbette vazgeçecektir. Ama adamın ayağı kaymış da, bundan memnunsa, ısrar ediyor, tekrar ediyorsa, insanları da kaydırmaya çalışıyorsa, ona gerekeni yaparsınız, o ayrı şey. Allah etmesin inşallah. Ekfiru min zikri hadimil lezzat. فَمَا ذَكَرَهُ عَبْدٌ قَطُّ وَهُوَ فِي ضَيْقٍ إِلَّا وَسَعَهُ عَلَيْهِ وَلَا ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي سَعَةٍ إِلَّا ضَيَّقَهُ عَلَيْهِ Ağız tadını kaçıran ölümü çok anın. Ölümü gündeminde tutup hatırına getiren bir kul, darlık içinde olsa bile kesinlikle bolluğa, genişliğe ulaşır. Onu aklına getirmeyip gündemini almayan kul, bolluk içinde olsa bile darlığa düşer. Ölüm ve biz. Ne dersiniz? Ölümü çokça anacakmışız. Ölüm elde bir diyecekmişiz. İnsanlar bunu farklı anlıyorlar galiba. Hatta zaman zaman kulağımıza geliyor. Mesela tevbe adına, affet adına, ya Rab adına, yani davullu, dümbelekli, nice çalgı aletleriyle insanlar Allah'a yalvardıklarını görüyoruz. Bu nasıl tevbe, bu nasıl istiğfar anlamıyorum. Affet ya Rabbi, sen affet ya Rabbi diye alabildiğince, olabildiğince bağıran insanlar görüyoruz. Öylesini ben bilmiyorum. Ölüm anmak konusu da öyle galiba. Ölüm denilince insanlar her bir yere ölüm yazmışlarsa, babam öldü ben de öleceğim diyorlarsa, ama bir hayat programı ki ölüm yoksa içinde, öleceğini hesaplamıyorsa, ona göre hareket etmiyorsa, bu insanlar ölüm istedikleri kadar hatırladıklarını söylesinler, ne anlama gelir ki? Ölüm, yani dünyada bize tanınan dönemin, imtihan döneminin bitişi anlamına gelmez mi? Ölüm, yani Allah'ın bize verdiği vaadenin sonu anlamına gelmez mi? Nimetlerin bitmesi, izzet ve ikramların dünya platformunda tamam olması anlamına gelmez mi? Sanki Allah ölüm meleklerini göndererek, kulum tamam da artık, ben bunu sana daha önce de söylemiştim, artık bundan sonrası bitti, sen ikinci, sen üçüncü hayatına başlıyorsun demez mi Allah? Biz bir vakitler yoktuk. Sonra ana karnında bir hayat başladı. Sonra dünyada bir hayat. Hatta dünyadaki hayatın bir de kardeşi, bir de arkadaşı olarak uykuda bir hayatımız oldu. Bunlar da zaman ayrı. Bunlar da mekan ayrıdır biliyorsunuz. Yani ana karnındaki zaman ile doğduktan sonraki zaman, ceninkenki zaman ile bebekkenki zaman elbette her zaman farklı olmuştur. Ama uykudaki zaman da farklı derken, ölüm gelince bu zamanlar tüm bitecek ve yeni bir zaman mekana dönüşecek her şey. Mezar hayatı diyoruz ona. Sonra yeniden diriliş, hesap kitap dönemi, mizan dönemi, mizanın başında hesaba çekilme dönemi ve sonra cennet ve cehennem. Orada da yeni bir hayat. İşte ölümü çokça hatırlayalım. Hayat bitecekmiş bu anlamda. Bu dönem hayat, bu dünya hayat bitecekmiş. Yani yeryüzü gökten inen sularla canlanırmış. Nice bitkiler bitermiş. Çiftçilerin, bağ ve bostan sahibi insanların gönlünü hoş eden. Sonra onlar da boynunu büker, bakarsınız ki sararıp solarmış. Sonra çörçöp olurmuş, sanki hepsi yaşamamış gibi, sanki hiçbiri dün yokmuş gibi, bitermiş dünyada verilenler, hepsi yok olurmuş bir bir. Sonra ölüm. İnsanlar doğum kadar ölüme de alışık olsalar, birisi doğuncaki tavırlarını biri ölünce de aynen ortaya koyabilseler, neden doğduklarını düşünmedikleri gibi neden öldüklerini de düşünmeyen bu insanlar her ikisini de ciddi düşünseler, doğmadan önceki var olan dünyanın biz doğunca şeklinin değişmediği gibi biz öldükten sonra da bu dünyanın şeklinin değişmeyeceğini, ama önemli olan bizim doğum ve ölüm arasındaki hayatımızın yarın bize hesap konusu edileceğini düşünse insanlar, ya bunu sık hatırlasak. Ölüm. Kendinizin ölümünü hatırlayın. Yani mesela ben şu konuşmayı yaparken olduğum yere kıvrılıversem. Evet, siz dinlerken kulaklarınız boşa çıksa, ses gelmese birden, uzaktan yakından önce merak etseniz, teknik bir hatadır zannetseniz, sonra bir ses, az önce konuşmakta olan adamın öldüğünü haber verse, mümkün mü? Evet. Ama ben, siz beni gördüğünüz kadar ben de sizi görsem, hemen telaşla birileri radyoya koşsa, beni alsalar, eve haber edip etmemeyi konuşsalar, ne yapacaklarını düşünseler, hayret etsem onlara, ne var ki desem, yani bir saat önce ne kadar olağansa hayat, şimdi de aynıdır diye onlara haykırmaya çalışsam, ama izin verilmese bana, çünkü ben ölmüşüm. Sonra beni alıp götürseler, önce ziyarete gelenler olsa, o ara ölüm konuşanlar olsa, ama buna rağmen hala dünyayı kucaklayanlar devam etse plan ve projelerine, şöyle köşe bucak olsalar, bir yerden telefon edip dünyayı yürütmeye devam etseler, edecekler tabi, dünya durmayacak ya, güneş de ben öldüm diye batmayacak ki, vakti gelince batacak zaten. Sonra duyanlar gelse, beni yıkamaya başlasalar, insanlar anlamasa fakat, hep birileri ölse dışarıda, yani dıştan birileri, hep başka birileri ölse öyle zannetseler, ne gaflet desem, ama kimileri de bana dua etseler, istiğfar etseler, günahlarımın affını isteseler, sonra kefenleseler bir güzel, omuzlarını alıp götürseler, bir yere koyup namazımı kılsalar, benim adıma Allah'a yalvarsalar, gönülden istiğfar etseler, benim günahlarımın affı için Allah'a dua etseler, sonra alsalar omuzlarına, acele beni makamıma, acele beni mezarıma doğru götürseler, ben seyretsem hayatı. Sonra sen değil sen, sen daha yakınısın, hatırla ki sen de gideceksin dercesine, birileri mezarıma inse benden önce, sonra beni de yerleştirseler ve onlar çıkıp arkadaşlarımı, topraklarımı verseler bana. Zaten onlardan olmuştum. Yani minha halaknaküm idiydi. Öyle olacaktı, ben ondan yaratılmıştım, öyle denilecekti. Orada yaşamıştım ve tekrar oraya dönecektim. Öyle olmuştu, arkadaşlarımı yanıma verseler ve kapatsalar üzerimi. Ben ayrı bir dünyada, ben ayrı bir makamda, ben ayrı bir mekanda hayatımın bir başka bölümüne yeniden başlasam. Ben düşünsem. Ama yapacaklarım vardı, geri bırakıp gitmiştim. Ama söyleyecektim, dolabımın kenarında, kasamın köşesinde, arabamın ucunda, evimin bir başka temelinin öbür tarafında, ya da halının veya kilimin ya da elbisenin ya da eşyanın ya da evin ya da yemeklerin benimle ilgili nice taraflarını ben kimseye demeden gelmiştim diye üzülsem. Ben bunları ama canlıyken, ölmeden düşündüm de söylüyorsam, hadi ne yapacaksam yapsam, ama namazım güzel olsaydı, ama abdestim iyi olsaydı, ama Kur'an'a dönüverseydim, ama kitapsız günüm geçmeseydi, ama ağzımı terbiye etseydim, ama kafamı düzene koysaydım, ama kalbime nur, Kur'an nuru doldursaydım, peygamberi örnek edinseydim, onun peşi sıra gitseydim, ona sorup yaşasaydım, onunla beraber olsaydım, hep öyle olsaydım diyeceksem, onu şimdiden söylesem. Çünkü ağzımın tadı kaçsa da ölümü çokça anmalıyım. Ağzımın tadını kaçırmak kaçsın. Çünkü mezara gidince ağzım, dudaklarım, dilim, dişlerim, hepsi toprak dolmayacak mı? Tadı çok mu tatlı, amellerim güzelse evet. Tadı çok mu güzel, hayatım iyi geçmişse evet, günahlarım azsa evet, Allah'ın affına, mağfiretine nail olacak bir hayat sürmüşsem evet, elbette tatlı o zaman. Değilse bu dünyada ölümü hatırladıkça insanların ağzının tadı kaçacakmış. İyi ya, çünkü ağızlarına tat sürünce insanlar hep isyana koşuyorlar gibi geliyor bana. Çünkü ölümü gündeminde tutup hatırına getiren bir kul, hep ölümle yaşayan bir kul, evet öleceğim ölüm bir diyen bir kul, böyle yaşarken eğer darlık içinde bile olsa kesinlikle bolluğa, genişliğe ulaşır. Ama tam tersine, onu aklına getirmeyip gündemini almayan kul ise bolluk içinde olsa bile darlığa düşer. Beklentileri vardır. Olması gereken hesapları vardır. Olmayınca yokluğunun ızdırabını yaşadığı bir hayatı vardır. Ama ölümle her şey düzene girer. Ölüm mü? Tamam, ondan sonrası nasıl olsa bitecek şeyler mi? Bir gün bitecek mi? Ondan sonrası güzel olacak mı? Ama öldükten sonra cennet ümidi taşımayan bir insan için ölüm gerçekten çok korkunç. Çünkü biz hazır değiliz bu işe galiba diye. Tabiinin büyüklerinden Ebu Hazim, Allah kendisinden razı olsun, devrin halifesiyle karşılaşıyor Medine'de. Süleyman bin Abdülmelik Mekke'ye giderken Medine'ye uğruyor. Günlerce kalıyor. Derken aklına geliyor, peygamberin sahabesiyle buluşan insanlardan, yani tabiinden birileri yok mu görüşsem diye. Haber veriyorlar, evet bir ihtiyar var diye, Ebu Hazim adında. Çağırın gelsin diyor. Gelince diyor ki, hayrola, niye eziyet ediyorsun adama? Yani şuradayız kaç gündür, uğramadın ama gibi. Diyor ki, Allah'a sığınırım, Allah korusun, ne demek, niye eziyet ediyorum? Eğer gelmediğim içinse bu sözün, ama söyle Allah aşkına, bugünden önce sen beni tanıyor muydun? Peki ben seni tanıyor muydum? Yani neden gelecektim? Yağ yapmak, yalakalık yapmak içinse Allah korusun, değilse başka bir hak hukuk vardı da gelmemişsem söyle lütfen diyor. Haklısın diyor adam. Sonra soruları cevapları var. Birlikte sohbet ediyorlar. Enteresan bir rivayet gerçekten. Darimi'nin Kitabul İlmin sondan ikinci veya üçüncü babıdır. Bakın isterseniz inşallah. Darimi, Türkçesi var piyasada. Bir sorusu var. Diyor ki Ebu Hazim, halife soruyor. O da şahsiyetli bir adam gerçekten. Bu şahsiyet abidesi Ebu Hazim'e soruyor. Diyor ki, biz neden ölümden çekiniyoruz? Biz neden ölümden korkuyoruz? Söylesene. Ne var bunu anlamayacak diyor adam. Siz dünyayı imar ettiniz, bayındır hale getirdiniz, cennet gibi yaptınız, ahiretini saharap, tahrip ettiniz, işini bitirdiniz. Söyleyin, mamur bir bölgeden harabe bir hale, harabe bir yere gider mi insanlar? Aynen sizinki de öyledir diyor. Öyleyse ölümü hatırlayalım. Ondan sonrası adına yanlışlarımız varsa ona dikkat edelim. Ona göre hareket edelim. Böylece ölümü sürekli gündemde tutan insanların bolluğa, genişliğe ulaşmalarını yaşayalım. Değilse aklına getirmeyen insanlar bolluk içinde olsa bile darlığa düşecekler. Çünkü hep bir başkasının bolluğu gözünün önünü kaplayacak. Hep bir başkasının imkanıyla kafası allak bullak olacak ve hep darda kalacak insanlar. Ekrimu evladeküm ve ahsinu edebehum. Çocuklarınıza güzel, yani hoşgörülü davranın, ikramda bulunun, onları güzel terbiye edin, edeplendirin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, merhameti, bereketi onun olsun. Allah salavat etsin ona. Yani gerçekten bir peygamber söyler bu sözü. Bir söz söyler ki herkes anlar, herkes kendisi kadar anlar. Bu Ramazan öğrenmiştim. Bir dostum, dost bildiğim bir kardeşim söylemişti. Üzülmüştüm de bir olaya. Yani Müslümanca bir tavrımı engel olmaya, Müslümanca bir anlatımımı engellemeye çalışmıştı da birileri. Hocam takma kafaya, herkes kapasitesi kadar iş yapar anlamına, her sünger kapasitesi kadar su çeker demişti. Öyle olunca herkes, her sünger kapasitesi kadar alır bu sudan, bu rahmet suyundan, bu peygamber mesajından. Çocuklarınıza güzel davranın, hoşgörülü davranın, ikramda bulun onlara, onları güzel terbiye edin, edeplendirin diyor Peygamberimiz. Hepsi bu kadar. Babalık mı yapmak istiyorsunuz? Yeni mi evlendiniz? Bu konuda bir tereddüdünüz mü var? Anne misiniz? Aman çocuk eğitimi adına problemleriniz mi var? Dinleyin, bakın Peygamberiniz böyle söylüyor. Hepsini halleder mi? Bana göre evet. Kur'an okuyan, hadis okuyan, bir daha ve de ötekini okuyan, başka bir hadis kitabı ama bir daha varmış, onu da okuyan birini tanıyordum. Evlendiğini duydum. Sonra baktım elinde Agob'un mu George'un mu nedir, hangi kafirin bilmem hazırladığı çocuk eğitim dünyası vardı. Hayrola dedim. Boynunu büktü. Evet ama dedi, yani peygamberden öğrendiklerin yetmedi değil mi dedim. Sanki Türkçe'ye çevrilmiş bütün hadis kitaplarını okumuştun. Peki ama yani dedi, hadis kitaplarında çocuk eğitim bölümü yok ki. Haklıydı kendince. Öyle düşündürmüşlerdi. O hadisleri neden okuduğunu bilmeden okumuştu galiba. İşte okumuştu o kadar. Evini, tabi hadislerde ev düzen şekli, misafir ağırlama şekli de yoktu elbette. Mutfağa hakimiyet yoktu, pazardaki tavır yoktu. Yani yeni bir şekil kazandırılmalıydı ona göre. Evet, çocuk eğitim bölümü yoktu onca. Oysa hayret doğrusu dedim. Hayret dolu hayretler dedim. Çünkü dikkat etsene, yeniden hatırlasana, hadis kitaplarında çocuk eğitiminden başka hiçbir bölüm var mı? Ama arada bir kelime daha var. Sen onunla karıştırdın galiba. Çocuğun iman eğitimi, çocuğun abdest eğitimi, çocuğun namaz eğitimi, çocuğun peygamberlik anlayış eğitimi, çocuğun evrene bakış eğitimi, çocuğun libas eğitimi, eşribi eğitimi, eski tabirlerle, yani kitaptaki tabirle söyleyelim, giyim eğitimi, yiyim eğitimi, etme eğitimi, öyle değil mi? Hep çocuk eğitimi yok mu orada? Öyleyse çocuklarınızı peygamberle buluşturarak, o en güzel terbiye edilen insanla, Allah'la buluşturarak, yani Rab'la, terbiyenin kendisiyle, terbiye etmenin tek yetkilisiyle beraber kılarak, onun sözünün muhatabı ederek eğitin, edeplendirin, terbiye verin. Ama siz de iyi davranın, ikram edin. İşte bu ikramdır, en büyük ikram. Her anne baba çocuğuna eğer bu ikramda bulunabilirse çocuk terbiye edilir ve eğitim gerçekleşmiş olur. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Rabbim beni edeplendirdi, ahlakımı güzel yaptı. Hem ne kadar güzel yaptı. Allahu Teala'nın Rab olduğunu, üstelik Rabbul Alemin olduğunu unutmuyoruz. Yani öyle bir Allah ki bütün mahlukat ve mevcudata, bütün varlıklara, alemlerin hepsine hayat programı çizen, terbiye eden, Rab terbiye eden demektir. Böyle bir Allah. Öyleyse gelin çocuklarınızı Allah'ın huzuruna koyun. Allah'a emanet edin, Allah'a gönderin, Allah'ın kitabıyla, sözleriyle buluşturun, Allah'ın diniyle tanıştırın, bunu onlara bir ikram olarak lütfedin. Onlara iyi davranın, güzel davranın o zaman, sadece ona gitsinler, Allah'la buluşsunlar, Allah'ı dinlesinler, korkmayın ondan sonra. Çünkü Allah'a gidince Allah'ın Rab oluşu, ilah oluşu onlara en büyük ikram olacaktır. Ondan edep alacaklar, eğitileceklerdir. Peygamberimiz ise tüm diğer peygamberler gibi Allah'ın eğitiminde özel insanlardır. Peygamberle tanıştırın çocuklarınızı, onlarla buluşturun, peygamberlerle beraber kılın, korkmayın. Onlara ikramınız da güzel, onlara terbiyeniz de güzel, onların edebi de güzel olacaktır. Bugünkü okuduğum hadisleri tekrar ediyor ve sohbetime son veriyorum. Az borçlan, borcun az olsun ki hür yaşayasın. Günahın fazla olmasın ki ölümün kolay olsun. Asilliği, Allah'ın dinine uygun yaşamaktan kaynaklanan soylu insanların hatalarını, sürçmelerini abartmayın, görmezden gelin. Ağız tadını kaçıran ölümü çok anın. Ölümü gündeminde tutup hatırına getiren bir kul, darlık içinde olsa bile kesinlikle bolluğa, genişliğe ulaşır. Onu aklına getirmeyip gündemini almayan kul, bolluk içinde olsa bile darlığa düşer. Çocuklarınıza güzel, yani hoşgörünü davranın, ikramda bulunun, onları güzel terbiye edin, edeplendirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Gıybet nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birinizin kardeşini hoşlanmadığı şey ile almasıdır. Denildi ki: Ey Allah'ın Resulü, anlattıklarım ya o kardeşimde bulunursa? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Anlattıkların onda bulunursa onun gıybetini yapmış olursun. Ama anlattıkların onda yoksa o zaman iftira etmiş olursun. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi 1300. Sokak No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 4663. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
11: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
12: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen bir İrtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
13: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, papya 8'li tuvalet kağıdı 69.85, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
14: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
15: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
16: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru Okul, Doğru Eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
19: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok hayalı ve ince şuurlu ol. Çok konuşmayın, çok dua edin. İyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 Özkonakkuyumcu.com.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543-870-8132 umutkervanı.org.tr.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533-656-7737 Bahçeli Evler.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546-123-1237 npmobilya.com.
6: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554-128-9891 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212-823-5699
9: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212-861-0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum El Blender 1699.95, çekirdeksiz üzüm 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282-502-0020.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571-433-3434 Arnavutköy.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
16: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
17: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 18.
0: Özel FM.
19: www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yasin suresinin 31 nolu ayet-i kerimelisiyle tefsirimize devam ediyoruz. Rabbim bu ayet-i kerimesinde diyor ki: Elem yarav kem ehlekna qablahum minel quruni ennehum ileyhim la yerciun. Onlar görmüyorlar mı? Daha önce nice çağlarda insanları, toplulukları biz yerle bir ettik, helak ettik. Onlar dönüp gelemiyorlar. Bunu görmüyorlar mı? Diyor. Bazen seyahatlere çıkıyorsunuz. Seyahatlere çıktığınızda o şehrin tarihi yerlerini gezdirirler. Harabeler gezdirilir. Orta Doğu'ya ve Yemen'e doğru gidilecek olursa, işte şurada Ad kavmi yok edilmişti, burada Semud kavmi yok edilmişti, burada Lut kavmi o imansız ve ahlaksızlıkları sebebiyle helak edilmişlerdi diye rehberler size bilgiler sunarlar. İstanbul'u gezin isterseniz. İstanbul'da İstanbul'u kuşatan surlar var. Surların içerisinden dıştan gelen bütün taarruzlara karşı kendilerini koruma altında zanneden insanlar ve kendi halkına zulmeden insanlar zaman içerisinde yok olup gitmişler. İyiler de yok olup gitmiştir, kötüler de yok olup gitmiştir. Arada bir fark var yalnız. İyiler bıraktıkları iyi izlerin sevabından hala yararlanmaktadırlar. Kötüler de bıraktıkları kötülükler sebebiyle günahlarını çekmeye devam etmektedirler. Biz Yasin suresini çokça okuyacağız. Okurken manasını da düşüneceğiz. Onlar görmüyorlar mı? Nice topluluklar, nice çağlarda helak edildiler. O gidenler de geri gelmiyorlar bu dünyaya, diyor Allah Celle Celaluhu. Yani biz de gidiyoruz. Helake uğramadan gitmek için gayret göstermemiz gerekmektedir. Allah'ın rahmetini kazanarak gitmeye çalışmalıyız. Bu dünyada gönlümüz imanın izzetini, ahirette cennetin lezzetini tadabilecek hale gelmeliyiz. Rabbim diyor: Ve in kullun lemma cemiun ledeyna muhdarun. Onların hepsi, tamamı bizim huzurumuza toplanmışlardır. İhzarlı olarak getirilmişlerdir hatta. Yani kabirlerinden mahşer yerine hiçbiri kaybedilmeden getirilmişlerdir, diyor Allah Celle Celaluhu. Arapmış, acemmiş, Türkmüş, Tatarmış, Japonmuş, Amerikalıymış, Rusmuş, Afrikalıymış, Kızılderiliymiş, Siyahderiliymiş. Hiçbir renk, hiçbir din, hiçbir dil, hiçbir coğrafya, nerede olursa olsun bütün insanlar Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna toplanacaklardır. Ve in kullun lemma cemiun ledeyna muhdarun. Bunların tamamı huzurumuzda toplanacaklardır, diyor Allah Celle Celaluhu. Bizim dikkat edeceğimiz şu: ahirette yaptıklarımızdan kaçar hale gelmemek için kötü işler yapmayacağız. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ. O gün kişi, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخ۪يهِ, kardeşinden kaçacaktır, anasından kaçacaktır, babasından kaçacaktır, eşinden kaçacaktır. Çünkü yaptıklarından utanır hale gelmiş, onlara yaptıklarının da cezasını çekmeyeyim, önlerinde mahcup olmayayım, rusvay olmayayım diye kaçacak ama Nereye kaçacak? Kaçacak yer yok. Peki öyle diyorsunuz ama nasıl dirilecek? İnsanlar nasıl dirilecek? Biri toprakta çürümüş, onu otlar köklerinden almış, ot olmuş, koyun da onu yemiş, et olmuş. Peki topraktaki adamı, çürüyen adamı Allah nasıl diriltecek? Veya yangında yanmış, duman olmuş gitmiş bir adamı Allah nasıl diriltecek? Rabbim cevabını kendisi veriyor. Benim vermeme gerek yok. Ve ayetul lehumul ardul meyte ahyaynaha ve ahrajna minha habban feminhu yakulun. Onlar için bir delil var, ayet vardır. O ayette şu ölü topraklardır. O ölü toprakları biz diriltiyoruz diyor Allah Celle Celaluhu ve ondan insanların yediği daneler çıkarıyoruz diyor Rabbimiz. Güz mevsimi geliyor, ağaçların ve bitkilerin üzerindeki tohumlar ölüp toprağa dökülüyor. Kendi yapraklarıyla kefenleniyorlar ve toprağa gömülüyorlar. Bir kış boyu karın altında kalıyorlar. Bazı yerlerde, İstanbul gibi, Antalya gibi yerlerde de toprağın altında kalıyorlar. Çürüyorlar gibiler. Aslında kabuk çürüyor, öz çürümüyor. Ve tekrar bahar mevsiminde toprağa cemre düşünce beraber bütün daneler tekrar çiçeğe dönüşü veriyor. Filiz verip tekrar gökyüzü, yeryüzüne çıkıveriyorlar. İşte o diyor Allah Celle Celaluhu. Ölen insanların da tamamı İsrafil'in suruyla beraber kabirlerinden kalkacaklar ve mahşer yerine doğru yürüyecekler ve Rabbin huzurunda toplanacaklardır. Ve cealna fiha cennatin min nakhilin ve anabin ve feccerna fiha minel uyun. O ölü araziden biz, topraklardan biz bahçeler, hurma bahçeleri çıkarıyoruz, kılıyoruz. Üzüm bahçeleri ve onların arasından sular fışkırtıyoruz diyor. Kaynak, su kaynakları fışkırtıyoruz diyor Allah Celle Celaluhu. Hani ölü gibi görünen toprağa bakıyorsunuz, tatlı bir meyve veren hurma veya üzüm ağaçlarının çıkıverdiğini görüveriyorsunuz. Ölü topraktan üzüm, ölü topraktan hurma, bu ölü topraktan menekşe, bu ölü topraktan papatya çıkaran Allah Celle Celaluhu bu ölü toprağın içerisindeki insanları da bir gün bahar mevsimindeki çiçekler gibi çıkarıverecektir. Köyden gelenler iyi bilirler. Bahar mevsiminde karlar erimiştir. Ara ara kara görülmektedir karın arasında. Ve bir gün sabahleyin bakıverdiğinizde dağ taş kır çiçekleriyle dolu vermiştir. Bir anda çıkarlar onlar. Sarı çiçek dediğimiz çiçekler. Hani Yunus'un da sordum sarı çiçeğe diye sorduğu o çiçek. Onlar bir anda çıkarlar ve dağın her tarafı sarı çiçekle dolu verir. Bir parmak yüksekliğinde olur onlar. Bir günün sabahında hepsi birden çıkıveriyorlar. İşte insanlar da İsrafil'in suruyla Hazreti Adem'den kıyameti de en son ölen, en son gelen veya en son ölen insana kadar hepsi, hiçbiri kaybolmadan, zayi edilmeden Rabbin huzuruna toplanıvereceklerdir. Rabbim bu tabiattan, ölü topraklardan bu üzümü, bu hurma ağaçlarını çıkarıyor ve o ölü topraklardan sular fışkırtıyor. Niçin? لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ. Onun meyvesinden yesinler diye çıkarıyor. وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْد۪يهِمْ. Ellerinin yaptıklarından da yesinler diye çıkarıveriyor. اَفَلَا يَشْكُرُونَ. Onlar hala şükretmiyorlar mı diyor Allah Celle Celaluhu. Çayını içtiğimiz insana teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Teşekkür etmemeyi de nezaketsizlik olarak kabul ediyoruz. Ağzımızı yaratan Allah Celle Celaluhu, dilimizde binlerce tadı alabilme özelliğini yaratan Allah Celle Celaluhu, o dilimizin binlerce tat alma özelliğine uygun tatlıları yaratan da Allah Celle Celaluhu. Onları kara topraktan çıkarıveren de yine o Allah Celle Celaluhu. Peki bir çay için teşekkürü, nezaketsizlik bilirken bütün bunları yaradan Allah Celle Celaluhu'ya şükretmeme, onu inkar etmeyi ne bileceğiz biz? Kur'an'ın ifadesiyle müşriklik veya kafirlik. Peki bu müşriklik ve kafirlik devam etsin, cehennemde yansınlar mı? Hayır. Biz yine rahmetimiz ve merhametimizle onların Müslüman olması, cehennemde yanmaması ve bu dünyada da Allah Celle Celaluhu'ya şükretmelerini sağlamak için gayret göstereceğiz. Sübhanellezî halagal ezvâce kullehâ mimmâ tümbitul ardu ve min enfusihim ve mimmâ lâ yâlemûn. Her şeyi çift yaratan, yerin bitirdiklerini, kendi nefisleri ve daha bilmedikleri her şeyi çift yaratan Allah Celle Celaluhu'nun şanı yücedir. O eksikliklerden uzaktır. O en mükemmeldir diyoruz bu ayeti kerimeyle. Ve Rabbim her şeyin çift olduğunu haber veriyor. Yani insan erkek ve dişi olarak çift yaratılmışlardır. Karanlık ve aydınlık, eksi ve artı, acı ile tatlı gibi her şey karşıtıyla beraber yaratılmışlardır. Bu ayet-i kerime buna işaret ediyor. Ve ayetul lehumul leylu neslehu minhun nehara fe izahum muzlimun. Allah'ın varlığına ve birliğine ve ölüleri dirilteceğine delillerden bir tanesi de gecedir. O geceden gündüzü çekip alıveriyoruz. Bir de bakıyorsun ki her taraf kapkaranlık oluvermiş. Onlar karanlığın içerisinde kalıvermişlerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Karanlığın içerisinde bu aydınlığı kim getirebilir? Veya gündüzün güneşini giderip yerine gecenin karanlığını kim getirebilir? Bu tür ayetler Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde tekrarlanır. Hani İbrahim Aleyhisselam, Rabbim güneşi doğudan getirir, hadi sen onu batıdan getir bakayım diyor bir ayet-i kerimede. Bu ayetler de halkımıza mal olmuş. Hatta bir kısım imansız, ben Allah'a inanmıyorum, Allah'ın varlığını bana ispat etmek için gelen de bu güneşi kim doğduruyor, kim batırıyor demesin diyor. Bir kısım inandığını söyleyenlerimiz de, biz insanlara güneşi kim dolduruyor, kim batırıyor diyerek de İslam'ı anlatmayacağız diyor. Yani o biraz önce söylenen sözün doğrultusunda hareket ettiğini, yani ben sizinle daha iyi anlaşırım, Müslümanlarla değil demeye getiriveriyor. Biz yine tabiattan örnekler vermeye, Allah Celle Celaluhu vermiş çünkü. Yeryüzüne baksınlar, gökyüzüne baksınlar diyor. Güneşin içi, gündüzün içinden güneşi, geceyi çıkaran, gecenin içinden gündüzü çıkaran Allah Celle Celaluhu kendisini böyle bize tanıtıyor. Niye? Çünkü Kur'an bütün insanlığa inmiştir. Bu örnekler bütün insanlığın anlayabileceği örneklerdir. Bana güneşi doğudan kim doğduruyor, batıdan kim batırıyor diyerek gelmeyin diyenler, kendilerini 6 milyarın üstünde görme hastalığına tutulmuş, kendisine tapınma durumunda olan insanlarımızdır. Biz yine de seni kim yarattı, senin bir tek hücreni yeryüzünde o tapındığın ilim adamlarının tamamı yapamazlar, yaratamazlar. Bugün öğle yemeğinde yediğin ekmeğin bir tek buğday tanesini o tapındığın insanlar yapamazlar. Allah Celle Celaluhu yapar onu. O yaratır demeye yine devam edeceğiz biz. Bana bunları anlatmayın deseler de anlatmaya devam edeceğiz. 100 defa, 1000 defa, ömrümüz 1000 yıl devam etse yine aynı ayetleri okumaya ve anlatmaya devam edeceğiz. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ Güneş kendisi için çizilmiş yörüngede hareketine devam edip gitmektedir. Bu da her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Allah Celle Celaluhu'nun takdiridir diyor Allah Celle Celaluhu. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَد۪يمِ Biz aya da menziller takdir ettik. Hani ay küçücük bir günlük hilaldir. 2 günlük hilal, 3 günlük hilal biraz büyüdü. 8 günlük yarıya geldi. Derken 13, 14, 15 günlerde dolunay haline dönüşüyor. 16. günden itibaren küçülmeye başlıyor. Eşşemsü vel kameru bihusben diyor Rabbim Er-Rahman suresinde. Güneş de ay da hesap üzeredir diyor Rabbimiz. Burada ben şunu söylemeyeceğim. Kur'an bunları söylüyor da ilim adamlarımız da yeni bunları buldu. Bakın batının ilmi Kur'an'ı dediğini söylüyor demem. Tefsirimin hiçbir bölümünde bunu söylemedim. Söylemem de. Niye? Eğer ben bunu söylersem şu anda gelişmekte olan bilime de hakaret etmiş olurum. Bilim konusunda benim yanlış yönlendirmem söz konusu olabilir. Çünkü bilim adamları bilimin her geçen gün ilerlediğini söylüyor. Doğrudur da. Bu sene geçen senekinin üzerine çok şey ilave ettiler. Yeni sene de bu senekinin üzerine çok şey ilave edecekler. Hatta sürati katlayarak bu internetin de devreye girmesiyle bilimdeki keşiflerin sürati katlanarak artıyor. Yani son 50 yılda bulunanlar 1000 yılda bulunanın üstünde. 5 yılda bulunan da 50 yılda bulunanın üstünde diye bir söz de söyleyiveriyorlar. İlim adamları şunu demediler bana. Bundan sonra yapılacak hiçbir buluş ve keşif yoktur. İlim son menziline varmıştır deseler yanlış söylerler, yalan söylerler. O zaman sözlerine yine itibar edilmez. Çünkü ilmin sonu yok, devam edecek. Peki bugünkü buluşları sondur. Onlar da bunu söylemiyorlar. Öyleyse her an gelişmekte olan bir ilim merkezinin bulduğu şeye işte Kur'an bunu söylüyordu demem doğru değil. Çünkü bilim alemi yeni sene bu sene söylediğinin eksik veya yanlış olduğunu söyleyebiliyor. O zaman ben Kur'an ayetleri bak böyle diyordu dersem o Kur'an ayeti ne olacak? Bu arada Kur'an ayetlerine de ihanet ettiğimizin farkına varalım. Bu konuda çok yazılar yazan bir rahmetli insana sordular. Efendim bütün batıda bulunan gelişmeleri işte Kur'an'da vardı, Kur'an'da vardı diyorsunuz. Bir röportajda okudum ben. Peki o ilim adamları bizim bu söylediğimiz yanlışmış, doğrusu buymuş derse o senin ele aldığın ayet ne olacak dediklerinde o zamanın hocası düşünsün diyor. Bunlar hani ne bileyim ben Anadolu'da ardamarı çatlamış derler bunlara. Allah Celle Celaluhu insan aklının bulabileceği bilim konusunda açıklık vermemiş bize. Yani kimyanın formülünü, fiziğin formülünü, matematiğin formüllerini, biyolojinin formüllerini Kur'an'ında bildirmemiş. Niye? Her çağın ihtiyacına göre insanlar bunu bulacaklar. O aklı akla kafamıza koymuş, kalbimize koymuş Allah Celle Celaluhu. Ama insanlık ailesinin bu akılla bulamayacağını Kur'an-ı Kerim'ine koymuş. Olur mu hocam? Olur. Olur. Örnek vereyim. Lut kavminin yapmış olduğu ahlaksızlık Kur'an'da, Tevrat'ta, İncil'de, Mezebur'da kötü olarak gösterilmiştir. Peki milenyum çağını yaşayan, aya giden insanoğlu tekrar Lut kavminin yaptığı ahlaksızlığı kanunlaştırmıştır. İnsan aya gidin, ayın yolunu bulur da cennetin yolunu bulamayabiliyor. Onun için peygamberler gelmiş. Kur'an bunun için gelmiştir. Adam ayda arkadaşıyla çayı içer, kahvesini de içebilir de evinde mutluluğu yaşayamayabilir. İşte o mutluluğu sağlamak, dünyayı güzel, ahireti de güzel eylemek için Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّنْ ف۪ي فَلَكِنْ يَسْبَحُونَ Güneş aya yetişemez, gece de gündüzün önüne geçemez. Bunların hepsi kendi yörüngesinde yüzer durur diyor Allah Celle Celaluhu. Yani dünya kendi yörüngesinde, ay kendi yörüngesinde, güneş kendi yörüngesinde. Rabbimin çizdiği çizginin dışına bir milim çıkamaz, başkasının sınırına giremez. Hani 365 günü bilim adamlarımız onu bilir, rasathaneden bilirler. Güneşin yani yaz günlerinde gündüzün uzaması, kış günlerinde gecelerin uzaması takvimimizden öğreniyoruz biz de. Hep dakika dakika uzayıyor ve kısalıyor. Buna 6 milyar insan bir araya gelseler, bütün paralarını, teknolojik güçlerini, her şeyi bir araya getirseler, güneşin bir dakika önce doğmasını veya bir dakika önce batmasını sağlayamazlar. Rabbimin tabiat kaldı o kanunlarını keşfederler de değiştiremezler. Keşifler devam eder, değiştirme o olmaz. La tebdile li halqillah. Allah'ın yarattığını değiştiremezler diyor Allah Celle Celaluhu. Ve ayetul lehum enna hamalna zurriyetahum fil fulkil meshhun ve halakna lehum min mislihi ma yerkebun ve in nesha nurikhum fela sariqa lehum ve la hum yunqazun illa rahmeten minna ve meta'an ilahin. Yine Rabbimizin ayetlerinden biri de birçok ayet, binlerce ayeti. Bir Kur'an'daki ayetleri var, bir de tabiat ayetleri var dedik. Kur'an'daki Bismillahirrahmanirrahim bir ayet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin bir ayet. Ama çiçek bir ayet, böcek bir ayet, güneş bir ayet, yıldız bir ayet. Bunlara tabii ayetler diyoruz. Kur'an'dakilerine de Rabbimin şeriat ayetleri diyelim. Öbürlerine de tabiat ayetleri diyoruz. Hiçbirini kimse değiştiremez. Efendim, güneşin ışığından yararlanmak istemiyorum. Ben mağaraya çekileceğim, orada yaşayacağım. Yaşarsın. Rabbimin tabiat ayetinden uzaklaşmak istersen öyle yaparsın. Şeriat ayetinden uzaklaşmak isteyen de mağara hayatını yaşar aslında. Ahlaksızlığın her çeşidini bu sefer kanunileştirme tarafına gider. Mağara hayatı yaşar o da. Ayetlerden bir ayet de onların zürriyetini o dop dolu gemide biz taşıdık diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, bir insan bütün insanlığın özelliğini taşırmış aslında. Genlerimizde taşıyoruz. Kıyamete kadar kaç insan gelecekse onların bütün özellikleri Adem ve Havva validemizde taşınıyorlardı. Ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlar ayrıca Nuh Aleyhisselam'ın gemisinde de taşınmış oldular. Rabbim onlara bir ayet de diyor. onların zürriyetini biz o dolu gemide taşımıştık hani diyor. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinde ben taşındım, sen taşındın, hepimiz oradaki müminlerin sulbünde taşınıyorduk biz. Ve halakna lehum min mislihi ma yerkebun. Onlara gemiyi biz öğrettik. Yani Nuh Aleyhisselam'a fasna'il fulke bi ayunina ve vahyina diyordu Rabbimiz. Bizim gözetimimiz altında ve vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap demişti Nuh Aleyhisselam'a. Böylelikle insanoğluna denizde hem eşyasını taşımayı hem kendisini taşımayı öğreten Allah Celle Celaluhu, daha onların benzerlerini de biz yarattık diyor Allah Celle Celaluhu. Ve halakna lehum min mislihi ma yerkebun. O bindikleri onun benzerlerini de biz yarattık. Yani gemiyi yaratan Allah Celle Celaluhu, treni yaratan Allah Celle Celaluhu. Yok hocam onu batılı filan bulmuş. Batılıyı yaradan kim? Buharı bulan adam buharı bulmuş. Buharı yaradan Allah Celle Celaluhu. Hazreti Adem'in tenceresinin kapağı, ateş yandığı zaman tencerenin kapağı kalkıp kalkıp iniyordu. Buhar gücünü yaratan Allah Celle Celaluhu. Ve bir gün geliyor yine Allah'ın yarattığı bir kul buharı buluyor. Bir gün geliyor biri akan suda elektriği buluyor. Bir gün geliyor toprakta var olan benzini, petrolü buluyor. Petrolü yaradan Allah, bulanı yaradan Allah Celle Celaluhu. Bir başka ayet kerimede ve yahluku ma la ta'lemun. Daha bilmediğiniz binekleri de yaratmaya Allah Celle Celaluhu devam ediyor diyor Rabbimiz. Daha nelerin yaratılacağını da şimdilik kestirmemiz mümkün değil. Eğer dilemiş olsaydık onları suda batırırdık, onları da kimse kurtaramazdı. Ancak bizim rahmetimiz, merhametimiz onları kurtarır. Belirli bir zamana kadar onlar yaşarlar diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, yaptığımız, tuttuğumuz, tattığımız, duyduğumuz, gördüğümüz her şeyin Rabbimiz tarafından yaratıldığını hatırımıza çıkarmayalım. Gören gözü, tad alan dili yaratan, güzel nameleri duyan kulağı da yaratan Allah Celle Celaluhu de hiç hatırımızdan çıkarmayalım. Duyduklarımız, tattıklarımız ve tuttuklarımızdan tad almayı, tadı da yaratan Allah Celle Celaluhu olduğunu hiç unutmayalım ve ona şükrümüze devam edelim. Dinlediniz, teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Gülben Erk Değerler Eğitimi Derneği, çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
3: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
4: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.
3: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahiyha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
15: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
16: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
1: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
17: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
19: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
20: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Allah'ın arzı geniştir. 2. Anne, nereye gideceğiz? Yürü oğlum. Allah'ın arzı geniştir. Artık yardım da istemiyorlar. İzzet Allah'tan dercesine teslim oldular. Uyuduğumuz yastıkları değiştirdik, unuttuklarımızsa aynı. Gazze'yi aklımızda bırakmamak için köhne bilgiler yığıyor üstümüze. Demiştim ya, kibir ruhumuzun İsrail'i, merhamet ruhumuzun Filistin'i. Sayılı günleri bile saymaz olduk. Bir kardeşi kelime-i şehadet içinde çağlarken, diğer kardeşini kelime-i rehavet içinde bırakan neydi? Aklımda kalan tek şey, çöle sürülen bir anneyle çocuğu arasında geçen ve bir daha geçmeyecek olan o kısa diyalog. Kısa ne demek? Gazze'de bir ölüm miktarı. Çocukların Gazze'ye tutunma süresi kadar kısa. Çocukların anne eteklerine tutunması kadar kısa. Anne, nereye gidiyoruz? Yürü oğlum. Allah'ın arzı geniştir. Hepsi bu kadar. Kuşların tırnaklarıyla göğün göğsünü yırttığı katliam gecelerinden bir diyalog. Gerçek, ağlayarak sorulmuş bir çocuk sorusu. Ne zaman yemeğe oturacağız, babam kaçta gelecek gibi olağan soruların içinden çıkıp kanlı bir ummanda öleceğini bilen çocuğa dönüştürdükleri serçeye dünyanın yakıştırdığı soru bu. Yürü oğlum, Allah'ın arzı geniştir. Yürü. Say ki hiç kimse yok. Sadece ikimiz. Sana cenneti anlatacağım. Yakuttan ağaçları, asmaları, üzümleri, vadileri. Sana cennetteki Gazze'mizi anlatacağım. Ben seni kaybedersem nerede buluşacağımızı anlatacağım. Sen beni kaybedersen adın değişecek. İsmail olacaksın. Her çölde vardır bir Hacer. Niye ağlıyorsun? Ben sana senin için kimler ağlıyor? Onları anlatacağım. Yürü oğlum. Allah'ın arzı geniştir. Biz dünyanın tek göz odasında Gazze'de yaşıyorduk. Ve senin gözlerini kapatıp görmemeni istediğim her şey oldu. Bilmemeni istediğim bir şeyi de şimdi söylüyorum. Biz yaşamıyoruz. Müslüman dünyanın üveyidir. Özümüz cennete saklanmış. Uğradığımız her yer dünyadır. Öldüğümüz tek yerde Gazze. Herkes sana kardeşim diye haykıracak ama sen sadece seni duyanı hisset. Elimizde taşıdığımız boş kaplar bizden olmayanların tokluğuyla dolu ama biz açız. Buna üzülürüz çünkü biz bir eşiyiz oğlum. Biz acı eşiyiz. Seni hissetmeyen kendini de hissetmiyordur. Kardeşin senin nefes almadığını bile bile uyuyorsa sen onun göreceği kabusa üzülürsün. Çünkü sen Müslümansın. Uyumadan uyanılmaz. Sen herkes uyuyunca uyursun. Onlar herkes ölünce rahatlar. Yürü oğlum. Allah'ın arzı geniştir. Hızlı yürü oğlum. Senin hızlı yürüyüşün sana kardeşim diyenlerin sıratı neden geçemeyeceklerine bir sebeptir. Biz kaçmıyoruz oğlum. Bunu bil. Biz dünyanın gözüne kaçan bir tozuz, toz. Göz yaşartan bir tozuz. O toza yas değil, bir su tuttular, geçti bitti. Biz baş başayız, belki birazdan vurulacak iki başız. Ben senin o küçük, o eğilmeyen başına, Allah'a secde etmeyi öğrettiğim o başına, zalim değil, güneş vursun isterdim. Biz Uhud'da dişi kırılan peygamberin ağlayan miğferiyiz. Biz kırılan kalbiyiz. Bize en çok o ağladı. Titreyen sen değilsin. Titreyen arş. Titreyen onun gönlü. Senin için titreyen kalpler cennette. Dünyayı sevmiyoruz ki biz. Zaten öyle değil mi? Gidecek bir yerimiz yok sanma sakın. Her yer bir tepedir. Müslüman arkasına bakmaz. Çünkü hiç kimsenin gelmediğini bilir. Olsun. Sen yine de arada bir arkana bak. Belki cennetten dünyaya senin için kaçan kuşlar ve atlar vardır. Sana ekmek veremem, su veremem, perdeleri çekip uyku vaktinin geldiğini söyleyemem. Sana hiç yalan söylemedim ama bizi avutacak cennete yürüyüşümüzdür. Yürü oğlum,
Allah'ın arzı geniştir. Çölse bizim çölümüz. Allah'ın bize yalnız olmadığımızı söylediği yer burası. Allah'ın bize sizi unutmadım dediği yer burası. O sesi duyuyorsan Gazze ölmemiştir. Yürü oğlum, Allah'ın arzı geniştir. Esra Elönü, Star Gazetesi.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

0: ZFM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Cinefest.
1: صدق الله العظيم.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat, Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya büyük önem vermişler. Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret al. Gezegenler boşlukta değil, Allah'ın tayin ettiği yerdedir.
0: Özel efendim.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
4: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: Visibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, ete süt ürününden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
12: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
13: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
14: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
15: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakal insan ve allemehul beyan ve en'ame aleyhi bil iman vel ihsan fi kulli zaman ve mekan. Vessalatu vesselamu ala hayril enam seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü derse bir önceki derste tam değinemediğim bir noktaya dikkatlerinizi çekerek başlamak istiyorum. Hatırlarsanız dedik ki mizaç meselesini konuşurken, şuradan da tekrardan meseleye vakıf olalım. Mizaç, insanın meczederek oluşturduğu değişmez özellikleri. Bu mizaç meczen geliyor. Meczetmek, bazı şeylerin birbirleriyle iç içe geçmesiyle oluşan terkip gibi birbirlerini tamamlayan şeyler. Bunların temelde üç şey olduğunu söylemiştik yine hatırlarsanız. Biyolojik özellikler, sosyolojik özellikler, embriyolojik özellikler. Bu çok önemli bir mesele. Neden değişmediğini de buradan zaten anlayabiliyoruz. Biyolojik özellikler direkt yaratılıştan gelen özellikler. Bunlara dışarıdan pek de müdahale etmek mümkün değil. Sosyolojik özellikler insanın dış etkenlerden aldığı şeylerdir ki özellikle çevre, adet, gelenek, görenek, coğrafya, iklim, bunun gibi şeylerin mizaca etkileridir. Embriyolojik özellikler de irsiyet yoluyla ataların, dedelerin soy itibariyle o insana oluşturduğu etkilerdir. Bu üç özellik, ki bazen bunlara başka şeyler de eklenebilir ama genel anlamda bu üç başlık altında biz değerlendirmemizi yaparsak alt başlıklarında başka şeyleri de anlamış oluruz. Bu üç tane özellikle mizaç oluşuyor ve mizaç değişmiyor. Ancak mizaç terbiye edilebiliyor. Mizaçtan gelen bazı özellikler özellikle daha sonra elde edilen eğitimle, telkinle, talim ve terbiye ile belli oranda hizaya çekilebiliyor. En azından sınırları çerçevelenebiliyor. Şimdi buradan bizim anlamamız gereken bir şey var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir beşerdi. Miladi 6. asırda yaşadı. Arap'tı soy itibariyle, her ne kadar sonradan Araplaşmışsa da, biliyorsunuz bir Arabı Aribe var, bir de Arabı Mustaribe var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sonradan Araplaşanlardan, İsmail aleyhisselam ve ondan sonra gelen soy Cürhümilerin etkisiyle Araplaştıkları için sonradan Araplaşanlar diye bir isimle isimlendiriliyor. Ama 20 atadan sonra, dededen sonra biz o artık o soyun Araplaştığını biliyoruz. Arapça konuşuyorlar. Arap örflerine ait bazı özellikleri var. Ve miladi 6. asırda yaşıyor dediğimiz gibi. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bir mizaç taşıyor. Belli bir biçimde hem tarih itibariyle, hem mekan itibariyle, hem örf itibariyle, hem oradaki sosyal çevre itibariyle etkileşim mümkünse mizaca, o mizacın sahibi olan bir peygamber nasıl olacak da evrensel mesajları insanlara ulaştıracak? Bugün aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir Arap olarak yaptıkları, söyledikleri, bir Türk olarak beni, bir Türk olarak, Kürt olarak beni, bir Alman olarak, bir Fransız olarak beni ne kadar bağlayabilir? Ve ben 21. asırdayım şu anda. 6. asırda

bizden istiyorsa ona göre hareket etmemiz gerektiğine dair şeyler konuşuluyor. Eğer biz meseleyi tam anlamıyla anlamazsak, bu tarihselcilik meselesinde konuşulanların haklı olduğu noktasında bir kanaat bizde belirir. Ama biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatına gidip iyice irdelediğimizde, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mizacını oluşturan etkenlerden, özelliklerden etkilenmediğini görürüz. Evet, onlar bir şekliyle mizacını oluşturmuştur. Ama zemin öyle bir farklı zemindir ki, neden son peygamber oradan neşet etti? Neden Kureyş'ten ortaya çıktı? Neden Araplardan ortaya çıktı? Bütün bu soruların cevabı da aslında orada saklıdır. Dolayısıyla bunlar zaten ileride bizim konularımız olacak. Allah ömür verir de ulaşırsak 4 sene sonra Siret-i Mustafa derslerimizin ana konuları olacak bunlar. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir ortamdan neşet etti? O günkü şartları, zemini daha farklı bir biçimde irdeleyeceğiz. Ama bugün en azından mizaç meselesinin Peygamber aleyhissalatü vesselam'da nasıl şekillendiğini, onun üzerinden de sahabeye nasıl etki ettiğini anlayabilmemiz için birkaç noktaya dikkatlerimizi çekmemiz lazım. Bir kere şunu bilelim ki benim güzel kardeşlerim, Mekke, Taif, Medine diye bir üçgen var. Siyer coğrafyası dediğimiz o alanda. Bu Mekke, Taif ve Medine'de iklim itibariyle öyle bir zengin iklim var ki, tek bir iklimin mizaca etki etmesine ait bir şeyi konuşamıyoruz. Dolayısıyla o siyer coğrafyasının iklimi farklı farklı insanların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Dolayısıyla orada yetişen bir insan, ki en başta biz şu anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i konuşuyoruz, mizacı diğer coğrafyalarla kıyas edildiği zaman farklı bir noktada duruyor. O iklim zenginliği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de etki ediyor. İrsiyet meselesine baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın atalarını, dedelerini en ince ayrıntılarına kadar biliyoruz. Babası olan Abdullah'tan 21. göbekte olan dedesi Adnan'a kadar ki bütün soy silsilesini biliyoruz. Sonrasını da biliyoruz ama sonrası için Peygamberimiz bizi uyarıyor. Adnan'dan sonrası için tarihçiler tam anlamıyla doğru söylememiş olabilirler diyor. Onun için oraya fazla gitmiyoruz ama Abdullah'tan Adnan'a kadar o 21 tane dedeyi çok iyi biliyoruz. Özelliklerini biliyoruz. Bunların mizaçlarını biliyoruz. Düşüncelerini biliyoruz ve bu irsiyetin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nasıl etki ettiğini biliyoruz. Dedelerini bildiğimiz gibi ninelerini de biliyoruz. Nineleri Fatma'dan biliyorsunuz, Fatma binti Amr Efendimiz aleyhissalatü vesselamın babaannesi, ta Adnan'ın hanımı Mutmatarra'ya kadar 21 nesil nenelerini de biliyoruz. Mesela İbni Habib isimli çok önemli bir alimimiz var. Onun küçük bir risaledir o. Ümmühatun Nebi diye bir kitabı var. Risale diyelim. Peygamberin anneleri, o risale içerisinde 500'e yakın kadını bize anlatır. En azından onlarla ilgili bilgi verir. Dolayısıyla bize bunlar meçhul değil. Biz bunların hepsini biliyoruz. Gerek babalarından, dedelerinden, gerek annelerinden, ninelerinden, yine Efendimizin beyanıyla İffetsiz hiç kimse yok. Tertemiz bir soy o soy. Tertemiz olan o soyun son meyvesi sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz biz mizaca etki konusunda helal lokma meselesini de konuştuk geçen ders. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz için bunları konuşacaksak, işte burada tarihi anlamda da elimizde böyle şeyler var. Peki mizacını şekillendiren Efendimizin bir önemli dezavantaj var. O dezavantajı nasıl aştı sallallahu aleyhi ve sellem? Nedir o dezavantaj? Bütün yetimlere selam olsun. O da yetimdi. Yetimliğin insana kazandırdığı bazı dezavantajlar var. Bazen bunlar iki uç olarak da gelebilir. Mesela yetim olarak yetişmişse eğer bir çocuk, o çocukluk devresindeki yetimliğin ona verdiği etkiyle
içine kapanık olabilir, alıngan olabilir, çok çabuk bazı şeylerden küsebilir. Böyle şeyler var etrafımızda, belki içinizde yetim olan

0: kardeşlerim de vardır. Onlar kendilerini de bilirler. Ama bazen de diğer uca gider. Sahipsiz olmanın verdiği şeyden dolayı yetimlerde inanılmaz bir özgüven oluşur. Bu bir uç, ötekisi bir uç. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de bu ikisi de olmadı. Makul, normal, doğal bir seyir gelişti. Nasıl oldu diye baktığınız zaman yine bir şey görüyorsunuz. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatına 8 yaşına kadar 5 tane farklı evde kalıyor. Annesi Amine'nin evinde, süt annesi Halime'nin evinde, babasının dayılarının evinde Yesrib'de, dedesi Abdülmuttalib'in evinde, amcası Ebu Talib'in evinde. 5 ayrı evde yaşıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Farklı insanlarla bir arada yaşıyor. O bir arada yaşamanın avantajıyla yetimliğe ait üzerinde oluşan o menfi şeyi dağıtıyor. Kendi ayakları üzerinde duruyor ve nereye giderse Mekke'de mesela Mekke'nin kültürünü ki cahiliye kültürü biliyorsunuz gidiyor süt annesinin yurduna Beni Sad yurduna orada Badiye kültürünü öğreniyor. Yesrib'e gidiyor Yesrib'de şehir kültürünü öğreniyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedesinin yanında kaldığı o 2 yıllık süreç içerisinde de inanılmaz derecede bazı şeyleri tecrübe ediyor ve bizzat yaşıyor. Bütün bunları aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi hayatında toplayarak mizacının belli bir oranda bazı şeylerin tasallutunda şekillenmesine imkan vermiyor. Bunu yapan elbette Allah'tır, ona bu imkanları açan, ama Cenab-ı Hak onu sebepler dairesinde böyle bir şekilde büyüterek son peygamber olarak insanlığa, alemlere rahmet olarak gönderilmesinde söyleyeceği her türlü mesajın evrensel niteliğini koruması adına böyle bir terbiye sistemiyle geliyor. Bunu aklımızda iyice bir tutalım ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatını irdelerken bunları göz ardı etmeyelim. Şimdi bunlar var Efendimiz'de. 40 yaşında peygamber oluyor. İnsanlar elinin altında talebe gibi onun etrafında dönüp dolaşıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da müthiş bir mütevazilik vardır. Müthiş bir Efendimiz'de bu manada bir arkadaşlarına karşı ilgi vardır. Hiçbir zaman sahabeye yukarıdan bakarak konuştuğuna şahit olamazsınız. Allah Resulü ile sahabe arasındaki münasebetin biz sadece birkaç boyutuyla ele alıyoruz. Farklı boyutlarıyla ele aldığımız zaman hayran olacağımız çok şey var. O da şu ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz talebelerim, çocuklarım falan diye de bir hitapta bulunmuyor. Sahabe dediğiniz şey arkadaşlarım demek. Arkadaşlarım diyerek hitap ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisine yol arkadaşı olarak edindiği o insanlara karşı da o iletişimde kullandığı dil, uslup onların farklı bir biçimde gelişmesine, yetişmesine zemin hazırlıyor. Şimdi biz 40 yaşında peygamber olduktan sonra 23 yıl boyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın belki 3.000-4.000 insanı farklı farklı görevlerde görevlendirdiğini görüyoruz. Orduya asker olarak koymuştur, komutan olarak koymuştur. Sancaktar olarak koymuştur, bayraktar olarak koymuştur. İstihbaratta görevlendirmiştir, gözcü olarak tayin etmiştir. Zekat memuru olarak göndermiştir, vergi amili olarak göndermiştir. Diplomatik temsilci olarak göndermiştir, vali olarak görevlendirmiştir. Farklı bir biçimde elçilik vazifelerini vermiştir. Muallim olarak göndermiştir, başka başka maksatlarla göndermiştir. İle ahir bunları böyle tek tek saysanız Kettani'nin bu manada yapılmış bir çalışması var. Çok güzel bir çalışmadır. Özellikle meraklılara ben onu tavsiye ederim. Etteratibul İdariye diye aslı olan ama Türkçe'ye Hazreti Peygamber'in yönetimi diye çevrilen 2 cilt kitapta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu görevlendirmelerinin büyük bir kısmına şahit oluyoruz. Orada eksik kalanlar da var ama büyük bir kısmını Kettani onları toplamış. Şimdi oradan bir değerlendirme yapıp konuşalım. Ya bu kadar mı isabet kaydedilebilir? Hiç mi bir adamı ya Resulallah hatalı bir işe koymazsın? Hiç mi bir insan o işin adamı olmaz da onu oradan çekersin de başka birini koyarsın? 2-3 tane böyle şeye rastlıyoruz. rastlıyoruz bunlara. Ben ilerleyen derslerde göreceksiniz, onlara da dikkatlerinizi çekeceğim. Ama bu hatalı bir istihdam değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen sahabeye kendisinin o işin adamı olmadığını ona öğretmek için o vazifeyi ona tattırıyor. Aslında biliyor Efendimiz o işin adamı değil. Mesela Halid bin Velid'in Yemen'e tebliğci olarak, davetçi olarak gönderilmesi meselesinde. Halid komutan adamdır, davetçi değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Halid'e bunu öğretmek için gönderiyor. Ve Halid gidiyor, uğraşıyor, bir şey yok. Bir mektup yazıyor Efendimiz'e, ya Resulallah bu adamlardan adam olacağı yok. Beni gönder, geri geleyim diyor. Efendimiz Ali'yi gönderiyor arkasından. Hazreti Ali geliyor, 10 gün sonra adam olmaz diyen adamlar adam oluyor. Halid şöyle hayran hayran Ali'ye bakıyor. Ya diyor, Ali aynı sözleri söyledik. Sen de la ilahe illallah çağırdın, ben de la ilahe illallah çağırdım. Sen de şunu söyledin, ben de bunu söyledim. Ali tebessüm ediyor, bir şey söylemiyor. Sonra ikisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına geldikleri zaman sadece mesele aynı sözü söylemek değil. Mesele uslup meselesidir. Mesele göz meselesidir sözden öte. Mesele farklı edaları ortaya koyma meselesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belki Halid'e bunu anlatsa saatlerce Halid farklı şeyler belki anlayacak. Gönderip tecrübe ettirip bu manada meseleyi ona öğretmesi insan unsurunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin değerlendirme noktasında nasıl bir başarı sağladığının en güzel işaretlerini ortaya koyuyor. Dolayısıyla bunları hepsini böyle alt alta koyup okuduğunuz zaman inanın hayran olmamanız mümkün değil. Yani böyle aklınız duruyor ya. Allah Resulü'nün bir sürü eşlerinden o eve giren çocuklar var. Mesela bu çocukları Efendimiz yetiştirdi. Ümmü Seleme anamızın Zeynep binti Ebi Seleme diye bir kızı var. Ömer İbni Ebi Seleme diye bir oğlu var. Başka başka hanımlarından gelen çocukları var. Bu çocukların her birini aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle bir yetiştiriyor. Öyle bir mizaçlarının ve kabiliyetlerinin üzerinden geliştiriyor ki hayran olmamanız mümkün değil. Aynı şeyi sahabe için yapıyor Efendimiz. Aynı şeyi hanımları için yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsini alt alta getirip okuduğunuzda o insanı istihdam etme, yönlendirme meselesinde Resulullah'ın sağladığı başarıya sadece ve sadece sallallahu aleyhi ve sellem diyorsunuz. Bir peygamber bu kadar isabet kaydeder diyerek onun büyüklüğünü ikrar ediyorsunuz. Peki Efendimiz bunu nasıl sağladı? Allah'ın ona bir vergisi, buna itiraz eden var mı? Yok. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beşer planında elde ettiği tecrübeler de var. Biz biraz onları konuşuyoruz. Biz peygamber falan değiliz, bize vahiy mahi de gelmiyor. Allah bize farklı şeyler de vermeyecek. O zaman biz mevcut anlam elimizde olan bu beşeri tecrübelerden istifade ederek bir şeyler oluşturmamız lazım. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabeyi mizaçları üzerinden belli bir biçimde geliştirirken tanıdı onları, ne varsa özelliklerini, o özellikleri çerçevesinde de bir yönlendirmede bulundu. Ben sadece aşere-i mübeşşere üzerinden şimdi bir değerlendirme vereceğim sizlere. Aşere-i mübeşşere biliyorsunuz cennetle müjdelenen 10 sahabi. Başkaları da var mı cennetle müjdelenen? Elbette ki var. Niye bu 10 tane önemli? Bu 10 tanesi özel. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onunu birden müjdeledi. Bu 10 tanesi özel, onu bu işin çekirdek kadrosu. Risalet davası dediğimiz o büyük ve ağır davayı Resulullah ile beraber paylaşanlar. Bu 10 tanesi özel, 9'u ayrı, biri ayrı. 9'u ilk günlerin müminlerinden, bir tanesi de 6 yıl sonra gelen ama öyle bir hızlı o merdivenleri geçip o 9'una da yetişen biri. O geç gelen Hazreti Ömer biliyorsunuz. Ama o 6 yıllık arayı nasıl kapattığını Hazreti Ömer'in hayatını işlediğimiz zaman görüyoruz. Aşere-i Mübeşşere ile alakalı konuşacağımız çok şey var. Şimdi aleyhte de bir şeyler var bu konuda. Mesela şöyle bir şey söyleniyor, muhakkak duymuşsunuzdur. Diyorlar ki akıbet meselesini Resulullah nasıl bilsin de tutsun cennetle müjdelesin. Bunları siz uyduruyorsunuz. Vallahi biz uydurmuyoruz. Uyduranın kim olduğu belli de biz senin dediğini çok iyi biliyoruz. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseyi kendiliğinden cennetle müjdelemedi. Allah ona bildirdi, o da bize beyan etti. Bazı sahabe efendilerimiz bunu istedikleri zaman Resulullah sustu. Çünkü konuşma yetkisi yok ki konuşsun. Osman bin Mazun'un vefatında peygamberimizin halini bir hatırlayın. Ağladı, ağladı, ağladı. Böyle damla damla yaş Osman bin Mazun'un bedeninin üzerine düştü. Hanımı dedi ki ne güzel, Resulullah bu kadar ağlamışsa bu adam cennetliktir. Kuş olup cennete uçtu. Allah Resulü gözyaşlarını sildi. Sus be kadın dedi. Ben bile peygamber olarak yarın bana ne yapılacağını bilmiyorum. Ben nasıl onu bilirim dedi. Salih bir adamdır dedi. Allah verseydi o müjdeyi verecekti. Nicelerine verdi, o da bildirdi. Dolayısıyla aşere-i mübeşşereyi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden cennetle müjdelemedi. Ya da bir başka birini. Allah ona bildirdi, o da bize bildirdi. Bu bilgiyi de bilerek biz bazı şeylere bakalım. Şimdi geçen ders Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'e ait birkaç şey söyledik. Hazreti Ebu Bekir iki tane temel sıfatla öndedir. Cemal ve Celal. Cemal ile Celal birleşti mi ortaya çıkacak olan kavram sadakattir. Biz bugün Ebu Bekir radıyallahu anhu'yu nasıl anıyoruz? Sıddık diye anıyoruz. Sadıkların, sıddıkların alemdarı o. Ondan daha ötesi yok. Peki o sıddık da diğeri sıddık değil mi? Ya da o adil de diğeri adil değil mi? Hayır, öyle değil. Bazı şeyler bazılarında daha üsttedir. Yoksa yok diye bir şey yok. Hepsinde var bu vasıflar. Ama bazılarında önde olmasından kaynaklanan bir sıfat var. Bu bir yönüyle şahsiyetinin anahtarı diye de şekillenmeli. Hazreti Ömer'de celal ve rahmet var. Celal ve rahmetin olduğu yerde ne olur? Adalet olur. Bugün niye yok adalet? Celal var, rahmet yok onun için. Eğer celal var, rahmet yoksa zulme dönüşebilir iş. Eğer rahmet var, celal yoksa zillete dönüşebilir. Şimdi biz adaleti nasıl remzediyoruz, o olmayan adaleti? Terazi iki tane kefe var, değil mi? Öyle remzediliyor. O ikisinin eşit olması, her zaman adalet eşitlik demek değildir ama dengeli olması, öyle anlayalım. Dengeli olması adaleti sağlar. Denge nasıl sağlanır? Şurada celal olacak, şurada rahmet olacak. Bu ikisi dengeleyecek. İşte adalet böyle çıkar ortaya. Hazreti Ömer'de de onun için var. Hazreti Osman'da haya ve edep var. Bunlar olduğu için merhamet var. Hazreti Ali'de ilim ve kararlılık var. Bunlar olduğu için istikamet var. Ebu Ubeyde İbni Cerrah, ümmetin emini o büyük insan, marifet ve teslimiyet. Şahsiyetinin iki temel ayağı marifet ve teslimiyet olduğu için emniyet var. Zübeyir bin Talha İbni Ubeydullah, fedakarlık ve şahitlik, o ikisi olduğu için cesaret var. Biliyorsunuz Hazreti Talha'daki cesaretin haddi hesabı yok. Hazreti Zübeyir'de ihlas ve teslimiyet var. Bu ikisi olduğu için samimiyet var. Sa'd bin Ebi Vakkas'ta hamaset ve hamiyet var. Bu ikisi olduğu için haşiyet var. Abdurrahman İbn Avf'ta semahat ve ehliyet var. Bu ikisi olduğu için rahmaniyet var. Said İbn Zeyd'de istigna ve muvazene var. Bu ikisi olduğu için muhabbet var. Hepsinden Allah ebeden razı olsun. Sadece semahat için bir şey söyleyeyim size. Peygamber ahlakıdır biliyorsunuz semahat ve bizde olmayan bir ahlak. Nedir biliyor musunuz semahat? Kolaylık. Mümin uyumlu adamdır. Mümin kolay adamdır. Alırken, satarken, hısımlık yaparken, babalık yaparken her türlü zaman ve zeminde böyledir. Böyle olduğu için semahatın çok farklı bir biçimde biz Abdurrahman İbni Af'ta tezahürünü görüyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim, vakit olsa biz detaylara ineceğiz ama artık ilerleyen derslerde biraz gireceğiz. Daha çok işimiz var bizim. Bunları Allah Resulü bildi. Bildiği için yönlendirdi. Bu bilmesine katkı sağlayan bir şey var peygamberimizin. Nedir biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir insan sarrafı olarak insanı tanıma noktasında bir gayret veriyor. Bu gayretinin bir farklı bir biçimde alanı olarak da Rabbimiz onun hanesine farklı farklı hanımlar koyuyor. O hanımlar üzerinden de inanılmaz derecede sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir tecrübe kazanıyor. Bakın bu konu çok önemli bir konudur. Genelde biz peygamberimizin evliliklerini konuşurken bunu konuşmuyoruz. Biz başka şeylere takılıyoruz. Bugün evlilikleri üzerinde de ileri geri konuşanlar bu meseleyi anlamayalım diye farklı şeyleri önümüzde perde haline getirdikleri için de meselenin iç yüzüne inemiyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 14 tane hanımla hayatını birleştirdi. Bir tane hanımla zifaf yaşamadı. 13 tane hanımla hayatında belli bir oranda beraber oldu. Bu 14 tane hanımdan bir tanesi Esma binti Numan. Onun hali başka. Onu siz biraz araştırın. Biz genelinin üzerinden bir değerlendirme yapacağız şimdi. Bu 14 tane hanımın 7'si Kureyşli, 7'si Kureyş'in dışından. Kureyşlilerin içerisinde Haşim oğullarından hanım yok. Kendisi Efendimizin Haşim oğullarından. Bu 7 tane Kureyş'in dışındaki hanımların içerisinde de Medineli bir kadın yok. Şimdi bunları yerli yerine oturtturduğunuz zaman sanki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu kadınları özel bir tercihle ve birçok farklı maksatla hanesine aldığını görüyorsunuz. Mesela niye Haşimoğullarından hanım yok? Kendisi o aileden. Orada bir bağ kurmaya gerek yok. Haşimoğullarını tanıyacak bir şeye de gerek yok. Haşimoğullarını çok iyi tanıyor. İçlerinde zaten. Peki Ensardan, Yesriplilerden niye bir kadınla evlenmedi sallallahu aleyhi ve sellem? Geldiler. Sa'd bin Ubade geldi. Mesela dedi ki ya Resulallah, bir sürü insanı şereflendirdin. Bir hanım da bizden al, bizi de şereflendir. Şöyle Sa'd'a baktı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sa'd dedi, ne konuşmuştuk biz Akabe'de? Hani bizimle sizin aranızdaki sözleşme sadece cennetti. Bitti. Başka bir şey istemeyin benden diyor. Ben Yesriplerin içerisinde, Medinelilerin içerisinde de Medinelileri tanıyorum zaten. Bana başkaları lazım. Başkaları lazım ki onların üzerinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tabir caiz ise eğer o hücreleri, yani analarımızın kaldığı o evler, o menziller birer labatuvar görevi görsün. Orada insan çözsün sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanı tanısın, kültürleri tanısın, sosyal yapıları tanısın. O evlilik bağlarının üzerinden o ailelerle bağlar kursun. O bağlar üzerinden de karşı tarafa İslam'ın mesajlarını duyursun. Peygamber aleyhissalatü vesselamın evlilikleri bu. Yoksa nasıl izah edeceksiniz Allah aşkına? 25 yaşında kendinden 15 yaş büyük 2 tane evlilik yapmış. O evliliklerden de 3 tane çocuğu olmuş. Hatice anamızla evlenecek ve bu evlilik 25 yıl boyunca tek eşli olarak devam edecek. Nasıl anlayacaksınız? Siz zannediyor musunuz Hatice anamız Allah Resulüne teklif etmedi, sakın benim üzerime evlenme falan filan dedi diye? Hayır. Anamız dedi ki evlen dedi. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Hatice dedi, seninle beraber başka bir kadın mı? Asla dedi. Efendimiz de bunu söyledi. Ve Hatice anamız vefat ettikten sonra 2 yıl dul kaldı Efendimiz. 52 yaşında 60 yaşında bir kadınla evlendi. Ve o kadının 6 tane çocuğu vardı. Hazreti Sevda anamız. Sonra Ayşe anamızla nişanlandı. Ve sonra diğer kadınlar. O kadınların her biri Allah Resulüne farklı farklı şeyler getirdi. Bakın biz analarımızın içerisinde Mustalik oğullarından bir anneyi okuyoruz. Cüveyriye anamız. Acayip bir insan. 2 tane Yahudi asıllı anne okuyoruz. Yahudileri peygamberimiz kitaptan öğrenmedi. Bizatihi onların içinde öğrendi. Safiye anamız, Reyhane validemiz. İkisi de Yahudiydi ve Beni Nadir'dendi. Mısır'dan gelen Maria anamız Kıpti asıllı ve Hristiyandı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o menzillerini, o evlerini, hücrelerini birer mektebe dönüştürmüş, orada insan anlamaya, insanı tanımaya ait bazı şeyler yapıyordu. Mesela biz annelerimiz arasında bazı münasebetler var biliyorsunuz. İşte kavgalar, gürültüler, konuşmalar, şunlar bunlar. Onlar arasında birbirlerine söyledikleri sözler var. Diyelim ki Ayşe anamız, Safiye anamıza "Ey Yahudinin kızı" diye bir söz söylemiş bir gün. Ne demiş Efendimiz? Versene ona cevap. Boynunu bükmüş Safiye anamız. "Ne diyeyim ki? Doğru diyor, ben Yahudinin kızıydım." Sen de ki "Ben Musa'nın bacısıyım ya." Sen öyle cevap ver. Sen o soydan geliyorsun. "Ben Musa'nın kız kardeşiyim" diye cevap ver diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Görüyor musunuz o anda Efendimizin ortaya koyduğu sözü? Bunların hepsi aleyhissalatü vesselam Efendimizin insan tanıma meselesindeki ufkunu gösteriyor. Ama bugün biz ne yazık ki bu kadar nerede? Mesela nerede biz Yahudileri anlayacağız? Nerede biz Hristiyanları anlayacağız? Şu anda biz savunmadan başka yaptığımız bir şey yok. Onlar saldırıyor, biz sadece o saldırılarına cevap veriyoruz. Yoksa hiçbir tarafta, mesela adamların üniversitelerinin dört bir tarafında şarkiyat kürsüleri var. Siz bir tane gördünüz mü bizde garbiyat diye bir şey? Garbı biz tanımıyoruz. Tanımadığımız için Batı dünyasına bugün bizim İslam'ı anlatabileceğimiz argümanlarımız ne yazık ki yok. Sadece ve sadece onlar saldırıyor, biz cevap veriyoruz. O İslam'ın pak çehresini, o dirilten mesajlarını ne biz anladık ne de dünyaya anlatabildik. Onun için zaten bu haldeyiz. Bir kere bu psikolojiden kendimizi kurtarmak durumundayız. İslam dirilten mesajları potansiyelinde taşıyor ama geldi bir iş bizim gibi adamlara kaldı. Şimdi sizi tenzih ederim diyeceğim ama bu bile tam anlamıyla olmayacak. Hepimiz aynıyız. Şu anda hiçbirimiz asıl olması gerekenleri yapmadığımız için tenzihte kalacak kimsemiz yok. Büyük bir sorumluluğumuz var bu noktada. İslam'ı anlamak ve anlatmakla alakalı büyük bir sorumluluğumuz var. İnşallah hepimiz hakkıyla bunu yerine getirenlerden oluruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bu bilgiler dursun zihnimizde. Bakın göreceksiniz, İlerleyen derslerde bunların çok farklı örneklerini göreceğiz. Gelecek Ebu Zer, "Ya Resulallah bana bir iş ver" diyecek. "Allah Resulü yok" diyecek. Gelecek Abdullah İbni Ümmü Mektum, ama sahabi biliyorsunuz, izin isteyecek peygamberimizden. Sabah namazlarına gelmemek için Efendimiz izin vermeyecek. Zeyd bin Harise'yi kaç tane ordu komutanlığına atayacak ama Hazreti Ömer'i bir defa ordu komutanı olarak atamayacak. Musab bin Umeyr'i Medine'ye, Yesrib'e Kur'an muallimi olarak gönderecek, elinin altında bir sürü insan olmasına rağmen. Taif'e yürüyecek sallallahu aleyhi ve sellem. Taif'te başına ne gelecek belli değil. Yanına sadece Zeyd bin Harise'yi alıp gidecek. "Ya alsana Hazreti Hamza'yı, şöyle güçlü kuvvetli ya. Hamza senin arkanda dursa kim sana taş atacak ya Resulallah? Kim seni taşıyabilir Hamza varken? Hamza var o gün, Hamza Mekke'de. Niye Hamza'yı götürmüyor da sallallahu aleyhi ve sellem? Taşlanma pahasına Zeyd bin Harise'yi götürüyor." Biz okuyup geçiyoruz bunları. Ama şunu çok iyi bilelim. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin attığı adımların hiçbiri öylesine adımlar değil. Aslında Allah onun hayatında kodlamış bize. "Alın bakın, burada ilaç var" diyor size. İlaç orada, biz burada hastalıktan kıvranıyoruz. Elimize atıp o ilaçları alamıyoruz. Çünkü anlamıyoruz ki ilaç olduğunu. Okuyup geçmişiz, okuyup geçmişiz. Bütün bunları biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin insan istihdam ederken nelere dikkat ettiğine dair o temel nebevi ölçüleri tespit ettiğimiz zaman anlayacağız. Şimdi o nebevi tespite bir yönüyle zemin olsun diye sizin dikkatlerinizi birkaç şeye çekeceğim. Benim güzel kardeşlerim, insanın kişilik tipleri şu anda modern psikolojinin de, geçmişte bizim alimlerimizin de, daha önceki dönemde, mesela şimdi size milattan önce 2500 yılında yapılmış bir tespiti söyleyeceğim. Ta milattan önceki yıllarda, dönemlerde bile insanların merak konusu olmuş. Neden? Çünkü insani ilişkiler oldukça, bunlar da ciddi ciddi arızalarla karşılaşınca insanlar merak etmişler. Ya bu iletişim kazalarını niye yaşıyoruz? Trafik kazalarının sebebi belli. Niye geçinemiyoruz mesela? Biz arkadaşlarımızla, dostlarımızla, hocayız, talebemizle, işçiyiz, işverenimizle, işvereniz işçimizle niye geçinemiyoruz? Bu geçimsizliğin ve bu iletişim kazalarının sebepleri ne? Niye biz bir insana bir iş verdiğimiz zaman o işten verim alamıyoruz? Bunun sebebi ne? Bunu sorguladıkları zaman bir noktaya gelmişler. Her insan her işin adamı değildir. Ama her adam bir işin adamıdır. Eğer sen adamı doğru tespit edersen, o adama doğru bir biçimde de alan açarsan, iş istihdam edersen, o adamdan da insanüstü şeyler beklemezsen verim alırsın. Bu kadar basit. Bu kadar basit ama bu kadar basit değil işte. Yani bunun söylenmesi bu kadar kolay ama sahada uygulaması bu kadar kolay değil. Şimdi modern psikolojide inanılmaz derecede teoriler var. Teoriler var, teoriler var, formüller var, şunlar var, bunlar var. Ben merak ediyorum o psikolog kardeş arkadaşları. Diyorum bu kadar bunları biliyorlar. Hepsinin cevabı var onlarda. Acaba hayatları nasıl? Mesela bazı evlilik uzmanları var, bir konuşuyor. Dersin ki 50 yıllık evliliğin sahibi. Meğer adam 6 ay önce boşanmış. Boşanınca mı tecrübe elde ediyor? Yoksa boşandığı zaman mı o şeyleri öğreniyor? O da ayrı bir mesele. Bu teoriler her zaman tutar tutmaz onu bilmem. Ama bize bazı yönlerde faydaları var. Size bir biraz rahatlasın diye bir latife de anlatayım. Anlatılmış bir şey bu. Bir psikolog anlattığı için size anlatıyorum. Bir hasta geliyor bir psikoloğa. O hastada takıntı, vesvese hastalığı var. Şöyle bir takıntısı var. Akşam yatıyor yatağa, yatağın altında biri var. Öyle geliyor, eğiliyor, yatağın altına bakıyor. Kimse yok, bir daha geliyor. Biraz daha duruyor. Yine sesler duyuyormuş gibi oluyor tekrardan. Sabaha kadar bu hal devam ediyor. Allah kimseye vermesin, bu bir hastalıktır. Biliyorsunuz vesvese acayip bir şey. Vesvesenin bizde, bizim camiada en büyük problemi de abdest meselesidir biliyorsunuz. O takıntı hastalığına saplandı mı bizimki çıkmıyor lavabodan abdestten. Bir saat, yarım saat, buna ayrıca özel bizim önem vermemiz lazım. Onunla alakalı biliyorsunuz ben bir ders yaptım. Özellikle o dersi bu manada etrafında sıkıntı olan kardeşlerimize tavsiye edelim. Bu hal devam edince o kardeşimiz de bir psikoloğa gidiyor işte o psikoloğa. Başından geçenleri anlatıyor. Tamam diyor, sende şöyle şöyle sıkıntılar var. Bana 5-6 seans gelmen lazım. Her seansı da şu kadar para. Gelirsen işte bir şekilde seni tedavi edeceğiz. Gidiyor hasta, bir daha da gelmiyor. Aradan birkaç gün mü artık, hafta mı geçiyor? O psikolog bir markette o hastayı görüyor. Tanıyor. Ya diyor, sen işte böyle bir rahatsızlığın vardı, gelecektin, niye gelmedin? Ben kurtuldum o hastalıktan diyor. Merak ediyor, diyor ki nasıl kurtuldun? Vallahi senden çıktım, gittim manava, düşünceli düşünceli. Manav böyle bir bana baktı, neyin var dedi, ben de başımdan geçeni anlattım. Dedi ki ya sen niye kendini zorluyorsun? Kes yatağın ayaklarını, olsun bitsin. Kestim diyor yatağın ayaklarını, o hastalıktan da kurtardım. Şimdi bazen çok böyle teorik meselelerin aslında çok basit cevapları olabilir ve bu basit cevaplar da gerçekten işe yarar. Bunu anlatan psikolog da zaten bunun için anlatıyor. Diyor ki ya her zaman ille de böyle çok fazla teoriyle olmaz bazı işler. Bazı işlerin böyle çok rahat ve basit karşılıkları vardır. Tutturursanız Allah'ın izniyle oradan, o hastalıktan ya da o takıntıdan insanı kurtarabilirsiniz. Tamam, bunu ben de söylüyorum. Şöyle de bir şey yok. Mesela ben şimdi size bazı şeyleri paylaşacağım. Biz şablonu öğrendik. Şimdi bu şablona göre etrafımıza bakıyoruz. Kim bu şablona uyuyor? Falancı uyuyor. O zaman onunla şöyle muamelede bulunacağız. Bununla böyle muamelede. Bu da değil. Böyle bu işin formülü yok. Hatırlarsanız ısrarla bu sireti insan derslerinde bir şey söylüyoruz. Her insan Allah'ın yarattığı orijinal bir varlıktır. İnanın ki şurada bu kadar insanız, hiçbirimiz birbirimizin aynısı değiliz. Dolayısıyla bir formül elde ettiğimiz zaman hepsini uygulayacağız. Böyle bir şey yok. Bazı şeyler bize katkı sağlar. Eğer anlarsak o insanlığın tecrübelerinden, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarından, bizim sahabi efendilerimizin uygulamalarından, alimlerimizin uygulamalarından bir şeyler elde ederiz ve o elde ettiğimiz şeyle de insani ilişkilerimizi sağlıklı bir hale getiririz. Meseleye bu şekilde bakmamız lazım. Yoksa başka türlü anlarsak meselenin altından da çıkamayız. Bazen de formülle hareket ederek yanlış üzerine yanlış yaparız. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bu kişilik tiplerini kimileri beden yapısına göre, kimileri beden kimyasına göre, kimileri fiziki yapılara göre, kimileri de psikolojik yapılara göre tasnif ediyor ve şekillendiriyor. Başka şeyler de var zaten. Mesela hepinizin çok iyi tanıdığı bir alimimiz var. Geçen derste adını burada zikrettik. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Onun meşhur kitabı Marifetname. Orada var bunlar. Ta Marifetname'de İbrahim Hakkı Hazretleri bunları söylemiş. Özellikle beden yapısına göre, beden kimyasına göre bazı tespitleri var. İşte orada insanın kısa olması, uzun olması, zayıf olması, şişman olması, güzel olması, çirkin olması, saç renkleri, göz renkleri, ten renkleri ve bunların mizaçlara etkileri. Mesela bir insan kısa boyluysa ve toplumda o kısa boyluğundan dolayı da sürekli farklı bir muameleye tabi tutuluyorsa, bu ister istemez mizacına olumsuz bir biçimde etki ediyor. Ve bunu eğer bir insan fark ettiği zaman barışırsa o haliyle, Allah bana bunu verdi, oldu bitti, bu şekilde değerlendirirse kurtarır. Ama kendisine onu dert haline getirdikçe o dert haline getirdiği şey onun mizacını menfi bir biçimde etkiler. Başka şeyler de var bu konuda. Yani özellikle bedensel yapının bu manada farklı bir biçimde etkileşimleri var. Yine hatırlarsanız geçen ders dedik ki insan tabiatını, insan yapısını 4 tane sıvı oluşturuyor. Kan, balgam, kara safra, sarı safra. Mesela bazı alimlerimiz bu 4 tane sıvının oranlarına göre mizaçların şekillendiğini söylemişler. Eğer birisi diyelim ki fazlaysa sıcak kanlı tip olabilir. Bir diğeri hüzünlü tip olabilir. Bir diğeri soğukkanlı tip olabilir. Bir diğeri öfkeli tip olabilir. Bu vücuttaki o sıvı yapısına göre şekillenen bir şey. Biraz daha biz bu taraflara gelelim. Mesela şu anda analitik psikolojinin kurucusu sayılan Jung'un bir tespiti var. 8 tane sınıf sayıyor o. Ona göre insanın kişiliğini 4 ana fonksiyon tanımlar. Düşünme, hissetme, duygu ve sezgi. Bu 4 tane ana fonksiyonu da birbirleriyle eşleştirerek 8 tane insan tipi oluşturmuş. Mesela dışa dönük düşünen, içe dönük düşünen, dışa dönük hissi, içe dönük hissi, dışa dönük duyusal, içe dönük duyusal, dışa dönük sezgili, içe dönük sezgili gibi. Tabii bunların açılımları var. İlgili kardeşlerimiz bunların açılımlarına müracaat edebilirler. Holland isimli bir psikolog var ki kendisi orijinal bir adam, gerçekten bu alanda sahayı da bilen birisi, hem ordu geçmişi var hem çalışma alanlarının birçoğunda yer aldığı için bir teori oluşturuyor. O teoride de 6 grupta topluyor, tipoloji teorisi diye. Gerçekçi tip, araştırıcı tip, gelenekçi tip, sosyal tip, girişimci tip, sanatçı tip. 6 tane tip oluşturuyor. Bir iki tanesini ben size kısaca söyleyeyim. Mesela bu gerçekçi tipte, böyle tipte olan insanlar el ile yapılan işleri tercih ederler diyor. El ile. Alet ve makinaları çok iyi kullanırlar ve bunu kullanmaktan da zevk alırlar. Sosyal ilişkilerden, zihin faaliyetlerinden hoşlanmazlar. Yani o adam el işleriyle kendisine yer bulur. Böyle bir özelliği olan birisine mesela diğer türlü bir işi takdim ettiğiniz zaman çoğu zaman karşılık alamayabilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir tipi tespit ettiğiniz zaman nasıl yönlendireceğinize dair ipuçları bulacaksınız. Araştırıcı tip mesela bu kimseler başkalarını ikna etmekten, sosyal ilişkilere girmekten, başka işlerle uğraşmaktan kaçınırlar. Akademik işleri severler. Ver bir konuyu 6 ay çalışsın. Başkasını 6 ay durduramazsın bir yerde. Ama bu tip öyle şeyi sever. Şimdi adamın bu özelliğini tespit ettiğin zaman senin de ona vereceğin iş öyle olur. Gelenekçi tip mesela öyle yeniliği sevmez. Atadan dededen ne gördüyse tutturmuştur bir yol, kendisine öyle gider. Sistematik bir biçimde bilinenleri tekrarlar. Sosyal tip bu mesela, bu tip sosyal, işte ismi de üstünde zaten, başkalarını eğitmeye, bilgilendirmeye, geliştirmeye, iyileştirmeye, aydınlatmaya bayılır. Adam var gider mesela birinin yanında oturur, buzdolabı. Ne ona selam veriyor, ne ona selam veriyor. E bir de adam var mesela, selamünaleyküm diyor. Hop bir bakıyorsun hemşeri çıktı, oradan girdi, buradan çıktı. Bu yapı meselesi. Şimdi o yapıda olan bir insana vereceğin işle diğer yapıda olana vereceğin iş aynı değil. Sen zorlama, eğer adamda sosyal bir yapı yoksa, böyle sosyal bir tip yoksa, ona bildiği ve kabiliyeti olan işlere dair şeyleri söyle. Mesela girişimci tipte özellikle bunlar liderlik, insani ilişkiler, ikna kabiliyetleri, bu tarz şeylerde fazladırlar. Sanatçı tiplerde sanat, işte şairdir adam mesela, müzikten hoşlanır, resimden hoşlanır, şundan hoşlanır, bundan hoşlanır. Onun da özelliği o. Mesela sanatçı tiplerin de bazıları çok fazla sosyal ilişkiyi sevmezler. Yalnız başlarına biraz daha bireysel yaşamayı severler. Hayatları genelde öyle. Spranger'in mesela bir tespiti var yine. Bunun üzerinden bazı değerlendirmeler de yapılmış. Ben sadece söyleyip geçeceğim. Teorik tip, ekonomik tip, estetik tip, sosyal tip, politik tip, dindar tip diye. Bunların her birinin de açılımı yapılabilir arkadaşlar. Mesela başka bir şeyde, değerlendirmede 4 tane ana tipten bahsedilir. Analizci, cana yakın, yönlendirici, ifade edici. Bunlar da farklı bir tasnif. Her bir tasnifin birbirleriyle ortak yönleri olduğu gibi birbirlerine uzak yönleri de var. Şimdi Enneagram dediğim şu sistem 9 tane sınıfı sayıyor. 9 tane kişilik tipi. O milattan önce 2500 yıl diye söyledim ya, bu o. Bir mitoloji bu. Ne kadar doğru o işin ayrı bir tarafı, ama bu sınıflandırma tespitleri isabetli arkadaşlar. Mesela mükemmeliyetçi bir tip var. Yardımsever, başaran, bireysel, araştırmacı, sorgulayıcı, hevesli, lider, uyumlu. Şimdi bunların her birine değinmek gerekir ama ben şimdi başka bir yere götüreceğim sizi. Bir şey söyleyeyim, siz onun üzerinden diğerlerini değerlendirin. Diyelim ki mükemmeliyetçi tip. Bu tipin özellikleri var mesela. Eğer terbiye edilmezse bir özellik başarı getirecekken ve fayda sağlayacakken tersinden etki oluşabilir. Mükemmeliyetçi ise bir adamın ahlaki bir yönü vardır. Güvenilirdir. Üretken ve verimlidir. Aklı başındadır. İdealisttir, adildir, dürüsttür, düzenlidir, öz disiplinli, iç disiplinli birisidir. Bakın bu kavramlara dikkat edin. Eğer kendisi adamın ahlakı ise, bu belli bir biçimde terbiye edilmezse, her daim karşı tarafı yargılayacak bir pozisyona düşer. Bunların örneklerini görüyoruz değil mi? Yargılayıcı olur. Ahlaklı olmak güzel bir şey ama bu belli oranda terbiye edilmediği zaman sürekli birilerini yargılayıcı bir noktaya getirebilir. Güvenilirdir mesela. Güvenilir güzel bir şey ama terbiye edilmese katı tutumlu birisi olabilir. Çekilmez bir adam olur. O manada belli bir biçimde o çerçeve iyice belirlenmese başka başka arızalar çıkar ortaya. Üretken ve verimlidir mesela, üretken ve verimli olmak güzel bir şey ama bu da terbiye edilmezse sahibini menfaatçi kılabilir. Hep kendine yontabilir bazı şeyleri. Aklı başındadır, güzel bir şey ama terbiye edilmezse takıntılı olur. İdealisttir, güzel bir şey ama terbiye edilmezse eleştirici olur. Sürekli eleştirir, böyle olunca da kimse yanında durmaz. Öyle bir adama tahammül etmek kolay bir hal olmadığı için duramaz yanında. Aynı şey adil olan için de geçerli. Eğer o adil olma, adaletli olma meselesinde bir sınır olmazsa, bir çerçeve olmazsa aşırı ciddidir. aşırı bir ciddi adamla ne kadar yan yana durabilirsiniz? Adamın yanında bir saat duruyorsun, sana dönüp şöyle bir tebessüm bile etmiyor. O adamın yanında durulur mu? İşini gör, kaç git. Ne yapacaksın onu? Başka yapacak bir şey yok çünkü. Dürüsttür mesela, güzel bir şey ama terbiye edilmese kontrolcü olur. İkide bir sana da şurayı yap, burayı yap, şöyle yap, böyle yap diye emir vermeye başlar. Kendisi disiplin sahibidir, o da güzel ama terbiye edilmese kıskanç olur. Biraz önce saydığım şeyler var ya, vakit geçtiği için sizi yormayacağım. Şu 8 sınıfın hepsi için bunları konuşabiliriz. Mesela yardımsever içinde müspet olan yönleri var ama terbiye edilmediği zaman o şey neye dönüşüyor? Menfi bir şeye dönüşüyor. Dolayısıyla burada dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunları iyice öğrenelim, evet, ama öğrendiğimiz zaman bizi yanlışa sevk edecek bir noktaya götürmesin ki iş belli bir biçimde bazı şeyler hayatımızda yanlış noktalara varmış olmasın. Peki tanırsak bunları ne olur? Mesela tanıdık. Kişilik tipleri. Kendimizi de tanıdık, muhatabımızı da tanıdık. Kendimizi de doğru istihdam ederiz. Nerede kabiliyetimizin olduğunu iyice bilir, o kabiliyetimizi geliştiririz. Eğer karşıdakini tanırsak ona da zulmetmeyiz, haksızlık etmeyiz, mizacıyla savaşmayız, karakteriyle savaşmayız. Mizacı, karakteri neyi gerektiriyorsa ona ait bir hal ortaya koyarız. Adamı tespit ettin, adamın bazı şeyleri var. Her insan aynı değil. Mizacında sıkıntı olanlar da var. Ama insani ilişkilerin altın bir kavramı var ki o kavram öyle bir kavram ki bir anlasak onu hayatımızın birçok alanında inanılmaz bir rahatlama kazanacağız. Nedir o kavram? Mesafe kavramı. Tanırsan eğer kiminle ne kadar yaklaşacağını öğrenirsin. Dolayısıyla insan tanımada bu kişilik tiplerini eğer doğru bir biçimde istihdam edebilirsek hem doğru kelimelerle uslukla konuşuruz hem de doğru muameleler ortaya koymuş olur. Şimdi benim güzel kardeşlerim, haftaya bizim konumuz ne? Bizim konumuz Kur'an. Kur'an'dan ne? Kur'an da bize kişilik tiplerini anlatıyor. Biz şöyle bir başlık açacağız, Kur'an'da kişilik tiplerini de öğreneceğiz. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarıyla işi bitirmiş olacağız. Benim güzel kardeşlerim, gelin insanlığın aynalarına şöyle bir serlevha koyalım bugünkü insanlığın aynalarına. Bir seni anlayabilseydik ya Resulallah. Ah ki ah. Öyle bir ah var ki bu sözün altında. Ah ki ah, bir seni anlayabilseydik. Eğer seni anlayabilseydik seni dünyaya da doğru anlatabilecektik. Seni anlayabilseydik gençlerimize seni doğru anlatabilecektik. Seni anlayabilseydik şu anda dünyanın ufkuna Muhammedun Resulullah yazacaktık. Bu yazılacak, yazılacak da inşallah yazanlardan olalım diye bu çırpınışlar zaten. Yoksa Allah nurunu tamamlayacak, birilerine bunu yaptıracak. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ne kadar az tanıdığımıza ait ben size bir örnek vereceğim. Çok da belki çoğu zaman okuyup geçtiğiniz bir örnek. Ama bu örnek o kadar önemli bir örnek ki bize o kadar olur. Şu anda bu çağ imaj çağı. Nedir imaj çağı? Vitrinlere çalış, arkayı bırak. Görünsün, ne varsa görünsün. Dükkanın içini fareler götürüyor. Götürsün, orası önemli değil. Vitrin iyi olsun, vitrinde şeyler olsun. Bak sosyal medyada herkes kafayı üşütmüş. Herkes burada bir beğenilme arzusuna kapılmış. Eline kamerayı geçiren bir şeyler çekiyor, bir şeyler yapıyor. O ona örüyor, ona. Adam milleti dolandırıyor. Dolandırmanın arkasından video çekiyor, paylaşıyor. Çünkü biliyor, dolandırmanın arkasından bile meşhurluk onun dünyasında iyi, prim yapan bir şey. Böyle bir zeminde yaşıyoruz. Bu imaj meselesi biz Müslümanlara da bir garip hal oldu. Öyle bir hale girmişiz ki camide protokol oluşturuyoruz. Cenaze namazlarında protokol oluşturuyoruz. Böyle sade bir Müslüman gibi elimizi kolumuzu sallayalım bir yere gidelim, yok. Nasıl olacak? Böyle 3-5 tane adam olacak arkamızda. Arkamızda yürürken işte böyle biraz havalı civalı olacağız. Nereye gideceksek ha falanca gelmiş diye şey yapacağız. Bir de gitmeden yarım saat önce gideceğimiz yere haber göndereceğiz. Biz geliyoruz, bize yerleri ayarlayacağız. ayarlayın diyeceğiz. Neyse, oralara girersek biliyorsunuz işleri. Şimdi bir böyle var, bir biz varız, bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Ebu Umame anlatıyor, Ebu Atabe anlatıyor. Rivayet uzun, ben sadece bir cümlesini alacağım. Bekliyoruz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, hücresinden çıksın, onunla beraber biraz sohbet edelim. Allah Resulü çıktı yazın sıcak günü, Medine'nin o sıcakları, selam verdi bize, biz de aldık selamını. Yürümeye başladı, biz de arkasında yürüdük. Biraz yürüdükten sonra Resulullah döndü bize, dedi ki niye arkamda yürüyorsunuz? Nasıl yürüyelim ya Resulallah dedik. Ya gelin yanımda yürüyün dedi. Ve bizi yanlarına aldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorduk. Dedi ki ya Resulallah, ne olurdu ki senin arkanda yürüseydik? Ben dedi, siz benim arkamda yürümeye başlayınca şöyle bir baktım size, kaç kişiyse artık, kalbinden bir şeyler geçiyor Efendimizin. O da bir beşer. Sonra duruyor biraz. Sonra biraz daha yürüyor. Yine duruyor. Üçüncü kez onları çağırıyor. Niye durdum, sizi çağırdım biliyor musunuz? Hayır ya Resulallah. Şöyle size bir baktım, kalbime bir kibir geldi. Dedim ki ya bu adamlar, ben yürüyünce yürüyorlar, ben durunca duruyorlar ve bunlar benim arkamda yürüyor. Olmaz dedim, sizi yanıma çağırdım. Sizler benim yanımda yürüyeceksiniz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sizin iman ettiğiniz peygamber, bu Allah Resulü'nün hayata koyduğu ölçü, bu. Bugün bu ölçü sarsılmış. Birileri din adına bize bir şeyler söylüyor, başka başka şeyler söylüyor, bize başka başka imajlar çiziyorlar. Kim ne derse desin, Allah Resulü'nün örnekliliği bu. Arkasında yürüyen sahabenin bile arkasında durmasına tahammül etmeyen bir peygamber var yani karşımızda. Ya bunun sünnet adına bize verdiği mesajı alacağız, ya da birilerinin bizi başka başka şeylerle hem duygularımızı, hem dinimizi, hem imkanlarımızı sömürmelerine fırsat vereceğiz. Ben diyorum ki yol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ondan başka da yol yoktur. Allah bizi o peygamber yolundan başka bir yolda da yürütmesin inşallah. Akıbetimiz de inşallah onunla beraber cennette olsun. Onun o güzel sofrasında oturmak hepimize nasip olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım'ı dinlediniz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Dent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için

0: Reklamları dinlediniz.
1: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Sevgili çocuklar, can güvenliğinizi korumak için trafik kurallarını mutlaka öğrenmelisiniz.
0: Özel FM 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır.
2: Her akşam yatmadan önce kendinizi hesaba çekin. Gün boyu işlemiş olduğunuz günahlardan tövbe edin ve yaptığınız güzel işler için de şükredin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, hiçbir şey sizin ve yolcularınızın hayatından daha değerli değildir.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel efendim, özel efendim, özel efendim, özel efendim. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efendim.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
3: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
6: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
7: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram söke un 139.95, 2 kilogram duru pilavlık bulgur 89.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için Sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
13: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
14: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakabetu lil muttaqin. Essalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İlâ amin ve selamu aleyküm ve rahmetullah. İnsanoğlunun yaratılma anı itibariyle hak ve batıl mücadelesi de aslında başlamış oldu. İnsanın yaratılması Adem Aleyhisselam ve eşi ile cennette imtihanları başladı. Yeryüzüne indirilince insanoğlunun kıyamete kadar gelecek bütün insanların imtihan süreci başladı. Allah-u Teala'ya vermiş oldukları Rab sözü, Allah'ın Rabliğini hüküm koyup yönetimi, eğitip terbiyetime, çekip çevirmedeki Rab sıfatını ona has kılmayı kabulleri, göklerin, yeryüzünün ve dağların korkup kabullenemediği, üstlerine alamadığı emanet sorumluluğunu üstüne almış, yeryüzüne halife sorumlu olarak gönderilmiş olan insanın imtihan süreci başladı. Yeryüzüne gelmekle. İnsanın imtihanını Rabbimizin sınayıp deneyeceğim dedi, biraz korku, açlık, mallardan, canlardan, mahsullerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. İmtihan çeşitlerinin yanında bir de şeytanın kişiyi zorlamasından kaynaklanan imtihanlar var. Şeytan doğru yolun üzerine oturacağını, kullarını, insanoğlunu, kullarını, belki bunun için cinleri de, mümin olanları saptıracağını şeytan bildiriyor. Şeytan da insanın Allah'a itaat konusunda, hak konusunda, hakka uymak konusunda imtihanını zorlaştırıyor. Şeytan insanın imtihanını zorlaştırıyor. Yine bunun yanında İnsan kendi hem cinsi olan kendisi gibi yeryüzüne imtihan olunmak için gönderilen diğer insanların imtihanını da zorlaştırıyor. Oysa ki zor bir yolculuk, meşakkatli bir işin içindeyken dağ başına bir tane uçak düştü, herkes birbirine yardım eder. Deprem olmuş, herkes birbirine yardıma koşarken içlerinden bir kısmı hırsızlık yapar, gasp yapar. İmtihan gören o depremzedeye yardım edecek yerde onun imtihanını daha da zorlaştırır. Nice insan normalde dara düşülen bir yerde insanlar genel olarak birbirlerine, inançlarına, konumlarına, makamlarına bakmadan yardımcı olurlar. Bir trafik kazası olduğunda herkes koşuşur. O kazayı geçirenler, dışarıdakiler insanın o imtihanını kolaylaştırma çabasında olurlar. Ama iş dine gelince, Allah'ın hükmünü yaşamaya gelince, insan belki şeytandan daha fazla kendi kendine zulmediyor. Birbirlerine zulmediyorlar. İmtihanlarına yardımcı olmaları gerekirken daha da zorlaştırıyorlar. Adem Aleyhisselam ve şeytanla başlayan hak ve batıl mücadelesi kıyamete kadar da devam edecek. Bu iki kesimin mücadelesi. Dolayısıyla da hakta ve batılda tarih tekerrür etmeye devam edecek. O zaman herkes kendi payına, hakta mı batılda mı sürekliliğine dikkat edecek. Hakta mı sürekliyiz, batılda mı? Allah'ın hükmü hak olarak bilinsin, yaşanılsın, hakim olsun mücadelesi mi? İnsanların yasaları, fikirleri, düşünceleri, görüşleri bilinsin, yaşanılsın ve sürekli devam etsin çaba ve gayretinde mi? Dolayısıyla iki taraf, hakkın ve batılın taraftarları, Hizbuşşeytan ve Hizbullah, Allah'ın taraftarı ile şeytanın taraftarlarının hayata hakim olma mücadelesi ve sürekliliği kıyamete kadar devam edecek. Önemli olan herkes kendi payına, nerede durduğuna, neyin mücadelesini verdiğine bakması lazım. Verilen mücadele hak, Allah'ın hükmü adına, emri, rızası adına ve cennet yolunda mı? Yoksa batıl insanların yasalarına, görüş düşüncelerine göre batılda, şeytanın başlattığı o batıl yolun içinde ve o yolda mı devamlı kaldığına bakması lazım herkes. Hakta ve batılda süreklilik her dönemde var. Peygamberlerin, rasullerin olduğu dönemde de, sonraki dönemlerde. Mutlaka kıyamete kadar da hakkın ve batılın taraftarlığı yapılacak ve bu sürekli devam edecek. Hud suresinin 112. ayetinde Rabbimiz, öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Seninle birlikte tevbe edenler de. Seninle birlikte tevbe edenlerle emrolunduğun gibi dosdoğru olun. Haddi aşmayın. Ve la tadgav. Tuğyan, tağutluk yapmayın. Haddi aşmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Devamındaki 113'te de sakın zalimlere meyletmeyin, sonra size ateş dokunur. Emrolunduğu gibi dosdoğru olunmaz ise zalime, zulme meyledilir, sonra ateş dokunur. Sonra size yardımcı, ne veli, yardımcınız, nasiriniz olmaz. Sizi kurtaracak, yardım edecek biri de olmaz Allah'a karşı. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. İşte bu Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Hud suresi 112. ayetin sonu. Bir müminin bakışında o zaman yaptığım her şey gözetleniliyorsa, görülüyorsa, kayda alınıyorsa bunun mesajı ahirette sorulacak demektir. Allah yaptıklarınızı görüyor, ona göre davranışınıza dikkat edin. Yaptığınızı daha güzeliyle yapın. İşte bu ihsan hali olur. Allah yaptıklarınızı görüyor ayeti, ayetin bu cümlesi. Sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görüyor, ona göre ihsan halinde bulun. Güzel davranışta bulun. İhsan, güzel davranış. En güzel davranışı kişi Allah-u Teala kendisini görüyor düşüncesiyle yapabilir. O zaman Allah-u Teala sizi görüyor düşüncesiyle hareket edip haddi aşmayın, tuğyan etmeyin. Allah'ın sınırlarını geçmeyin. 120 ile 130 civarında Kur'an-ı Kerim'de yasak var, yapılmaması gereken. Allah'ın yasaklarını çiğnemeyin, haddi aşmayın, tuğyan etmeyin. Belki 300'ün üzerinde yapılması gereken emir, o emri yapmamak da bir sınır aşmaktır. Çünkü yapmadığınız bir şeyin yerine bir başka şeyi yapıyorsunuz demek olur. Hayat, inançta ve amelde boşluk kabul etmez. İnanç noktasında neyi Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde yapılmıyor ise başka şekilde yapılacaktır. Hangi amel sakınması gereken, yapılması gereken, emredilen doğrultusunda yapılmıyorsa, emredilmeyen doğrultuda, başka kurallara, yasalara, fikirlere, düşüncelere, görüşlere, fetvalara göre yapılacaktır. Bu da haddi aşma olur. Tuğyan, tağutluk olur. İnanç noktasında haddi aşan tağut, imanı götürürken Allah ile hakimiyet yarıştırır. O da haddi aşmadır. Birisi bir görüş beyan eder, bir fetva verir. O da tuğyandır, tağutluktur, haddi aşmadır. Biri 100 meselede haddi aşar. Şeytan bir meselede tağut oldu, tuğyan etti, haddi aştı. Bugün Kur'an'ın bütününü hayattan çıkaranlar tağut olmuyorsa, haddi aşmış olmuyorsa, burada ciddi bir bakış problemi var. Haddi aşmamak için emrolunduğun gibi dosdoğru ol ve senin etrafındaki eşin, çocukların, komşu, akrabaların, beraber hareket edin müminlerle emrolunduğunuz gibi dosdoğru olun. Aslında ayet tevbe edenlerle, şirk, küfür, bidat, hurafe, haset, kibir, gıybet, riya, haramlardan çıkmış, uzaklaşmış, dönüş yapmış, dönüş yapmış olan, tevbe yanlıştan dönmek demek. Yanlışlardan dönülmüş olanlarla beraber emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Demek ki bu din tek de yaşanılmıyormuş. Hakta ve batılda insanlar kalacak. O zaman hakta olanlar beraberce emrolunanları yapma zorunluluğu var bu ayete göre. Seninle beraber tevbe etmişlerle, batıldan dönüş yapmış olanlarla beraberce emrolunduğunuz gibi dostlar olun. Bak bu hakta olanların sürekli beraber olmalarını emreden ayet. Yoksa diyor haddaşmış olursunuz. Hangi alanda beraber hareket etmiyorsanız o alanda haddaşma gündeme gelebilir mesajı veriyor ayet. Hakta olanların sürekli, yine bir ayette Rabbimiz, sadıklarla beraber olun. Kalben doğru, şirk, küfür, haset, kibir, gıybet, riya taşımayan, kalbin doğruladığını dil ile de doğrulayan, özü ve sözü doğru olan, sadık, hakkı tasdikleyen, hakkın içinde olan, Allah-u Teala'nın emrini sorgusuz sualsiz ama fakat lakin demeden tasdikleyip itaat eden, özü ve sözü doğru olan sadıklarla, sözüne sadakat gösteren, Allah'a verdiği söze sadık, insanlara verdiği söze sadık olanlarla beraber olun emrediliyor. İşte bu ayette de, Hud suresi 112'de de emrolunduğun gibi dost doğru ol. Kiminle? Tevbe edenlerle. Seninle birlikte olmuş ve dönüş yapmış olanlarla. Bunu yapmazsanız haddi aşarsınız ve Allah yaptıklarınızı görür buyuruyor. Yasin suresinin 74 ve 75. ayetinde de Rabbimiz, belki kendilerine yardım edilir diye, birinci ayet hakta olanların birlikteliğinden bahsetti. Şimdi bu ayette, Yasin 74-75. ayette de batılda olanların bir birlikteliği. Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki, yani onların dediği yaptığı gibi değil, halbuki kendileri o ilahlar için hazır askerler oldukları halde, kendileri yani kurtarıcı gibi gördüklerini aslında kendileri askerlik yapıyorlar. Onları ayakta tutan, koruyan onlar. Yani onlar askerlik koruyucu, destekleyen, savunan olmasalar o ilah edindiklerinin hiçbir fonksiyonu, etki ve yetkileri yok aslında. Bu siyasi olur, bu din adamı olur, lider önder olur. Kendileri olmasa, onlara destek, savunma vermeseler, elleriyle ve dilleriyle, maddiyatlarıyla, imkanlarıyla destekleyip, koruyup himaye etmeseler, o itaat etmiş oldukları vazgeçilmez, gördükleri, hayran oldukları ilahların hiçbir fonksiyonu yok. Tam tersi diyor. Yani onlar alttakiler üsttekilerden bir yardım beklerken, tam tersi diyor Rabbimiz, yardım bekledikleri kendilerine muhtaç. Siz onların asker olmuşsunuz demeye getiriyor. O ilahlar onlara yardım edemezler. Yani kendisinden yardım beklenilen, yardım bekleyenler onu güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Bugün siyasi nice destekler verilmese vazgeçilmez olanların ne fonksiyonu olur? Bugün kerametlerinle bahsedilen, Veli Kutup, Gavs denilen nice din adına bir yerlere çıkarılanlar, alttakiler olmasın bakalım o yerlere çıkabilecek ve kalabilecekler mi? Aslında alttakilerin desteğiyle, korumasıyla, himayesiyle, savunmasıyla, desteklemesiyle o yerlere çıkmışlar. Belki kendilerine yardım edilir diye. Öncüler ve onlara tabi olanlar birbirlerinin destekleyicisi olmuşlar. Batılın sürekliliğini sağlıyorlar. Dün de olduğu gibi bugün de hiçbir şey değişmemiş. Kendilerine yardım edilir diye onlara itaat ediyorlar. Onların hüküm ve yasalarına, görüşlerine, fetvalarına, kerametlerine göre hayatlarını, inançlarını düzenliyorlar. Onları vazgeçilmez kabul ediyorlar. Onların yaptıklarına, siyasi yaptıklarına, atalarının, büyüklerinin sözlerine ve yaşantılarına, din adamlarının keramet diye anlatılanlarına hayran oluyorlar ve itaatte gündeme geliyor. Çünkü ilah kendisine hayran olunan, icraatlarına, kerametlerine, yaptıklarına hayran olunan, vazgeçilmez olan ve itaat edilen. Kim kime hayran oluyorsa onu vazgeçilmez kabul eder ve itaat eder. İnsan kendi bedenine bir baksa, yaratılanlara bir baksa, yaratıcı olan Allah-u Teala'ya yarattıkları üzerinden hayran olacak, Allah'ı vazgeçilmez kabul edecek ve ona itaat edecek. Yani Allah'ı ilah kabul edecek. Hata, insan kime hayran oluyorsa, sözüne, konuşmasına, davranışlarına, yaptıklarına, icraatlarına, kerametlerine ve o onun için vazgeçilmez hale gelir. O vazgeçilmez gördüğü ne söylüyorsa, ne ortaya koyuyorsa ona itaat eder. O emri yerine getirir, o da ilah olur. Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'tan başka ilah edindiler. Halbuki diyor Allah-u Teala, o ilah edindikleri vazgeçilmez, bu olmazsa olmaz, daha kötüsü gelir. Bunsuz yapamayız, bunsuz şefaat edilemeyiz, kurtulamayız ahirette denilenler, o ilahlar için, onların varlığı için, güçlenmesi için, ayakta kalması ve bilinmesi için yardım bekleyenler onları destekliyor. Onlar asker olmuşlar. O yardım beklediği ilahlar onlara da yardım edemez diyor. Enfal suresinin 60. ayetinde de Müslümanların, burada hakta olanların birlikteliğinin bir mesajını veren ayet, onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve bağlanıp beslenmiş savaş atları hazırlayın ki onunla, bu hazırlık yaptığınız savaş atları, işte kılıçlar, silahlar, neyse savaş için hazırlık yapılacak şeyler neyse, bununla, onlarla Allah'ın düşmanlarını, sizin düşmanlarınızı ve daha sizin ve Allah'ın düşmanlarınızı, sizin bildiğiniz böyle, yine daha bunlardan başka sizin bilmediğiniz, size belki dost gibi gözüküyor, iyi gibi gözüküyor bugün, fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutasınız. Allah yolunda ne harcarsanız karşılığı size eksiksiz verilecek ve asla haksızlığa uğratılmazsınız. Enfal suresinin 60. ayetiydi. Şimdi müminlerle beraber bir İslam'ın hakim olduğu bir dönem olur. Bir de düşman saldıracağı, İslam'ın hakim olmadığı bir dönem olur. Yine müminlerin beraber hareket etmesi lazım. O an bir savaş yok. Müminlerin, İslam devletinin olduğu bir toplumda rehavete kapılınmaması gerektiğini, müminlerin her an hakta batıla karşı beraberce hareket etmeleri gerektiğini söylüyor. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar, gücünüzün yettiği kadar, herkes maddi gücünü, elinin, dilinin gücüne, bedeninin gücüne, zeka, zihin gücüne herkes bakacak. Bu gücünün ne kadarını Allah'ın dini için kullanılıyor? Yarın gelebilecek İslam'a ve Müslümanlara karşı tehlikeye ne kadar imkanlarını harcıyorlar? Dünya malı, metaı için, dünyada bir ev, bir araba, bir bağ, bahçe alabilmek için etrafından borç edinen müminler, da bu da olmasın aslında demiyorum, olması başka bir şey, dünyalıklar için borç edinme, Allah'ın dini yücelsin, yayılsın için borç edinen yok. Hele bir borç alayım falancadan da taksitle ödeyeyim, ya da işte altın, döviz borcu edinecek, onunla İslam yücelsin diye. Dünyalık için borçlananlar, yarın ne olacağını bilmediği yarın için borçlanan müminin Allah'ın dini için bir bakması lazım. Hiç borca giren var mı, ya da borca giriyor muyuz nefsimde dahil? Hani bir borç ediniyorum ki Allah'ın dinine yardım edeyim diye. Yarın olabilecek tehlikelere karşı Müslümanlar, nesiller yetişsin için kim borçlanıyor? Ama dünyalıklar için alabildiğini. Bizim bildiğimiz Allah'ın bildiği. Bizim bilmeyip de sırf Allah'ın bildiği düşmanlara karşı hazırlık yap demiyor, yapın diyor. Çoğul, beraberce yapın, bir hazırlık yapın. Niye? Bunlarla Allah'ın düşmanlarını korkutasınız. Bugün İslam toplumundan Amerika'sı, Avrupa'sı, kafiri, müşriki, laiki, demokratı korkmuyorsa, Allah'ın dinini destekleyen olmadıkları için, Allah'ın dinine yardım etmedikleri için Allah da onlara yardım etmiyor. Kim Allah'a yardım ederse Allah da ona yardım eder. Yani Allah'ın dinine yardım edilirse Allah yardım vaadinde bulunuyor. Eliyle, diliyle, mal ve can ile kim mücadele ederse Allah da onları destekleyeceğini bildiriyor. Kim ne harcarsa bunun karşılığı eksiksiz verilecek diyor. Ne harcıyorsa, dilini mi harcıyor, ilmini, bilgini mi harcıyor, bedensel gücünü mü harcıyor, maddi imkanlarını mı harcıyor? Harcamak deyince hemen akla para, mal, mülk geliyor. Oysa ki biri zamanını harcar, biri enerjisini, bedensel gücünü harcar, biri dilini, ilmini harcar, biri dik duruşuyla, bir dik duruşuyla bedenini harcar, herkes bir şeyi harcar. Kimi nesillerini harcar, Allah'ın yolunda yetiştirir, nesli o yola harcamaktır. Zamanı, bilgiyi, tecrübeyi o yolda, kim nereye harcıyorsa. Allah yolunda ne harcarsanız karşılığı size eksiksiz verilecek ve asla haksızlığa uğratılmayacaksınız. O zaman batılda sürekli kalmak mücadelesi veren bir kesim, bir de hakta sürekli kalma mücadelesi. O zaman müminler beraberce hakta kalma mücadeleleri verecekler. Bunun sürekliliği önemlidir. 3-5 yıl sonra, 5-10-20 yıl sonra nicelerinin kenara çekildiğini görüyorsanız, hakta sürekli kalamadıklarını görüyorsun. Bir bakın, adam 80-90 yaşına gelmiş, hala o batıldaki sürekliliklerine devam ediyorlar. Sanki işte 25-30 sene çalıştın, emekli olunur. İşte 50 yaşına geldin, 60 yaşına geldin, emekli olunan, olunması gerekli olan bir bakışın oluştuğu gibi, sanki Müslümanlar 10-15-20 sene, 30 sene sonra, ya artık bizden bu işler geçti, biraz gençlere kalsın meydan söylemi doğru bir söylem değildir. Emrolunduğun gibi dost doğru ol, müminlerle beraber emri ölünceye kadar devam etmesi lazım. İslam'da hakta süreklilikte emekli olmak diye bir şey yok, kenara çekilmek diye bir şey yok. Bunu siz nereden delil çıkarabilirsiniz? Durmamanız gerektiğini yüzlerce ayet ortaya koyar. Nuh aleyhisselam 950 yıl ne zaman durdu? İbrahim aleyhisselamın vefatına kadar yaşı kaçtı? Belki 120 civarı denildiğine göre, yaklaşık diyorum. Kim ne, hangi peygamber durmuş vefat edecek anlarına kadar? 80, belki 80 yaşın üzerinde Eyüp el-Ensari'nin 80'li yaşlarda İstanbul'a belki 3000 kilometre bir mesafeyi ne amaçla geliyor? Niye emekli olmadı? Bu doğru bir bakış değil. Hakta ve batılda süreklilik konu başlığında, batıldakilere bir bakın bakalım, duruyorlar mı, hiç emekli olmaları var mı? 80 yaşına gelmiş siyasetçi hala koşuyor. Kendi koşamıyorsa da koşturuyor. Hakta olanlar nasıl duruyorlar? Niye sürekli devam edemiyorlar? Burada bir bakış problemi var. Bu davayı, bu dini dava edinememişler. Davanın sürekliliğini kavrayamamışlar. Herkes kendi payına yapıyor aslında da, nasihatleşiyoruz. Ebu Davud ve Tirmizi'de geçen bir hadiste aleyhissalatü vesselam, tabi bu hakta ve batılda süreklilik, bazen haktakiler galip gelir, üstün olur, bazen batıldakiler, bazen size zafer, bazen onlara, kafirlere diyor Rabbimiz. Hilafet 30 yıl diyor hadiste. Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in 6 aylık, yok Hasan, Hazreti Hasan'ın 6 aylık hilafetiyle 30 yıl Raşid hilafet dönemi, 30 yıl. Sonra diyor Aleyhisselatü Vesselam ısırıcı melik dönemi gelecek. Emeviler, Abbasiler, Selçuklu, Osmanlı, yani babadan oğula geçen saltanat. Isırıcı melik dönemi. O da diyor Allah'ın takdir ettiği bir süre devam edecek ve bitecek. Allah'ın takdir ettiği bir süre devam edecek bir, yani ilelebet kıyamete kadar devam edecek denilmemesi gerektiğini bu hadis bildiriyor. Sonra diyor karanlık bir dönem gelecek. Allah'ın hükmüyle, kitabıyla yönetilmeyen, şirkin, küfrün hakim olduğu bir dönem gelecek. O da diyor Allah'ın takdir ettiği bir süre devam edip bitecek. Sonra sizin bugününüz gibi bir gün gelecek. Bugün İslam yeryüzüne yayılmaya devam ediyor. İnsanlar İslam'a yönelmeye devam ediyor. Herkes ne emek, çaba, gayret sarf ettiğine bakması lazım. İslam'ın yeryüzüne yayılması, birilerin İslam'a girmesinden övünenin kendisinin ne yaptığına bakması gerekir. Çünkü herkesin yaptığı kendisine. Siz kendinize bakın diyordu Rabbimiz. Bugünden ahirete ne gönderdiğinize bakın diyor ayetler. Herkes kendi payına bakacak, ne mücadele verdiğine. Diğerleriyle de elbette ki bir kişinin mümin olmasıyla mutlak seviniriz, mutlu oluruz. Ama kendi payımıza, asıl ne yaptığımıza bakarız. Şu an karanlık bir döneme geldik. hadis safa safa bildirdi ve Rabbimizin bildirmesiyle elbette. Aleyhisselatü Vesselam tahminde, zanda bulunmuyor. Gelecek İslam'ın mesele, İslam yeryüzüne hakim oluyorsa bizim katkımız ne? Beraberce hareket ederek Allah'ın dini bilinsin, öğrenilsin, yaşanılsın için, insanlara hidayete vesile olmak için ne çaba gayret gösteriyoruz? Bugün batılda süreklilik, son 100 yıldır dünya gündeminde batılın beraberce hareket etmesinin gücü ve sürekliliği gözüküyor. Belki 1300 küsür sene İslam'ın gücü, hakimiyeti varken, Emeviler, Abbasiler, Selçuklu, Osmanlı döneminde, son 100 yıl batılın sürekliliğinin gücü ortada. Maide suresinin 54. ayetinde, eğer biz hakta sürekli kalmazsak, hakta sürekli kalmazsak ne olur? Ey iman edenler, ey Allah'a bütün sıfatlarıyla güvenen, tasdik edip doğrulayanlar, Allah'ın kitabına tasdikleyip doğrulayıp güvenenler, Resulü örnek ve önder olarak doğrulayıp kabul edip güvenenler, ahiretteki vaat edilenlere, cennet ve cehenneme doğrulayıp kabul edip güvenen, ahiret için hazırlık yapanlar, ey iman edenler, siz, sizden kim, sizden kim mümin olmak kaydıyla dininden dönerse, emredilenleri yapmazsa, hakta sürekli kalmazsa, Allah onların yerine kendilerini, onları, onların da kendisini sevdiği, Allah'ın onları sevdiği, onların da Allah'ı sevdiği, müminlere karşı merhametli, kafirlere karşı şiddetli, Allah yolunda eliyle, diliyle, malıyla, imkanıyla, bedeniyle cet gayret eden, mücadele eden, cihad eden, mücadele eden ve hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeyen bir topluluk getirir. Bu Allah'ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah rahmeti bol olandır, her şeyi çok iyi bilendir. Maide suresi 54. ayet. Eğer siz mümin olarak Allah'ın dininde, hakta sürekli istikrarlı kalmazsanız, Allah sizi giderir. Yerinize Allah'ın onları, onların da Allah'ı sevdiği, müminlere karşı merhameti, kafirlere karşı şiddetli, Allah yolunda tüm imkanlarıyla mücadele eden, cet gayret eden, cihad eden ve hiçbir kınayıcının kınamasına çekinmeyen bir topluluk getirir diyor Rabbimiz. Siz eğer halkta sürekli kalmazsanız, hak olan o şey ne ise, hak olan, yapılması gereken, sakınılması ve yapılması gereken o hak ne ise, siz onda sebat etmiyorsanız, gerekeni yapmıyorsanız, bu davet olur, başka bir mesele olur, Allah yapacak birini getiririm buyuruyor. Sizin yapmadığınız o şey neyse, hakta sürekli kalmadığınız neyse, Allah sizi giderir, devre dışı bırakır. O hakta, hakkı yapacak ve sürekli kalacak birini getirir. İnşirah suresinin 7. ayetinde de Rabbimiz, o halde bir işi bitirdin mi, hemen başka işe giriş ve yorul. O zaman hakta, hakkı yapmak değilmiş de, haktaki süreklilik neymiş? Bir işte yoruldun mu, hemen diğer işe giriş. Bir alanda bir kitap okudun, zihni yoruldu mu, başka bir kitaba giriş. Çünkü farklı bir konuya giriştiğinde beyin hiç yorulmamış gibi tekrar o konuyla alakalı şey alır. Çünkü kitap okumayı bıraktınız, televizyon izliyorsunuz, haber dinliyorsunuz, zihninizin yorulması, daha da yorulması gerekirken başka bir şeye odaklanma oldu. Beyin farklı bir yere, zihin, kalp başka bir yere odaklandı. Tarih okumayı bıraktınız, siyer okudunuz, siyeri bıraktınız, akaid okudunuz, orada zihniniz yoruldu. Bir süre, bu bir hafta, 10 gün, 1 ay, 3 ay, 5 ay, sonra başka bir konu, başka bir konu. Bir işte yoruldun, bu dünya iş olur, ahirette alakalı iş olur, hemen bir başka işe girir ve o işte de yorul. Hani vücut çalışanlar bilir, kol kasını çalıştırdınız, o yoruldu, bacak çalışıyorsunuz sanki hiç çalışmamış gibi. Sırt çalışıyorsunuz, omuz çalışıyorsunuz, göğüs çalışıyorsunuz. Her bir kasın kendi içinde bir yorulma hali var. O zaman bir işte yorulduğunuz zaman hemen diğer bir işe girişin. Yani hakta sürekli kalın. Yani ben artık şu kadar yıldır derse, sohbete kadar, artık bundan sonra gelmeyeyim, toplantıda gelmeyeyim, mescite gelmeme, Ya bu kadar yeter. Bir işte yoruldun, hemen diğer işe giriş. Bir sohbet de mi ya, başka bir sohbet ya, başka bir şey oluştur. Bak, durulmaması gerektiğini, sabit kalınmaması gerektiğini. Çünkü bir yerde durduğunuz an gerileme başlayacaktır. Mutlak. Durduğunuz anda gerileme başlar, ilerleme olmaz. Tekrar girişim yapmıyorsanız durulan noktada geri gelinecek. O yüzden batıldaki olanlar şeytandan kıyamete kadar durmuyorlar. Bakın, dünyayı yönetenlere duruyorlar mı? Yahudiler, laikler, demokratlar durmuyorlar. Kendi inançları, yaşam şekilleri doğrultusunda sürekli mücadele ediyorlar hak karşısında. Hakta olanlar bu zilletin içerisinde, bugünün dünya zilletinin içerisinde hala hakta kalma süreklilikleri yoksa, Nuh Aleyhisselam'ın kafir bir toplumun içerisindeki 950 yıllık sabırla mücadelesini, davetini anlayamazlar. Anlama imkanları yok. Bugünün 3-5 yıl, 10 yıl, 20 yıl hakta kalma sürekliliğini gösteremeyenlerin öyle bir tarihi akletme imkanı yok. İsra suresinin 81. ayetinde, bu ayetin mutlaka bir önce şeyi var. Yine de ki ayetleriyle ilgili, hak geldi, batıl zail oldu. Hak geldi, batıl yok oldu. Zeval buldu, zail oldu. Şüphesiz ki batıl yok olmaya mahkumdur. O zaman hak ile batılın sürekliliğinde, yani beraber çatışmasında, bilgi çatışmasında, yaşam çatışmasında, hayata hakim olma çatışmasında batıl yok olmaya mahkummuş. Peki nasıl oluyor da 100 yıldır batıl hakim? Hakta olanlar hakkı tam kavramamışlar, hakka tam girememişler, teslim olamamışlar ve hakta sürekli kalmamışlar. Hakkın girdiği bir yere batılın oradan yok olması lazım. Bir kalbe hak girdiyse, Allah'a güven, Allah'a bütün sıfatlarıyla güven, Kur'an'a, Resul'e, kitaba ve Resul'e güven o kalbe girmiş ise, şirk, küfür o zail olur, o kalpten çıkar. Bir kalbe hak girmişse kalpteki bütün batıllar yok olması lazım. Peki bir kalbe iman girdi, İslam girdi, teslimiyet girdi o kalbe, hak kalbin içine girdi, Allah'a, kitabına ve Resul'üne güvenmek girdi. Niye o kalbe giren Kur'ani bilgi kalbe giriyor da kalpten haset çıkmıyor, riya çıkmıyor, hırs, kibir, dünya tamahı, aşırı sevgi, aşırı nefret niye müminin kalbinden zail olmuyor, çıkmıyor? Çünkü hak sadece tevhid olarak kalbe sokuluyor. Kalbe ahlak olarak hak sokulmuyor. Kalbi hastalıkları çıkartmak için kalbe bilgi sokulmuyor. Sadece tevhidi bilgi sokuluyor. Onun için Müslümanlar haset, kibir, gıybet, riyadan bir türlü uzaklaşamıyor. Kendilerini gösterme hastalığı var. 3-5 bilgi edinen, bir bilgi edinen, bir bakış yakalayan bunu gösterme ihtiyacı hissediyor. Yaşama değil, söyle anlatarak gösterme ihtiyacı, bildiğini gösterme hastalığı var. Oysa bilgi yaşamak için inmiştir. Bilgi yaşamak için elde edilir, anlatılır ve işitilir, öğrenilir. Bilgi yaşamak için elde edilir. Yaşamak için elde edilmeyen bilginin sahibine bir kârı yoktur. O bilgiyi elde edecek fırsat, imkan bulamamak başka bir şeydir. İmkan bulamamışsınızdır. Yaşama niyetiyle elde etmişsinizdir. Buna sevap olur. Ama bilgi asıl yaşamak için elde edilir. Bilgiyi elde ettiniz, hayatınıza ve kalbinize indirmiyorsanız ne hayatınızdan ne de kalbinizden zail olması gereken batıl çıkmaz bir türlü. Şüphesiz ki batıl yok olmaya mahkumdur diyor. Kalpten o hastalıklar çıkmıyorsa, yani birisinin şirki, küfrü, laikliği, demokrasiyi terk edememesini, dünyalığı terk edememesini eleştiren bir müminin kendisindeki haset, kibir, gıybet, riya, hırs hastalığını kalbinden atamadığını önce bakması lazım. Kendisi de birçok hastalığı atamamış, kendine bakmamanın, kendini düzeltme çaba gayretinde ve bakışında olmamanın sonucudur bunlar. Yani bilgi asıl senin ve benim için. Bilgi benim için diyebiliyorsan bilgi beni düzeltiyor. Yoksa bilgiyi bir başkasını düzeltmek, eleştirmek, kınamak, tartışmak için, anlatmak için elde ediyorsanız size bir kârı yok. Mum gibi etrafı ışıtırsınız, dibiniz karanlık kalır. Kendinize bir kârınız olmaz. Bilgi amel etmek için öğrenilir ve dinlenilir. Bilgilenmek için değil. Bilgi bilgilenmek için değil, amel etmek, hayata dönüştürmek, uygulamak için elde edilir. Kehf suresinin 56. ayetinde de konu başlığımız hakta ve batılda süreklilik. Şeytandan bugüne, insanın yaratılmasından bugüne, şeytan hiç durmadan batılda sürekli. O da bir kul, Allah'ın yarattığı kullardan bir kul. O da imtihan için yaratıldı. Şeytan farklı bir şey için yaratılmadı. O da imtihan olunmak için yaratıldı. İmtihanının birisinde başarılı olamadı. Allah-u Teala'nın hükmüne karşı hüküm koydu. Kafirlerden oldu ve değişmedi, düzelmek istemedi. Kıyamete kadar da düzelmeyecek. Batılda sürekli kalmayı tercih etti. O zaman hakta olanlar, Adem Aleyhisselam'la başlayan ve müminlerin oluşturduğu o hakta olan

elçileri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Cennetle müjdeleyen, cennet yollarını müjdeleyen ve cehennemin kendisini ve oraya giden yollarla da uyaran, sakındıran uyarıcılar ve müjdeleyiciler olarak gönderdik. O zaman Resulların, Resul gönderilmesinin asıl amacı onlar dini kendilerine yaşayacak. İnsanlara cennet yoluyla müjdeleyecek, cennetin yollarını gösterecek ve cehenneme giden yolları da gösterecek. Bunun için gönderilmişler. O zaman davetçi de böyle yapacak. Hakta olanlar, insanlar hakta olsun, batıldan uzaklaşsın diye batılın yolundan uyaracak, cennete giden yolu da müjdeleyecek. Fakat inkar edenler batıl ile mücadele ederler ki, inkar eden, yani kafirler, hakkın üstünü örten, gizleyen, Allah'ın kitabını başka yasalarla örtüp gizleyen, Allah'ın ayetlerdeki kastettiği manayı, emri başka fikir, düşünce, kendi görüşleriyle, fetvalarıyla örtüp gizleyen, inkar eden kafirler batıl ile mücadele ederler ki onunla, o batıl ile hakkı ortadan kaldırsınlar. Onlar ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarıyı alaya aldılar, diyor Kehf suresi 56. ayet. Bak, hakta olanlar Kur'an ile bunun mücadelesini verecekmiş, verecek. Batılda olanlar batıl yasalarla, görüşlerle, düşüncelerle, batıl olan kurallarla, anayasalarla hakkı ortadan kaldırmak için mücadele ederlermiş. O zaman hakta ve batılda bir mücadele var, bir süreklilik var. Hakta olanlar Kur'an ile bir mücadele verir. Sen kafirlere karşı Kur'an ile büyük bir cihad et, diyordu Mekke'de inen ayet. Mekki bir ayet. Mekke'nin cihadı Kur'an ile onlara hakkı bildirme cihadı, hakta kalma cihadı, iman etme ve imanı koruma cihadıdır Mekke'nin cihadı. Medine'nin cihadı İslam devletini oluşturma, kurma, münafıklara karşı mücadele bir cihat. O cihadın silahlı olan bölümünü savaş ile kıtal cihadı. Cihat çok, hayatın bütününü içine alan bir mücadele. Kalbin cihadı, gözün, kulağın, elin cihadı, sosyal hayattaki verilen her bir mücadele birer cihattır. Allah'ın dinini yaşama, hakta kalma, sürekli kalma cihadı. Batıldaki olanlar da bu cihadı, cehd gayreti ortaya koyuyorlar. İki taraf bunun mücadelesini veriyorlar. Kehf suresi 56. Kafirler batıl ile, ellerindeki batıl ile hakka karşı galip gelmek için mücadele ediyorlar. Batılın mücadelesi, cehd-i gayreti hakkı ortadan kaldırmak için yapıyorlarmış. Peki hakta olanlar da batılı ortadan kaldırmak için aynı cehd gayreti, mücadeleyi vermeleri gerekir. Ayetin mesajı. Tevbe suresinin 111. ayetinde şüphesiz ki Allah müminlerden canlarını ve mallarını elbette onlara cennet verilmesi karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, kıtal ederler, öldürülürler ve öldürürler. Öldürürler ve öldürürler. Yukatiluna fi sebilillah. Allah yolunda mukatele, katele, karşılıklı öldürme işi yaparlar. Allah yolunda, onun emrettiği şekilde, haddi aşmadan, rızasına kavuşmak için, Allah'ın dini o yerde yaşanılsın için öldürürler. Adam öldürme işi değildir cihat ya da kıtal. Allah'ın dini insanlara ulaşsın, Allah'ın hükmü, istedikleri dinde kalabilirler. Allah'ın dini kişinin beş emniyetinin sağlar, mal, can, nesil, akıl ve din emniyetini, Yahudi, Hristiyan, Hindu, Budist olsa, mümin de olsa, beş emniyeti ancak Allah'ın hükmü hakimse bir yerde herkes dinini daha rahat yaşayabilir. Allah müminlerin, Allah kendisine sıfatlarıyla, kitabına ve Resulüne bütün yönleriyle güvenen, tasdik eden, doğrulayan müminlerin canlarını ve mallarını, karşılığı cennet olmak üzere satın almış. O zaman malın harcanması, Allah yolunda harcanması

0: karşılığı cennet için malı satmış, canı satmış gerektiğinden. Kimden bu ahit yapılmış? Müminlerden. Herkesten değilmiş. Mümin olacak, mümin olmak ile Allah Teala ile bir kişi anlaşma yapmış. Vakti saati geldiğinde malını da canını da Allah yolunda verme girişiminde bulunması gerekiyor. Allah satın aldık diyor. Yani bu malım dediğin sana ait değil. Müminsen. Canım dediğin sana ait değil diyor. Çünkü ne ölümün ne de malın elden çıkıp çıkmamasının Allah'ın takdirinden başkası yok. O zaman karşılığı Allah'ın yoluna vermek niyetiyle bir antlaşma yapıyor mümin. Vakti saati gelirse, Allah öyle imtihan ederse, malını veremeyenin de günü geldiğinde canını vermesi zor olur. Bak, müminlerden bu ahit alınmış. Mümin olmak kaydıyla. Onlar Allah yolunda kıtal ederler. Cet gayret mücadele ederler. Onlar Allah'ın yolunda mücadele ederler. Yani Allah'ın kitabı hakim olsun için, Allah'ın adı bilinsin. İ'la-i kelimetullah, Allah'ın kelimesi i'la, en yüce. İ'la en yüce olsun için mücadele eden. Gerek Allah'ın ismi, Rab ilah ismi, gerekse Allah'ın Kur'an'daki hükmü, kitabı en yüce olsun için mücadele ederler. O uğurda Allah yolunda savaşırlar ve Allah yolunda Allah'ın dini hakim olsun için onun rızası aranılırken öldürürler ya da öldürülürler. Ölürken de öldürürken de Allah'ın yolun için, Allah'ın rızası için bunu yaparlar. Tabii ki bu cihat ve kıtal ayrımının yapılması lazım. Cihat çok geniş bir, Nuh Aleyhisselam'ın 950 yıllık cihadı. Mekke'de 13 yıllık cihat ne? Medine'deki 10 yıllık cihat ne? İşte o cihatın içindeki bir bölüm, şartlar, gereklilik oluşursa kıtal, öldürme bölümü. İki tane ordu karşı karşıya geldi. İki ordu karşı karşıya geldi. Mümin ordu komutanı karşıdakilerini İslam'a davet ediyor. Mümin olurlarsa kardeş oldular. Yok, onu kabul etmezlerse cizye, Allah'ın hükmüyle yönetilecek, geçerli olacak, cizye verecekler. O da kabul edilmezse en son öldürme fiili. Tevbe suresinin 24. ayetinde de Rabbimiz de ki, 330 küsür civarında de ki ayeti var. 332 civarında de ki diye başlayan emir ayetleri, denilmesi isteniliyor. Eğer babalarınız, şimdi konu başlığımız, bir geri geleyim, hak ve batılda süreklilik. Müminler mallarıyla ve canlarıyla hep beraber Allah'ın yolunda sürekli cihat, vakti geldiğinde kıtal, ne zamana kadar? Kıyamete kadar devam edecek. Bak, bu bir süreklidir. Çünkü batılda olanlar tağut yolunda savaşır, cihat eder, mücadele eder, ölür öldürürler şeytanın yolunda. Müminler de Allah yolunda savaşırlar diyor ayet. Bak, iki taraf mutlaka sürekli bir yol uğrunda, bir mücadele, bir inanç noktasında, yaşam noktasında mücadele edecek. Bu da Tevbe suresi 24'te de dedi ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, soyunuz, sopunuz, elde ettiğiniz mallar, durgunluğa, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret ve hoşlandığınız evler, meskenler, sizin için Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda mücadele etmekten, yani cihad et, buradaki cihad kelimesi, cihad etmekten daha sevimli ise, daha sevgili ise, daha fazla sevgili ise, Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğuna hidayete erdirmez. Doğru yola girdirmez, o doğru yolda tutmaz demek. Herkesin bir bakması lazım. Zamanını, dilini, imkanlarını, bilgisini, tecrübesini, yapabileceği ne ise. Önce İslam'a ve Müslümanlardan yana mı kullanıyor? İnancına bakmadan babasına, oğluna, kardeşine, aşiretine, soyuna, sopuna mı önceliyor? Kimi daha önceliyor? İslam'ı ve müminleri mi önceliyor? Kafir, müşrik diye yerine göre dediği diğerlerini mi önceliyor? Ticaretini mi önceliyor? Onun için borçlanıyor. Meskenleri, daha eşyaları bozulmadan, eskimeden yeniliyor. Yoksa Allah'ın dinine mi harcama yapıyor? dünyaya gerektiği kadar, dünyada istifade edeceklerine gerektiği kadar, ahiret için olanlara gerektiği kadar mı harcıyor? Herkes kendine bakacak. Çünkü her biri birer mücadeledir, cehd gayrettir. Herkes bulunduğu yerde neyi öncelediğine bakacak. Babalarını, oğullarını, kardeşlerini, aşiretini, eşini, işini, gücünü, aşını, bağını, bahçesini, meskenini, dairesini, arabasını, neyini önceliyor? Önce hangisini öne alıyor? Hani önceliyor. Bir problem olduğunda, tercih yapması gerektiğinde, Allah için harcadığına ve dünyalıklar için harcadığına bir bakarsa hangisinin öncelendiği ortaya çıkar. İşte bunlar Allah için ve Resulü için, Allah yolunda mücadele etmek için bir şey verilirken, bir yerde birine bir yemek ikram edilecek, işle alakalı bir toplantı. 3.000, 5.000, 10.000 lirayı kişi harcayabiliyor ama iş Allah'ın dinine gelince 100 lira, 200 lira vermeye kalkıyorsa burada problem var. Tabii dünya işi içinde harcansın, helalinden olduktan sonra problem yok. Ama önceleme, hangisini daha kuvvetli desteklediğine herkesin bakması lazım. Keyfi keder harcananlara bir bakılır. İhtiyaç olmadan harcananlara bir bakılır. İhtiyaçmış gibi yapılarak Allah'ın dinine olan desteklere, savunmalara bakması lazım. Çünkü bu öncelik ve sonralık kılınanlarla alakalı bir mesele. Onlarla savaşın ki Allah sizin elinizle onları azap etsin. Onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin ve müminler topluluğunun göğüslerine şifa versin, ferahlatsın. Tevbe suresi 14. ayet. Onlarla savaşın ki mücadele edin, cihat gayret edin, silahlıysa silahlı, topluca bak, savaşın, savaş demiyor, topluca. Allah sizin elinizle onları azap etsin. Biz siz oturun, hiçbir şey yapmayın, dilinizde lanetler yağdırın. Batılda olanlar sürekli hak ortaya çıkmasın mücadelesi veriyorsa, hakta olanlar da batıl gitsin diye beraberce mücadele edecek ki Allah o batılda, batılın ve batılda olanların kaza bulunması, yok olması için hakta olanların eliyle bu işi yapacak. İsrailoğullarının yaptığı gibi, sen git Rabbinle savaş ey Musa dediler. Allah onları 40 yıl Sina Yarımadası'nda dönüp dolaşıp rezil bir halde dolaştılar. Bugün de İslam toplumu 100 yıldır aynı zilleti çekiyor. İsrailoğulları 40 yıl dolaştı diye kınayan, kendi içinde bulunduğu halde 100 yıldır zillet içinde İslam toplumu perperişan, kimse bu zilleti görmüyorsa bir problem var. Oysa ki Allah-u Teala dilden önce elin kullanılmasını istiyor şartlara göre. El kullanılamıyorsa dil, dil kullanılamıyorsa kalbin buğusu. Hadiste Aleyhisselatü Vesselam biliyordu. Allah onları rezil edecekse bizim elimizde olacakmış. Gün gelir dil, el iş yapamıyorsa dil, dil iş yapıyorsa en azından kalp buğzunu yapacak şartlara göre. Eğer eliyle yapmamız gerekeni biz yaparsak onlara karşı size yardım etsin diyor Rabbimiz. Allah'ın yardımının gelmesi beraberce hareket etmeye ve eliyle yapılması gerekeni kişi eliyle yapacak. Aynı topluluğun içinde dilini kullanma imkanı olanlar dilini, kalben buğz yapabilecek imkanlarına göre o da kalben buğzunu, herkes kendine düşen bölümü yapacak ki Allah müminlerin elleriyle dilleriyle küfre, zalimlere hadlerini bildirsin. Kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiştir. Cehd, gayret, mücadele, gerek silahlı gerekse bütün imkanlarıyla cehd gayret eden, mücadele eden, yani cihad eden kendisi için cihad etmiştir. Şüphesiz ki Allah alemlere muhtaç değildir. Alemlerden müstağınidir. Yani Ankebut suresi 6. ayette. Yani Allah-u Teala, ben hiç yarattığım hiçbir kulun yaptıklarına muhtaç değilim. Cihad edenin yapmış olduğu infaklarıyla, anlattığıyla benim anlatmam bir cehd gayret, sizin de dinlemeniz bir cihattır. Bir mücadele ediyoruz ki bir şeyi anlayalım, bunun sonucunu anladıklarımızı yaşayalım, hayatta uygulayalım. İnsanlara davetle ulaştıralım, hepsi birer cihattır. Rabbimiz bununla övünmenize, bilinmenize, tanınmanıza ihtiyaç yok. Kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiştir. Gerek silahlı cihad, gerekse diliyle, eliyle yaptığı, kalbiyle yaptığı o mücadele. Neyse o verdiği mücadele, mücadele eden, cehd gayret eden kendisi için etmiştir diyor. Bunun için bilinmesine, övülmesine ihtiyaç yok diyor Rabbimiz. Yani bir şey yapan kendine yapmıştır. Allah alemlerden yarattığı her varlığın kendisine muhtaç değildir demek. Zilzal suresinin 7 ve 8. ayetinde kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görecektir. Evet, hakta sürekli kalanlar bu hakta sürekli kalmanın karşılığını hayır olarak alacak. Batılda kim de zerre miktarı şer yapmışsa o da onu görecektir. Kim de batılda sürekli kalmışsa kendi zararına. Yani biz batıla kızarken önce kendi hakta ne kadar kaldığımıza, sürekli olduğumuza bakmamız gerekiyor. Yani batılı eleştirenler kendileri hakta ne kadar faydalılar, sürekliler. Elleriyle yapmaları gerekenleri dilleriyle konuşup kenarda oturmak iş değil. Çünkü eliyle yapacağın, senin elinle yapacağını diğeri yapamıyorsa o yer boş kalacaktır. Belki onun gücü ancak diliyle yapmaya yeterli. Senin elinin imkanı var, maddi imkanın var. Sen de işine gücüne dalmasın. Maddi imkanlarla müminleri desteklemiyorsan öbür kardeş ancak diliyle, sohbete gelmekle ancak o kadar yapabiliyor. Mekanların devamlılığı, daha faydalı hale gelmesi birinin eliyle yapacağı maddi imkana bağlıysa ve sen orayı bırakmışsan bunun vebali ahirette gözükür. Ne zamana kadar mücadele edilecek? Şeytan ve taraftarları batılın sürekliliği kıyamete kadar devam edecek bu ayetlerle sabit. Hicr suresinin 99. ayetinde Rabbimiz kesin olan yani ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Yani hakta kalma mücadelen ölüm gelinceye kadar olsun diyor Rabbimiz. Hakta sürekliliğiniz ne zamana kadarmış? Yakin olan ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Yani boyun eğdiğin, hükmünü, sözünü dinlediğin, itaat ettiğin, kendini aşağıladığın Rabbin olur. O zaman kime itaat edip boyun eğiliyorsa, kimin emri sözü dinleniyorsa, kalben yöneliliyorsa, kendisini muhtaç hissediliyor ise ve itaat ediliyor ise o Rab edinilmiştir ve o ibadettir. Sen Rabbinin kitapta bildirdiği ne kadar emir ve yasak varsa sen onlara boyun eğ, o emir ve yasaklara uy. İbadetin Rabbine olsun. Ne zamana kadar? Ölüm sana gelinceye kadar hakta sürekli kal. Dolayısıyla hakta ve batılda süreklilik kıyamete kadar devam edecek. Herkes kendi payına bakacak. Ne kadar hakta ve ne kadar sürekli kaldığına. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 919.95, 700 gram sarelle fındık ezmesi 219.95, limon 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur.
1: Sade ve gösterişten uzak giyinin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
0: Özel efem.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Ya.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
3: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gumushturbo.com Başakşehir.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
7: Eğitim Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
8: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Fakir buharlı ütü 1499, Aytaç yarım yağlı süt 34.95, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
10: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
13: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
1: daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: 103.2 Özel efendim.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Müslümanlar, daha önce de değinildiği gibi sahifelerin yüz olduğu dağılımı Hazreti Adem'e 10, Hazreti Şit'e 50, Hazreti İdris'e 30, Hazreti İbrahim'e de 10 olduğu zikredilmektedir. Buna dair ayet veya hadis, sağlam hadis bilemiyoruz. Ama kitaplarda, siretlerde geçmektedir. Niçin kitap gönderilmiş? Bunu sormaya gerek yok. Fakat illa bir takım aklı izahlar yapılacak olursa, bir peygamber, peygamberliğini ispat etmek için elbette ki elinde dayanacağı bir şey lazım. Bunlardan biri mucize, yani akıl üstü şeyler. Ayın iki parça olması, bir parçası Cebel-i Kubeys'in bir tarafında, bir tarafı bir tarafında. Ama onlar gördüler, biz görmedik. Yani mucizeler devam etmiyor. O zamandaki o görenleri, akıllarını tabiri caizse bitiriyor, devreye mas giriyor. Fakat kitap yazılı olunca peygamberin hayatından sonra da devam ediyor. Hazreti Muhammed'in hak peygamberi olduğunu Kur'an-ı Kerim'i okuyarak rahat rahat iman edebiliriz. Olmasaydı bir takım sözler menakipler şekline dönüşürdü ki acaba doğru mu yanlış mı şüpheler girerdi. Peygamberin peygamberliğini ispat için gerekli bir. İki, Yüce Mevla insanları başıboş bırakmayıp onlara bir yasa gönderdiğine göre, yasasının tabii ki yazılı bir eser olması lazım, maddeleri olması lazım ki kanun tatbik edilsin. Üç, eğer kitap gönderilmese bir takım insanlar Yüce Mevla'ya karşı gerekçeler ileri sürerek biz ne bilelim ki senin şu hususun böyleydi hak dediği itirazlarda bulunma hakları olurdu. Bu üç şeyi de göz önünde bulundurulursa kitapların gönderilmesi gerekliydi. Müslümanlar, kitaplardan dördüne değineceğiz. Dördünden ziyade üçüne, çünkü Zebur'dan hiçbir eser veya Zebur'a şu anda tapanlar diye bir şey kalmamış. Bunlardan birincisi şereflerine veya üstünlüklerine göre sıraya koyduk. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in en belirgin özellikleri. Bir, kendinden önceki şeriatları devreden kaldırmıştır. Yürürlükten kaldırmıştır. Buna nesih diyoruz. Yani Hazreti Ömer Tevrat'tan mı olacak bir parça getirmiş okurken Resulullah bir kızıyor, ben hak peygamber olarak gönderilmedim mi diye. Yani ona ne ihtiyaç var ki, artık Kur'an bunun işini bitirmiş. Velev ki onda çok hikmetli laflar, sözler dahi olsa Kur'an onların özeti mahiyetinde, artık onlara ihtiyaç yok. Niye nesk etmiş? Çünkü onlar bir, belli bir millete veya belli bir zamana hasmışlar. Ayrıca göreceğiz ki nasıl tahrife uğratılmışlar. Tabii ki onları doğrulayacak bir kitaba ihtiyaç vardı. Kur'an-ı Kerim'in birinci özelliği kendinden önceki kitapları neshetmiş olması. İki, Kur'an-ı Kerim bir kavmi

geleceği diğer kitaplarda zikrediliyordu ve geldi. Ama Kur'an'dan sonra bir daha kitap yok. İkinci özelliği bu. Üçüncü özelliği, Kur'an-ı Kerim Yüce Mevla tarafından korunma altına alınmış. Bu hususta Hicr suresi 9'da Yüce Mevla buyuruyorlar ki, mealleri okuyorum. Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik biz. Ve onu koruyucular olarak da biziz biz vurgulayarak samimileri söylüyor. Ve Fussilet suresi 41-42'de de bu öyle kitaptır ki ona batıl ne önünden sokulabilir ne de arkasından. Çünkü bu hikmet sahibi övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Yani Kur'an'a batıl sokulamıyor. Sanırım Abdülhamit zamanında Almanya'da Kur'an basılıyor, Müslümanlara hediye ettirilmek üzere gönderiliyor. Kur'an, bu niçin bunlar durup ki Kur'an'ı bastılar diye özel tetkika alınıyor. Bir ayetin bir kelimesi değişmiş. Ayette buyuruluyor ki, Ali İmran suresi ayet rakamını veremeyeceğim mesajı bile. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ. Kim İslam'ın dışında bir dini din kabul edeceği olursa o ondan asla kabul edilmeyecektir. وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. O da ahirette husrana uğrayacaklardandır. Bir kelimeyi çıkarmışlar, gayr. Kim İslam'dan başka yok. Kim İslam'ı din kabul edirse o ondan asla kabul edilmeyecektir. Ahirette de husrana uğrayacaklardır. Hinlikleri belli olmuş. Kafalarına çarpılmış. Hala daha biliyorsunuz ki Kur'an tetkik merciği var. Bugün dahi keskin hafızlar bir noktayı dahi kaçırmazlar. Maaşlarını alıyorlar, onu tetkik ediyorlar. Yani Allah birilerini müsahhar kılıyor buna. Onların tetkikinden geçmeyen Kur'an-ı Kerimlerin satışını yasaklıyorlar. Biz yurt dışından gelirken küçük bir cep Kur'an'ımız vardı. Gömrük memuresi aldı onu. Ya bu Kur'an-ı Kerim filan yerde basılmış olsun dedi, bizim tetkikten geçmeyeni almıyoruz. Şu an sanırım çantalar kontrol edilmediğinde ne geliyor ne gidiyor Allahu alem. Yani o kadar sıkıydı. Bu dönemde bile yani Kur'an'ın muhafazasını belli kişilere Yüce Mevla vazifelendirmiş yapıyorlar. Evet, Kur'an'ın demek ki ikinci bir özelliği efendim Rab tarafından üçüncü korunması. Dördüncüsü, Kur'an-ı Kerim gerçekten her türlü hayırı içeren bir kitap. Ayetlerden parçalar. Bu sizin için bir hidayettir. Yani kılavuz, yani rahber. Bu sizin için bir rahmettir. Bu sizin için bir şifadır. Neye şifa? Tıbbın veya maddenin istop ettiği yerlerde manevi hastalıklara şifa. Maddeten şifa olmuyor anlamına da gelmez. Bu sizin için bir nurdur, aydınlatıyor güneşten öte. Bu sizin için bir öğüttür. Bu sizin için bir müjdedir geleceğimizle ilgili. Bu Kur'an gerçek, sabit olan bir gerçektir. Yani efsaneler mecmuası değil. Bu sizin için bir zikir ve fikir kitabıdır. Zikir ne demek? Yani okusan sadece ayeti, hiçbir mana anlamasan dahi ondan sevap yazılıyor. Bu hiçbir şey için yok. Yani bir insan Resulullah'ın hadisini anlamadan okusa bundan da bana sevap yazılsın, o öyle bir şey yok meziyeti. Manasını anlamak için okuyorsun. Fakat Kur'an'ı hiç anlamasan okusan dahi Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah deme gibi bir zikir kitabı. Kur'an-ı Kerim her şeyi açıklamıştır. Hulasa Kur'an-ı Kerim Müslüman için, insanlar için bedenlerinin ruhudur, canıdır. Müslüman olmayanların adeta ölüler şeklinde kefenden elbiseleri içinde yürüdükleri manevi gözle bakarsak vakadır. Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in en belirgin özelliklerinden biri de onun içerdiği manalarla, onun kalıplarıyla bir suresinin dahi benzerinin tarih boyunca yapılamamış. Yani Kur'an-ı Kerim edebiyatta çok ileri gitmiş, okur yazarlıkları olmadığından, şiirlerle, atasözleriyle
insanların idare etmiş Arap

0: topluluğun içinde geliyor. Ve Kur'an meydan okuyor. Bakara suresi 23-24'te. Eğer siz bu indirdiği Muhammed'e indirdiğimizde şüphe ediyorsanız, hadi onun surelerinden birinin benzerini getirin. Bir de Allah'tan başka size yardımcı olacak insanları da çağırın. Ediplerinizi, şairlerinizi, gelin hele bu sureye bir benzerini yapalım diye meydan okumuş, bir takım beyinsizler cevap vermeye kalkmışlar. Okuyayım size bir şiiri, şiir veya neyse. El-Kari'atü'nün benzerini diziyor. Diyor ki, El-Fîlu mel-Fîlu, ve mâ edrâke mel-Fîlu, lehu hortûmun tavîlu ve zenebun gassîru. Fil, filin ne olduğunu nereden bileceksin? Onun uzun bir hortumu, kısa da bir kuyruğu vardır. Tamam diyor, El-Kari'a, mel-Kari'a, ve mâ edrâke mel-Kari'a. Kapıları çalan o felaket, felaketin ne olduğunu sen nereden bileceksin? El-Kari'a suresinin o dehşetli havasına benzetecek. Dinleyenler diyorlar, bizi rezil ettin, kahrolasın, başka bir şey bulamadım mı? Herkes biliyor filin hortumu uzun, kuyruğu kısas yani. Nereden bile, nasıl bilemez adam, getirir fili, bakar görür gider. Yine o dehşet vel adiyatına nazire yapmaya kalkmışlar. Diyor ki, el-acinatu acna vel-khabizatu khabza fel-muriyatu nara. Hamur yoğurup dukça yoğuran kadınlara yemin olsun ki, ekmeği pişirdikçe pişiren kadınlara yemin olsun ki, ateşi yakıp ocağı tutuşturanlara yemin olsun ki, böyle Adiyat suresinin vallahi Arapça o vurgusuyla savaşın araçlarını nasıl tasvir ettiğini insan okuyunca tüyleri ürperiyor. Her zaman için geçerli savaş aracı. Hızla koşanlara diyor. Böyle adiyatı tabhen de ses çıkararak, hızla ve sesle çıkararak koşanlara, fel muriyatı kathen ateş fışkıranlara, yürüdüklerinde ses çıkaran, velhasıl sabahleyin erkenden düşmanın içine dalarak tozu dumana katanlara yemin olsun ki, hatta giriyor, eskiden ona yorumlamışlar. Çünkü onlar koştuklarında kendilerine göre bir ses çıkarıyorlar ya, malları taşlara vurarak ateşlerden ses çıkarıyorlar ya, efendim, ama günümüzde füze de buna giriyor, atomu da giriyor, hepsi hızla koşma, vurma, tozu dumana katma, ateş çıkarma. Yani silahların bütününün sıfatlarını almış, her çağ için geçerli. Hangi çağa yorumlarsan geçerli. Böyle beyinsizler de çıkmamış değil ama rezil olmuşlar. Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'i yeteri kadar bildiğinizden fazla üzerinde durmuyorum. Geçelim şimdi Kur'an'dan sonra, daha doğrusu Kur'an'dan önce gelip de tahrif edilen ve günümüzde de hak kitap gibi bizlere sunulan kitapların durumuna, sırasına göre Tevrat'tan başlayalım. Tevrat Hazreti Musa'ya indirilmiş, sonra tahrif edildiği bir vakıa. Birinci delil, şu an Tevrat'ın 3 dille nüshası var. 1- İbranice, yani Yahudice. 2- Yunanca. 3- Samirice. Herkes o nüshalardan birinin doğru olduğunu inanıyor. Yani Kur'an Arapça çevirirsen dilleri oluyor ama Arapçası belli. Hangisi kardeş bunların? İbranicesi mi, Yunanca olanı mı, Samiricesi mi? Belli değil. Hangisi asıl yani? Daha önce de belirtmiştik, Tevrat kelimesi Yahudice Tora'nın Araplaştırılmışı veya İslamileştirilmişi. Tora'nın manası kanun, yasa, ittifak, barış manalarına geliyor. Yani yasa denilmesi, şeriat denilmesi Tevrat'ın tam şeyine, misyonuna uygun. Tevrat'ı iki kısım başlıca olduğunu söylüyorlar. Bir, yazılı metinler ki onun adına Tevrat diyorlar. İki, sözlü metinler ki onun adına Talmud diyorlar. Yazılı metinler olarak kabul ettikleri Tevrat, 5 bölümden oluşuyor. Tekvin, Huruç, Leviler, Adet, Tesniye. Bunların tümünün yazılı metin olarak Hazreti Musa'ya indiğine inanıyorlar. Fakat sözlü metinler olan Talmud ise Yahudilerin karraistleri tarafından Hazreti İsa'ya gelen sözler olmadığını söyleyip kabul etmiyorlar. Talmud ise başlıca iki kısımdan ayrılıyor. Bir, Mişna, iki, Mişna'nın iki izahı. Biri Babil yani Irak tefsiri, iki Filistin. Bunlar birbirlerinden oldukça farklı. Bir de çok geç zamanlarda yapılmış. Tevrat sadece bu kadar Yahudilerin kitabı olsa iyiydi. Yani 5 tane bir tarafta bir de 6 iki parçadan öyle geldi. Fakat öyle demiyorlar. Şu an Yahudiler kendilerinin ahdi atik olarak 39 kitapları olduğuna inanıyorlar. Bunlardan tabi birinci bölümü Tevrat, ikinci bölümü Hazreti Musa'dan sonra gelen 17 peygamberin kitapları. Ya birincinin adı Yeşu, en sonuncusu Neşidül Enşat. O 17'den iki kitabı okuyorum. Üçüncü kutsal kitapları Ketubim dedikleri, yani yazarların yazdıkları eserler ki bunu da kutsal kitap kabul ediyorlar. Bu da 17 tane, Eş'iya ile başlıyor, Melahi ile bitiyor. Daha önce de belirtmiştim, bu inen kitaplar bakımından Yahudiler iki mezhebe ayrılıyorlar. Rabbaniler hem Tevrat'ı hem Talmud'u Hazreti İsa'ya indiğine inanırken, Karraistler ki miladi 8. yılda ortaya çıkmışlar. Yani ne kadar sonra, Hazreti İsa'dan sonra. Onlar ise sadece Tevrat'a inanıp Talmud'u reddediyorlar. Fakat Tevrat'ın taşımadığı manaları ona yükleyerek daha da acayip hale gelmişler. Tevrat'ın tarif edildiğine bir iki örnekler vermek istiyorum. Milattan 604-571 yıl önce, milattan önce sayarken tarih biliyorsunuz tersine gidiyor. Yani 604'te başlayıp 571 yılı arasında bugünkü Irak'ın kralı var. Irak'ın eski adı Babil. Kralın adı da Buhtun-Nasır. Bu Buhtun-Nasır denilen adam Filistin'i işgal etmiş, bugünkü İsrail'in bulunduğu yeri. Tevrat'ın bütün nüskalarını yakmış. Bütün Yahudiler burada ittifak. Bir tane sağlam kalmamış. Fakat daha 100 sene sonra, yani bu yakıldığından 100 sene sonra Ezra diye adlandırdıkları biri ezberinden Tevrat'ı yazmış. Kim bu Ezra kardeşim? Bu Ezra diyor peygamberdi. Peygamber olunca bunun şeyine güveniriz. O Tevrat'ın yakıldığından 100 sene sonra. Birinci bu. İki, Artiochus diye adlandırılan Doğu Roma, Batı Roma ikisi birmiş, Roma diye adlandırılıyormuş. Artiochus denilen kral tekrar Filistin'i elde ediyor, Tevrat'ın bütün nüshalarını yakıyor ve ondan sonra bir daha Tevrat'ı nasıl elde ettiklerine dair hiçbir delil yok. Şimdi birinci yakılıştan sonra 100 sene sonra Ezra geldi, onu ezberinden yazdı. Peki Artiochus yaktıktan sonra ne oldu? Nasıl meydana getirdiniz? Nerede buldunuz? Hangi mağarada, hangi adamdan? Hiçbir malumat yok. Üçüncü bir kez, yine Roma İmparatoru veya genel komutanı Titos denilen adam Hazreti İsa'dan sonra, onlar Hristiyanlığı din olarak kabul ettiklerinle Yahudiliğe müthiş düşmanlık beslemişler. Hele hele Yahudilerin Hazreti İsa'ya karşı kötü davranışlarından dolayı. Titos nerede şey bulmuşsa Tevrat kökünü kurutmuş. Bütün Yahudiler de bunu kabul ediyorlar. Peki Titos'tan sonra siz bu Tevrat'ın hangi nüshasını nasıl buldunuz? Ortada bir şey yok. Velhasıl bir defa Tevrat'ın üç nüsha olup biri İbrani, diğeri Yunanca, diğeri Samirice çeşitli tarihlerde yakılmış. Yakıldıktan sonra da birincisinin elde edişlerini söylüyorlar ki 100 sene sonra ezberinden birileri yazdı, ne kadar yazdı. Yani yakın olsaydı, ezberledi, hafızdı, şuydu buydu, işte ona da peygamberlik misyonu yüklemişler ki peygamber olunca yalan söylemez diye öyle kamufle ediyorlar. Kur'an-ı Kerim çeşitli ayetlerinde Yahudilerin Tevrat'ı tahrif ettiklerini zikrediyor. Burada zikretmiyorum. Vaktimiz almasın, tefsirimiz de alsın. Hazreti İsa gelmeden önce Yahudilerin durumu neymiş? Günümüzde de bunların kalıntıları vardı, ondan dolayı buna geçiyorum. Bir, Sedukiler diye adlandırılan Yahudilerin bu grubu ahiret inancı diye bir şey yok bu grupta, inanmıyorlar. Diyorlar ki evet Allah var, her şey hak, fakat insan ölünce bir daha dirilmeyecek. Dünyadayken iyilik yaparsa iyilik yaptıklarının karşılığı hayatı güzel olacak. Kötülük yaparsa hayatı kötü olacak. Yani ceza mükafat dünyada. Herhalde size daha önce sapık şeyleri okumuştum değil mi? Aynı şeyden esinlenme, işte şudur, öldükten sonra dirilme yoktur, tenasvahir inanma var ya, ya ruhlar göç eder, iyilik yaptınsa iyi cesede girer, kötülük yaptınsa kötülük cesede. Bu akımın bir maalesef kalıntısı gibi Yahudilerin Sedukileri. İkinci bir grup varmış ki dervişler grubu. Yani takvaya bürünmüş riyakarlar grubu. Bunların da işleri gücü milletin malını nasıl sömürürüz ona vesileler bulurlarmış. Bu hazretlermiş işte Hazreti Süleyman'ın heykeline kurban kesmeniz lazım bilmem ne, götürüp kurbanları gitsinler diye. Zekatları toplayıp yutan bazı insanlar oluyor ya, aynı durumdaymışlar. Üçüncü grup yazarlar. İşte dedik ya, ta 17 tane yazar var, kitap yazıyor. Bunlar da yöneticilerin paralarını alarak onlara meddahlık yapmak için, ya ben Tevrat'ın filan yerinde de şunu buldum, ya bir ilave yapıyor onun tam temayülüne uygun olsun diye, veyahut da temayülüne ters düşüyorsa ona bir kalem çekiyor, başka bir şey yazıyor. Son bir sınıflardaki din alimleri, bunlar da dünya metaya karşılığında dinlerini satmışlar. Bunlara da kehene deniliyor. Tevrat'ın mensupları bu perişanlıkta olunca Yüce Mevla artık İncil'i göndermiş, Hazreti İsa'yı göndermiş. Bunların sapıklıklarını kendilerine, özellikle Mescid-i Aksa'da Hazreti İsa'nın son bardağı taşıran noktası, bakmış ki orada caminin avlusunda kuş uçuruyorlar, alışveriş ediyorlar, acayip manzaralar. Onları kovmuş, hadi defolun. Onlar da korkmuşlar. Belki de Hazreti İsa'yı kendi din adamlarından biri mi zannettiler? Şikayet etmişler ki ya bu adam kim oluyor, bu Nasıralı biri gelmiş. Nasıri Hazreti İsa'nın doğum yeri. Bizi buradan kovuyor diye hemen Yahudilerin damarı kabarmış. Ya biz varken ona müdahale eder. En son onu asma şeyleri, teşebbüsler oradan başlıyor. Evet, geçtik İncil'e. Bugün kitaplardayız, peygamberlerde değiliz. Yer yer değiniyoruz. İncil Yunanca bir kelime, manası müjde, sevindirici haber manasında. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde zikrediliyor İncil'in verildiği, onda hidayet olduğu, hak olduğu beyan ediliyor. Kur'an'ın da onu doğrulayan, tasdik eden olduğu zikrediliyor. Evet, Hazreti İsa'ya indirilen İncil ortada yok. Hristiyanlar da buna inanıyorlar ki İncil diye bir şey inmedi. Ya ne var ortada? Ya Hazreti İsa'nın 12 şakirdinden, talebelerinden ikisinin yazdıkları İncil veya talebelerinin yazdıkları İncil'ler var. Orada da Allah kelamından öte Hazreti İsa'nın hayatı, menakipleri. Şu mucizeyi yaptı, şunu şöyle iletti, filan yere gitti, şunu söyledi şeklinde yer yer takva ile ilgili ifadeler. Maddeden, Yahudiler çok maddeye kapıldıklarından dolayı maddeden arınmaları gerektiği, ahlaksızlıklardan uzak olmaları gerektiği İncil'in içinde vurgulanıyor. Yani yer yer not vererek diyebilirsiniz ki bu filan surenin filan ayetinden bir parça. Yani bir takım gerçekler de içinde karanlık gecedeki yıldızlar gibi parlamıyor değil, parlıyor. Maalesef İncil'i kendisinden sonra gelen insanlar, Hazreti İsa'dan sonra gelen insanlar tağutların heva ve heveslerine göre evirip çevirip değiştirmişler. Hazreti İsa'ya inen İncil ortada yok. 4 tane İncil var. O da Hazreti İsa'nın sözlerini ve amellerini anlatmakta. Her birinin rivayeti farklı. Aralarındaki çelişkiler bol ve hiçbirinin senedi yok. Yani 60 sene sonra yazıldıysa bu İncil'i filan zat yazdıysa, kim söylüyor bunu? Var mı bunun kaleminden dökülen nüsha? Yok. Onun talebelerinden birinin nüshası var mı? Yok. E ne biliyorsunuz onun yazdığını? Hatta ondan sonra yazılanların onun yazıldığı belli değil. Öyle ki İncil'lerin sayısı 100 küsura ulaşmıştı. Kilise bunlardan 381 İstanbul toplantısında, Kiliseler Birliği toplantısında 4'ünü kabul edip diğerlerini reddetmiştir. Dolayısıyla elimizde şu anda bulunan İncil'ler 4 tane. Bir, Metta denilenin İncil'i ki İncil'lerin Hristiyanlara göre en eskisi bu. Fakat bir vaka var ki bu Metta'nın İncil'i Metta'nın öz telifi değil. Çünkü onun İncil'i İbranice. Elimizde bulunan İncil ise İbranice değil, Yunanca. Soruluyor Hristiyanlara, siz inanıyorsunuz ki bu İbranice'ydi. Şu andaki Yunanca niye Yunanca'ya çevrildi? Diyorlar ki Metta'nın yazdığı asıl orijin eser tahrif edildiğinden dolayı. Peki Yunanca'ya çevrildiyse hangi mütercim çevirdi? Adı belli değil. Ne zaman çevirdi? Belli değil. Sizin en eski İncil'iniz Metta ise İbranice iken Yunanca'ya çevrilmişti. Çevireni de kim olduğu da belli değilse biz nasıl bilelim kardeşim bu İncil'in Metta'ya mensup olduğu? Bu Metta denilen kişi onlara göre en ileri gelenlerinden biri. İşin garibi Hristiyanlarda bazı alimler çıkıyor, bu işleri mıncıklayıp yazı yazıyorlar. Ya biz böyle diyoruz ama gerçekten bu kitabımız böyle mi? Tekstilde inşallah göreceksiniz. Tabi her diyen papalığın gazabına uğruyor, bu da irtidat etti diye afroze ediliyor. İkinci İncil'leri Markos'un İncil'i ki bu Markos aslında Yahudi, Yahudilerin Lavi kolundan. Bu Hazreti İsa'nın uluhiyetini inkar eden biri bu Markos. Allah olamaz bir insan diye. Fakat Petrus diye bunların bir Hazreti İsa'nın talebelerinden biri var. Petrus veya Potros. Bu diyor ki gel yavrum sen yanlış ediyorsun, bunu talebe ediyor. Markos ondan sonra inanıyor, Patros'un isteğine göre bir İncil yazıyor. Bu da Petros denilen adamın isteğine göre, bu Yahudi kökenli adam yazdığı İncil'den dolayı Mısır'ın İskenderiye şehrinde hapsediliyor. 68. yılında putperestler tarafından hapishanenin içinde öldürülüyor. Üçüncü İncil'leri Loka diye adlandırılan birinin İncil'i. Bu Loka Antakyalı, Hataylı bir doktor. Hazreti İsa'yı görmemiş. Hristiyanlığı Paulos diye adlandırılan birinden almış. Paulos. Bu çok önemli bir isim. Hristiyanlığın köküne dinamit dokumunu koyan bu Paulos. Onlarca da çok önemli biri. Bu Paulos aslında fanatik bir Yahudi. Hristiyanların oldukça aleyhine, Hristiyanlara devamlı işkence eden biri. Fakat bakıyor ki bunlara işkence etmem fayda vermiyor. İyice dinlerine sarılıyorlar. Bu defa diyor ki ben Hristiyanlığa girdim. Hristiyanlığa girdikten sonra iddia ediyor ki ben sarığa geldim. Sarayı anlıyorsunuz. Yani bayılıp düştüm. Bayılıp düşme esnamda geldi İsa bana, beni mesetti ve beni Hristiyanlara yaptığı meziyetten dolayı azarladı. Dedi ki bir daha böyle yapma. Ben de o andan itibaren o sarığım anında gelen halden dolayı iman ettim ve ben şimdi size Loka yoluyla bir İncil yazdırıyorum. Alın bu İncil'i okuyun. Hristiyanların dini vecibelerinden sıyrılmalarına vesile olan bu Paulus. Çünkü diyor ki ben rüyamda Mesih'i gördüm, yani Hazreti İsa'yı, dedi ki leşi yiyebilirsiniz, içki içebilirsiniz. İman ettikten sonra yapacağınız günahların hiçbir zararı yoktur. Yeter ki imanınız sağlam olsun. Şimdi herkesin işine geldiğinden Hristiyanlar bu hususta haram halal diye bir şey yok. Paulus kaldırmış onlardan. Niye? Sara anında Hazreti İsa onu söylemiş, o da onu bize söylemiş. Yahu kardeşim Allah aşkı için bir adam saralıyken onun kafasında geçen düşünceler kutsal kitaba menbe olur mu yani? Bu kadar da saçma sapan şey olur mu yani? Dördüncü ve sonuncu İncil Yuhanna'nın İncili. Bu da Hazreti İsa'nın talebelerinden olduğuna inanıyorlar. Bunu da papazlar demişler ki Yuhanna sen gel bir İncil yaz. Diğer İncil'lerden farkı şu olsun, Hazreti İsa'nın sadece insan değil Allah'lığını özellikle vurgula İncil'inde. Ben de diyor papazların teklifine dayanamadım. Yuhanna bu İncil'i yazdım. Niye? Diğerleri gelmiş demişlerdi ki İsa ancak insandır. Adison veya Şirin Toz diye adlandırılan adamlar gibi Meryem'den önce İsa yoktu demeye başladılar. İsa sadece insandır dediler, Allah değildir. Ben de bu İncil'imi yazdım onlara cevap vermek için. Alimlerin, Hristiyan alimlerinin çoğu diyorlar ki aslında bu İncil Yuhanna'ya ait değil. Yuhanna Hazreti İsa'nın şakirtlerinden ya. Ondan sonra gelen İskenderiye şehrine mensup olan talebeler yazdılar, ona isnat ettiler. Velhasıl dördüncü İncil'in şekli bu. Gelelim şimdi beşinci ve kabul edilmeyen İncil ki Bernabe'nin İncil'i. Bernabe de aslında Hristiyanlarca itibar edilen birileri. Hatta Hazreti İsa'nın 12 talebelerinden biri olduğunu, talebelerde bir çelişki var, iki kişi de ihtilaf ediyorlar. Bunlardan biri de Bernabe. Bu Hazreti İsa'nın 12 şakirdinden biri miydi, değil miydi? Birçok eserde şakirdinden diyorlar. Bernabe bu İncil'i yazmış. İncil yasaklanmış belli zamanlarda. Yani 6. yüzyıllarda yasaklanmış okunması. Böylece ortadan kalkmış. Sonra bu İncil daha önce de söylediğim gibi Ferramirino denilen bir papaz tarafından Papa'nın Roma'daki papalardan bir papanın adı da Sektes, geçmiş tarihte. Sektes adlı papanın kütüphanesinde Ferramirino adlı papaz buluyor, okuyor, hemen Müslüman oluyor. Bu da aşağı yukarı Resulullah'tan sonraki dönemlerde. Fakat kitabın yasaklanması daha önceymiş. Bu kitabı ortaya çıkarıp İslam Müslüman olduktan sonra derhal bu kitabı ortadan kaldırıyorlar, yasaklıyorlar ve diyorlar ki bu adam aslında İspanyollu bir Yahudiydi. Diğer İncil'leri yazan da Yahudi, ne oldu yani? Fakat Yahudiliği iyi biliyor. Sonra Hristiyan oldu, çok iyi öğrendi papanın orada. Sonra da Müslüman oldu, İslam'ı da çok iyi öğrendi. Öyle bir İncil döşendi ki edebiyat emsali yok. Ya ben de çok merak ettim ki onun edebiyatı nasıl bir İncil. Diyor ki öyle hikmetli lafları yan yana getirmiş, böyle zincirlemiş. İnsana sunuyor ki akılları durduruyor. Ama ne var ki yalan diye bu İncil'i reddediyorlar. Evet Müslümanlar, İncil'le ilgili de bu havarilerin isimlerini söylemiyorum. Bu İncil'lerin dördünü kabul etme tarihi kaç idi? 381, diğerlerini reddetmişler. İncil'i, Bernabe'yi de daha sonra bulunduğundan dolayı daha önce yasaklamışlar, ortada yokmuş, bulunduğundan dolayı da reddediyorlar. Günümüzdeki İncil'lerin durumu da bu. Demiştim ki Hristiyan kaç mezhebe ayrılıyordu başlıca? İki, Yakubist, Melkanist, Yakupçular, Kralcılar. Yakupçular neye inanıyorlardı? Haşa, Hazreti İsa sadece Allah insan değil. Yani onlar temiz bir şey değil. Bugün Mısır'ın İskenderiye şehri bunların en kutsal yerleri, orası patrikhaneleri. Ve dilleri de Kıptice, Cingenece diliyle ibadet ediyor. Kıpti, Cingene demek yani. Mısır'ın firavunları Cingene bilirsiniz. Cingeneler hep çadırda yaşamamış yani. 3500 senede bir medeniyet yaşatmışlar, haberiniz olsun. İkinci kralcılar, üç mezhebe ayrılmışlar. Katolikler, eskiden beri İslam'ın ezeli düşmanları. Ortodokslar, ikincisi, üçüncüsü Protestantlar. Katoliklerle Ortodokslar arasında fark neydi? Katolikler diyorlar ki Ruhul Kudüs hem Allah'tan hem İsa'dan ayrılmadır. Ortodokslar ne diyorlar? Ruhul Kudüs sadece İsa'dan, Allah'tan ayrılmadır, İsa'dan değil. Ana muhalefetleri bu. Katoliklerin merkezi Roma, Roma'daki Papa'nın direkt Hazreti İsa'nın temsilcisi olduğuna inanıyorlar. Ortodoksların merkezi Konstantinopol denilen İstanbul, Fener Patrikhanesi. Bunlar da Papa'nın değil, Fener'deki Patrikhanenin liderinin direkt Hazreti İsa'nın temsilcisi olduğunu inanıyorlar. Bu temsilci olmanın bir anlamı var. Yer yer dinde özel kararlar çıkarırsa herkes ona uyma durumunda, yoksa cehenneme gider gibi. Yani bizim öyle fıkıh mezhep alimlerin içtihadına benzemiyor ya. Üçüncü bir mezhep ki Protestantlık, Almanya'da küremişti, Martin Luther diye adlandırılan bir Alman papazı tarafından. Bu diğerlerinden farklılığı iki bariz şeydi. Bir, papazların yetkisini aşağı çekme. Hangi yetkisini? İncil'i anlamada yetkilerini, bir de insanların günahlarını affetme yetkilerini. Birinci farklılığı buydu. İkinci farklılığı, onlarca kutsal yatsı yemeği veya akşam yemeği dedikleri yemeğin okunma suretiyle gerçekten Hazreti İsa'nın eti ve kanına dönmediği, mecazi anlamda Hazreti İsa'nın eti ve kanı olduğunu, onu yersek evet biz de ebedileşiriz de inanıyor. Fakat mecazi anlamda diyor bu, ekmek nasıl et olacak ve bu da şarap nasıl kan olacak? Bu farklılıkları var. Sohbetimi bir şeyle bitiriyorum. Lübnan'da birileri Beyrut'ta Hristiyan olmuş, gazetelerde okuduk o sıra. Bu Hristiyan olduktan sonra imkanları bollanıyor, taltif ediyorlar, kilisede de hizmet veriyorlar. Onların bir oruç zamanı var. Lübnan'ın Hristiyanları genelinde Katolik, yani papalığa bağlı, ama Ermeniler var. Ermeniler Ortodoks, o da var da Katolik ağırlıklı. Onlara da Maroni diyorlar, kollardan biri. Bu Maroni papazları buna ikram etmişler. Ramazan oruçları var. Onlar şey yiyorlar, bitkisel şeyler yiyorlar. Oruçları tümden yememe değil. Yani hayvansal bir şey yemiyorlar. O da para bulunca dayanamıyor. Kilisenin odasında etleri pişirip yiyor. Fakat koku çevreye yayılıyor. Gelip diyorlar ki baba, papazlara baba diyorlar ya, bu adam dönmemiş, belli koku geliyor. Papaz edepli olarak gidip diyor ki oğlum ne pişirdin? Patates pişirdim diyor. Papaz diyor ki herhalde bunu uyardım, bir daha yapmaz, terbiyesizlik etmez yani. O da diyor papaz anlamadı, devam ediyor. Devam ediyor, sonra papaz gidip tencerenin ağzını kaldırıyor. Oğlum bu ne diyor? Diyor patates. Lan nasıl patates? Diyor ki suya soktum, dedim ki et olarak gir, patates olarak çık. Ondan sonra yiyorum. Vaftiz yaparken siz böyle yapmıyor musunuz? Ya şimdi, bunu Lübnan'da gazeteler yazdı. Şimdi sen Hazreti İsa'nın ekmeği, eti kabul edersen, İçtiği şarabı da, Allah'ın haram kıldığı şarabı da insanın kanı kabul edersen, onu yiyerek içerek de ebedileştiğine inanırsan, biri de patatesi et kabul etmesi çok tabii bir şey. Bunu söylüyor, sohbetime sona erdiriyorum. Allah yardımcımız olsun.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinlediniz.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Kur'an okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap.
2: Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun.
1: Siyer kitaplarını ve Selefi Salihinin tarihini vaktin el verdiği ölçüde oku.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz. Senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim. 103.2

Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik bir

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ramazan orucunu tut, gücün yetiyorsa haccını eda et. Yetmiyorsa ona hazırlan.
2: Pazartesi ve perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM 103.2. Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Bölüm 2. Tövbe ve Allah'tan affedilmeyi istemek. Hadis 22. Ebu Nüceyd İmran İbni Husayn el-Huzai'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Cüheyne kabilesinden zina ederek gebe kalmış bir kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi ve "Ya Resulallah, cezayı gerektiren bir suç işledim. Cezamı ver," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadının velisini çağırttı. Ona, "Bu kadına iyi davran, doğum yapınca bana getir," buyurdu. Adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiğini yaptı. Kadın doğurup Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirilince, kadının elbisesinin sıkıca bağlanmasına emretti. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle kadın taşlandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cenaze namazını kıldı. Bunun üzerine Ömer, Allah ondan razı olsun, "Ya Resulallah, zina etmiş bir kadının namazını mı kılıyorsun?" deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: "O kadın öyle bir tövbe etmiştir ki onun tövbesi Medine halkından 70 kişiye dağıtılsaydı hepsine bol bol yeterdi. Sen Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için can vermekten daha iyi bir şey biliyor musun?" Hadis 23. İbni Abbas ve Enes bin Malik'ten, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Adem oğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir vadi daha ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder." Hadis 24. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Birbirlerini öldüren ve ikisi birden cennete giren iki kişiden Allah onlara rızasını göstererek güler. Bunlardan biri Allah yolunda savaş ederken diğeri tarafından öldürülür. Katil olan sonradan tövbe eder, Müslüman olur, o da Allah yolunda savaşarak şehit düşer. Katil olan sonradan tövbe eder, Müslüman olur, o da Allah yolunda savaşarak şehit düşer." Ey iman edenler! Zorluklara ve sıkıntılara sabırla katlanın ve birbirinizle bu sabırda yarışın. Cihad için hazırlıklı ve uyanık bulunun ve yolunuzu Allah ve kitabı ile bulun ki kurtuluşa erebilesiniz. Ali İmran 200. Muhakkak ki ölüm tehlikesiyle, korku ve açlıkla, mal, can ve ürünlerin eksiltilmesiyle sizi sınayacağız. Ama zorluklara karşı sabredip sebat ve dayanıklılık gösterenlere iyi haberler müjdele. Bakara 155. Her türlü güçlüklere göğüs gerenlere mükafatları tartılmaksızın, ölçülmeksizin hesapsızca bol bol verilir. Zümer 10. Kim eziyetlere sabreder, yapılan kötülüklere de intikam almayıp affetme yolunu tutarsa, şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir. Şura 43. Ey iman edenler! Sarsılmaz bir sabır ve namaza sarılarak Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. Bakara 153. Andolsun ki içinizde Allah yolunda cihad edenlerle ve sıkıntılara karşı göğüs gerenleri belirleyinceye ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihandan geçireceğiz. Muhammed 31.
0: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Allah'ın arzı geniştir 2. Anne, nereye gideceğiz? Yürü oğlum, Allah'ın arzı geniştir. Artık yardım da istemiyorlar. İzzet Allah'tan dercesine teslim oldular. Uyuduğumuz yastıkları değiştirdik, unuttuklarımızsa aynı. Gazze'yi aklımızda bırakmamak için köhne bilgiler yığıyor üstümüze. Demiştim ya, kibir ruhumuzun İsrail'i, merhamet ruhumuzun Filistin'i. Sayılı günleri bile saymaz olduk. Bir kardeşi kelime-i şehadet içinde çağlarken, diğer kardeşini kelime-i rehavet içinde bırakan neydi? Aklımda kalan tek şey, çöle sürülen bir anneyle çocuğu arasında geçen ve bir daha geçmeyecek olan o kısa diyalog. Kısa ne demek? Gazze'de bir ölüm miktarı. Çocukların Gazze'ye tutunma süresi kadar kısa. Çocukların anne eteklerine tutunması kadar kısa. Anne, nereye gidiyoruz? Yürü oğlum, Allah'ın arzı geniştir. Hepsi bu kadar. Kuşların tırnaklarıyla göğün göğsünü yırttığı katliam gecelerinden bir diyalog. Gerçek, ağlayarak sorulmuş bir çocuk sorusu. Ne zaman yemeğe oturacağız, babam kaçta gelecek gibi olağan soruların içinden çıkıp kanlı bir ummanda öleceğini bilen çocuğa dönüştürdükleri serçeye dünyanın yakıştırdığı soru bu. Yürü oğlum, Allah'ın arzı geniştir. Yürü. Say ki hiç kimse yok. Sadece ikimiz. Sana cenneti anlatacağım. Yakuttan ağaçları, asmaları, üzümleri, vadileri. Sana cennetteki Gazze'mizi anlatacağım. Ben seni kaybedersem nerede buluşacağımızı anlatacağım. Sen beni kaybedersen adın değişecek. İsmail olacaksın. Her çölde vardır bir Hacer. Niye ağlıyorsun? Ben sana senin için kimler ağlıyor? Onları anlatacağım. Yürü oğlum, Allah'ın arzı geniştir. Biz dünyanın tek göz odasında Gazze'de yaşıyorduk ve senin gözlerini kapatıp görmemeni istediğim her şey oldu. Bilmemeni istediğim bir şeyi de şimdi söylüyorum. Biz yaşamıyoruz. Müslüman dünyanın üveyidir. Özümüz cennete saklanmış. Uğradığımız her yer dünyadır. Öldüğümüz tek yerde Gazze. Herkes sana kardeşim diye haykıracak ama sen sadece seni duyanı hisset. Elimizde taşıdığımız boş kaplar bizden olmayanların tokluğuyla dolu ama biz açız. Buna üzülürüz çünkü biz bir eşiyiz oğlum. Biz acı eşiyiz. Seni hissetmeyen kendini de hissetmiyordur. Kardeşin senin nefes almadığını bile bile uyuyorsa sen onun göreceği kabusa üzülürsün. Çünkü sen Müslümansın. Uyumadan uyanılmaz. Sen herkes uyuyunca uyursun. Onlar herkes ölünce rahatlar. Yürü oğlum. Allah'ın arzı geniştir. Hızlı yürü oğlum. Senin hızlı yürüyüşün sana kardeşim diyenlerin sıratı neden geçemeyeceklerine bir sebeptir. Biz kaçmıyoruz oğlum. Bunu bil. Biz dünyanın gözüne kaçan bir tozuz, toz. Göz yaşartan bir tozuz. O toza yas değil, bir su tuttular, geçti bitti. Biz baş başayız. Belki birazdan vurulacak iki başız. Ben senin o küçük, o eğilmeyen başına, Allah'a secde etmeyi öğrettiğim o başına, zalim değil, güneş vursun isterdim. Biz Uhud'da dişi kırılan peygamberin ağlayan miğferiyiz. Biz kırılan kalbiyiz. Bize en çok o ağladı. Titreyen sen değilsin. Titreyen arş. Titreyen onun gönlü. Senin için titreyen kalpler cennette. Dünyayı sevmiyoruz ki biz. Zaten öyle değil mi? Gidecek bir yerimiz yok sanma sakın. Her yer bir tepedir. Müslüman arkasına bakmaz. Çünkü hiç kimsenin gelmediğini bilir. Olsun. Sen yine de arada bir arkana bak. Belki cennetten dünyaya senin için kaçan kuşlar ve atlar vardır. Sana ekmek veremem, su veremem, perdeleri çekip uyku vaktinin geldiğini söyleyemem. Sana hiç yalan söylemedim ama bizi avutacak cennete yürüyüşümüzdür. Yürü oğlum,
Allah'ın arzı geniştir. Çölse bizim çölümüz. Allah'ın bize yalnız olmadığımızı söylediği yer burası. Allah'ın bize sizi unutmadım dediği yer burası. O sesi duyuyorsan Gazze ölmemiştir. Yürü oğlum, Allah'ın arzı geniştir. Esra Elönü, Star Gazetesi.

0: biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Çok kıymetli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, merhabalar. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 24. sayfasında yer alan 6 numaralı alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Programımızın bir önceki bölümünde son olarak bu sayfada yer alan 5 numaralı alıştırmayı çalışmış ve 6 numaralı alıştırmada kalmıştık. 6 numaralı alıştırmanın talimatını okuyorum. İc'al kulle cümletin mimma ye'ti cümleten haliyeten li cümletin min inşaik. İc'al kulle cümletin mimma ye'ti. Aşağıdaki her bir cümleyi yap. Cümleten haliyeten, bir hal cümlesi yap. Li cümletin min inşaike, kendinden getireceğin bir cümle için hal cümlesi yap. Yani burada verilen cümleler hal cümlesi olsun. Ne için? Senin getireceğin cümle için. Bir numaralı cümleye bakalım. Boşluk bırakılmış ve ente temşi fi şari'i ifadesi kaydedilmiş. Buraya herkes kendisine göre bir şeyler yazabilir. Burada boş bırakılan yerlere. Ben şöyle bir şey yazmayı uygun buldum. La te'kul şey'en ve ente temşi fi şari'i. Caddede yürürken bir şey yeme anlamında bir cümle. La te'kul şey'en ve ente temşi fi şari'i. İki numaralı cümleye geçelim. Hacectu ve ene tıflun. Hacectu ve ene tıflun. Ben çocukken hac yaptım anlamında bir cümle. Üç numaralı cümle. La tetekellem ma'al aharine vel müderrisu yektubu derse ala sebburati. Öğretmen tahtaya ders yazarken, dersi yazarken başkalarıyla konuşma anlamında bir cümle. Dört numaralı cümleye geçelim efendim. La ahrucu minel beyti vel mataru yenzilu. La ahrucu minel beyti, evden çıkmam. Ne zaman? Vel mataru yenzilu, yağmur yağarken. Yağmur yağarken evden çıkmam. Cümle 5. La enamu veşşemsu tağrubu. La enamu veşşemsu tağrubu, güneş batarken uyumam. 6. cümle. Ennasu yettecihuna ilel mescidi vel muezzinu yuqimu. Veya ennasu yusri'una ilel mescidi. Ya da üçüncü bir alternatif olarak ennasu yecruna ilel mescidi vel muezzinu yuqimu. Müezzin ikamet ederken, ikamet getirirken İnsanlar mescide yönelirler ya da mescide koşarlar, mescide doğru acele ederler anlamında bir cümle. Karşı sayfada, sayfa 25'te 7 numaralı cümle var. Buna bakalım. Bu alıştırmanın, yani 6 numaralı alıştırmanın son cümlesi verilmiş burada. Zurtu el cami'al emeviyye fi dimeşka ve ana sagirun. Zurtul cami'al emeviyye fi dimeşka ve ene sagirun. Ben küçükken Şam'daki Emevi Camii'ni ziyaret ettim anlamında bir cümle. 6 numaralı alıştırmayı tamamladık. 7 numaralı alıştırmadayız. Yatlubul müderrisu ila kulli talibin en yakra'e derse ve huve calisun ve huve vakifun litteekkudi min fehmihi lil cümleti. Öğretmen her bir öğrenciden dersi oturarak ve ayaktayken okumasını ister. Niçin? Litteekkudi min fehmihi lil cümleti. Cümleyi anlayıp anlamadığından emin olmak için. Bu alıştırma sınıf ortamında uygulanacak bir mahiyete sahip, o yüzden geçiyorum. 8. alıştırma. Tufidu le'alle etteracciye vel işfaqa. Tufidu le'alle etteracciye vel işfaqa. وَيَتَّضَحُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمِثَالَيْنِ الْآتِيَيْنِ. تُفِيدُ لَعَلَّ لَعَلَّ ifade eder. Ne ifade eder? اَتَّرَجِّيَ وَالْاِشْفَاقَ. اَتَّرَجِّ ümit etme, umma demektir. الْاِشْفَاق ise korkma, endişe etme, kaygı duyma anlamını taşır. Lealle umma, ümit etme ya da endişe etme anlamı ifade eder. Ve yettadahul farku beynehuma, ikisinin arasındaki fark ortaya çıkar. Minel misaleynil atiyeyni, aşağıdaki iki örnekte leallenin ifade ettiği teracci anlamıyla İşfak anlamı arasındaki fark ortaya çıkar. Bir numaralı cümle. لَعَلَّهُ بِخَيْرٍ اَيْ اَرْجُوا اَنْ يَكُونَ بِخَيْرٍ هَذَا التَّرَجِّي. لَعَلَّهُ بِخَيْرٍ, umarım ki iyidir. اَيْ اَرْجُوا اَنْ يَكُونَ بِخَيْرٍ, yani onun iyi olduğunu, iyi olmasını umarım, ümit ederim. Veya umuyorum, ümit ediyorum. Haza ettaracci, bu ummadır, ümit etmedir. Cümle 2. Leallahu meridun. Ey akhşa en yekuna meridan. Hazel işfak. Leallahu meridun. Korkarım ki o hastadır. Korkarım ki, endişe ederim ki o hastadır. Ey ahşa en yekuna meridan, yani onun hasta olmasından korkarım. Onun hasta olmasından korkuyorum, endişe ediyorum. Hâzâ el işfâku, bu da işfaktır. Yani endişe etme, kaygılanma, kaygı duymadır. Evet, burada leallenin ifade ettiği iki farklı anlama işaret edildi. Biz daha önceki derslerimizde leallenin innenin benzerlerinden olduğunu çalışmıştık hatırlarsanız. Enne, ke enne, lakinne, leyte ve lealle, bunlar innenin benzerleridir dedik. İsim cümlesinin başına geldiklerinde mübtedayı nasb ederler, haberi ise etkilemezler. Haber merfuluğunu devam ettirir dedik. Leallenin ifade ettiği iki farklı anlama işaret ediliyor. Bir teracci, bir de işfak anlamının olduğu kaydediliyor. Mâzâ tufîdu lealle fil cümelil âtiyeti. Aşağıdaki cümlelerde lealle ne ifade eder? Bir, lealleke nâcihun. Evet, yukarıda verilen iki örnek cümlede yapılan açıklama ışığında bu cümlede leallenin ne ifade ettiğini söyleyebilir misiniz? Lealleke nacihun. Umarım ki başarırsın. Umarım ki başarılı olursun. Anlamından da anlaşılacağı üzere burada lealle teracci ifade eder. İki numaralı cümle lealli rasibun, başarısız olmamdan endişe ederim. Korkarım ki başarısız olurum. Başarısız olmuş kalmış olacağımdan endişe ederim diye tercüme ettiğimizde buradaki leallenin işfak görevinde olduğu, işfak anlamı taşıdığı ortaya çıkar zannediyorum. Üç numaralı cümle leallel imtihane sehlun, umulur ki imtihan kolay olur. İmtihanın kolay olması ümit edilir anlamında bir cümle. Burada lealle teracci ifade eder. Ümit etme, umma anlamı taşır. Dört numaralı cümle leallel imtihane sa'bun, İmtihanın zor olmasından korkulur, endişe edilir anlamında tercüme ettiğimizde bu cümledeki leallenin işfak ifade ettiği anlaşılır. Beş numaralı ve son örnek ya da bu alıştırmanın, sekizinci alıştırmanın son cümlesi diyebiliriz. Kâle sallallahu aleyhi ve selleme fî haccetil vedâ'i leallî la ehuccu ba'de âmi hâzâ. Veda haccında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. لَعَلِّي لَا اَحُجُّ بَعْدَ عَامِ هَذَا, korkarım ki bu yıldan sonra, bu yılımdan sonra hac yapmayacağım, yapamayacağım. Bu cümlede geçen لَعَلَّ ne ifade eder? Gayet kolay artık sizin için. Bu cümledeki لَعَلَّ İşfak ifade eder. Dokuzuncu alıştırmaya geçiyoruz sevgili öğrencilerim. İleykum emsileten uhra. Huna ileykum ismu fi'lin. Vesmul fi'li kelimetun tezullu ala ma yedullu aleyhil fi'lu gayra enneha la tekbelu alametehu. Okuduğumuz bölümü anlamaya çalışalım. İleykum emsileten uhra. İşte size başka misaller. Buyurun başka misaller anlamında tercüme edebiliriz. İleykum emsileten uhra. İşte size başka misaller. İleykum emsileten uhra. Buyurun size başka misaller. Huna ileykum ismu fi'lin. Burada ileykum isim fiildir. Vesmul fi'li kelimetun, isim fiil bir kelimedir. Tedullu ala ma yedullu aleyhil fi'lu, fiilin delalet ettiği şeye delalet eden. Fiilin delalet ettiği, fiilin işaret ettiği şeye delalet eden, işaret eden bir kelimedir. غَيْرَ اَنَّهَا لَا تَقْبَلُ عَلَامَتَهُ, ancak şu kadar var ki لَا تَقْبَلُ عَلَامَتَهُ fiilin alametini kabul etmeyen kelimedir. Tercümeyi topluca ifade edecek olursak burada اِلَيْكُمْ bir isim fiildir. İsim fiil fiilin delalet ettiği şeye delalet eden ancak onun taşıdığı alameti taşımayan kelimedir. Ve ileyke ma'nahu huz. İleyke'nin anlamı al, tut, işte, buyur, dur. Evet, buradaki huzu bu şekilde tercüme edebiliriz. Ve ileyke ma'nahu huz. Al, tut, işte, buyur anlamındadır. Tekulu, şöyle dersin. İleyke hazel kitabe. Buyur şu kitabı. Al şu kitabı. Tut şu kitabı. Cümle 2. Ya uhti ileykil melaika. Kardeşim, bacım, kaşıkları tut, kaşıkları al. Cümle 3. Yekulul muzi'u ileykum neşratel akhbari. Spiker şöyle der: İleykum neşratel akhbari. Buyurun haber bülteni. Yani huzu anni anlamında. İleykum huzu anni. Buyurun haber bülteni anlamında bir ifade. Ve kezalike amin ismu fi'lin bi ma'na istecib. Amin kelimesi de istecib anlamında bir isim fiildir. İstecib nedir? Kabul et. İstecib, kabul et. Amin kelimesi kabul et anlamında bir isim fiildir. Evet sevgili öğrencilerim, 9. alıştırmayı da tamamladık. 10. alıştırmayı okuyorum. Kitabınızın bu sayfasında, sayfa 25'te son 2 satırdayız. Eşya'u memnu'un minas sarfi li'enne aslehu eşyâ'u ala vezni ef'ilâ. Eşya'u kelimesi memnu'un minas sarfi gayri munsarif bir kelimedir. Li'enne aslehu eşyâ'u ala vezni ef'ilâ. Çünkü eşya kelimesinin aslı ef'ila vezni üzere eşyâ şeklindedir. Nahvu agniyâ'u ve asdiqâ'u. Ganiyyun, zengin anlamındaki gani kelimesinin çoğulu olan agniyâ ve arkadaş anlamındaki sadiq kelimesinin çoğulu olan estikada olduğu gibi aslı eşyâ'u olan eşyâ'u kelimesi de gayri munsarif bir isimdir. Evet efendim, sayfa 25'teki çalışmamızı tamamladık. Ders kitabı olarak esas aldığımız Durusul Lugatil Arabiyye li gayrin natıkine biha adlı kitabımızın 3. cildinde sayfa 26'dayız. 26. sayfaya geçiyoruz. Sayfa başında 11 numaralı alıştırmayı görüyorsunuz. 11 numaralı alıştırmayı okuyalım. Şefahullahu haza duaun vel fi'lul mazi huna mustakbelun fil ma'na. Şefahullah, Allah ona şifa versin. هَذَا دُعَاءٌ, bu bir duadır. وَالْفِعْلُ الْمَاضِي هُنَا مُسْتَقْبَلٌ فِي الْمَعْنَى, buradaki mazi fiil anlam bakımından müstakbel, yani gelecek ifade eder. Bu cümlede yer alan mazi fiil şefa fiili gelecek zaman anlamı ifade eder. Bu cümlenin sonunda bir dipnot numarası görüyoruz. Aşağıda sayfanın en altında yunfa el fi'lul mazi ellezî yufîdu du'a'e billâ notu var. Yunfa nefyolunur, olumsuzlaştırılır. El fi'lul mazi, mazi fiil. Ellezî yufîdu du'a'e billâ, dua anlamı taşıyan, dua anlamı ifade eden mazi fiil la ile olumsuzlaştırılır, nefyolunur. Nahvu la faddallahu fâke. La faddallahu fâke, hay ağzın dert görmesin, hay ağzına sağlık, hay dişlerin dökülmesin anlamında bir dua cümlesi. Evet, burada şu ifade edildi: mazi fiilin başında normal şartlarda onu olumsuzlaştırmak için La kullanılmaz. Olumsuzluk edatı la kullanılmaz.

0: الدرس للفعل الماضي الذي يفيد الدعاء. Evet, burada ne isteniyor sevgili öğrencilerim? Hati misalen ahara. Başka bir misal getir. Minet dersi, dersten. Lil fi'lil madi ellezî yufîdud du'a'e. Dua anlamı ifade eden bir örnek getir. Evet, derste dua anlamı ifade eden örnek cümleler var mı? Varsa siz bunları bulabilir misiniz? İsterseniz bunu ben vereyim. Bundan sonraki bölümlerde karşınıza çıkacak alıştırmaları dersi dinlemenizden önce çalışırsanız bu tür bölümleri anlayabilirsiniz ve en azından bir miktar hazırlık yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, belki de bazılarınız bazı dua cümleleri buldular metinden. Tekabbelallahu umratekum. Allah umrenizi kabul etsin. Bu bir dua cümlesi. Mazi fiil kullanılmış. Cezakallahu hayran. Allah hayrını versin. Allah iyiliğini versin. Allah razı olsun anlamında cezakallahu hayran. Bu da bir dua cümlesi. Evet sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim. Kitabımızın 26. sayfasında yer alan 12 numaralı alıştırmadayız. Programımızın bu bölüm için tasarladığımız süreyi tamamlamış bulunuyoruz. Radyo dershanesinde bir başka bölümde yeni bir konuda buluşmak, görüşmek ümidiyle. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Kasas 16-17. Hazreti Musa'nın duası. Musa, Rabbim, doğrusu kendimi ziyana uğrattım. Beni bağışla, dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olan ancak O'dur. Musa, Rabbim, bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki artık suçlulara asla arka olmayacağım, dedi.

0: Özel FM uyarıyor. İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki hayatta kalasın.
0: Özel efendim 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, sizlere ihtiyacımız var. Çıkacaksınız, yürekli bir şekilde diyeceksiniz ki biz yenilmedik ve asla yenilmeyiz. Biz dünya hayatını hiçbir meta karşılığında satın almayız. Biz sadece canımızı ve malımızı cennet karşılığı Allah'a satarız. Allah'tan başka da hiç kimseden korkmayız, ibadet etmeyiz ve ondan başkasından da yardım dilemeyiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köretme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Karayollarımızda egolarımızı tatmin için hırsla, hırçınlıkla savaş tankları gibi taşıt kullanmıyoruz.
0: Özel efendim. 103.2.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar. Özel FM.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yasin suresinin 31 no'lu ayet-i kerimelisiyle tefsirimize devam ediyoruz. Rabbim bu ayet-i kerimesinde diyor ki: Elem yarav kem ehlekna qablahum minel quruni ennehum ileyhim la yerciun. Onlar görmüyorlar mı? Daha önce nice çağlarda insanları, toplulukları biz yerle bir ettik, helak ettik. Onlar dönüp gelemiyorlar. Bunu görmüyorlar mı? Diyor. Bazen seyahatlere çıkıyorsunuz. Seyahatlere çıktığınızda o şehrin tarihi yerlerini gezdirirler. Harabeler gezdirilir. Orta Doğu'ya ve Yemen'e doğru gidilecek olursa, işte şurada Ad kavmi yok edilmişti, burada Semud kavmi yok edilmişti, burada Lut kavmi o imansız ve ahlaksızlıkları sebebiyle helak edilmişlerdi diye rehberler size bilgiler sunarlar. İstanbul'u gezin isterseniz. İstanbul'da İstanbul'u kuşatan surlar var. Surların içerisinden dıştan gelen bütün taarruzlara karşı kendilerini koruma altında zanneden insanlar ve kendi halkına zulmeden insanlar zaman içerisinde yok olur.

Görmüyorlar mı? Nice topluluklar, nice çağlarda helak edildiler. O gidenler de geri gelmiyorlar bu dünyaya, diyor Allah Celle Celaluhu. Yani biz de gidiyoruz. Helake uğramadan gitmek için gayret göstermemiz gerekmektedir. Allah'ın rahmetini kazanarak gitmeye çalışmalıyız. Bu dünyada gönlümüz imanın izzetini, ahirette cennetin lezzetini tadabilecek hale gelmeliyiz. Rabbim diyor, ve in kullun lemma cemi'un ledeyna muhdarun. Onların hepsi, tamamı bizim huzurumuza toplanmışlardır. İhzarlı olarak getirilmişlerdir hatta. Yani kabirlerinden mahşer yerine hiçbiri kaybedilmeden getirilmişlerdir, diyor Allah Celle Celaluhu. Arapmış, acemmiş, Türkmüş, Tatarmış, Japonmuş, Amerikalıymış, Rusmuş, Afrikalıymış, Kızılderiliymiş, Siyahderiliymiş. Hiçbir renk, hiçbir din, hiçbir dil, hiçbir coğrafya, nerede olursa olsun bütün insanlar Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna toplanacaklardır. Ve in kullun lemma cemi'un ledeyna muhdarun. Bunların tamamı huzurumuzda toplanacaklardır, diyor Allah Celle Celaluhu. Bizim dikkat edeceğimiz şu: ahirette yaptıklarımızdan kaçar hale gelmemek için kötü işler yapmayacağız. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ. O gün kişi, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخ۪يهِ, kardeşinden kaçacaktır, anasından kaçacaktır, babasından kaçacaktır, eşinden kaçacaktır. Çünkü yaptıklarından utanır hale gelmiş, onlara yaptıklarının da cezasını çekmeyeyim, önlerinde mahcup olmayayım, rusvay olmayayım diye kaçacak. Ama nereye kaçacak? Kaçacak yer yok. Peki öyle diyorsunuz ama nasıl dirilecek? İnsanlar nasıl dirilecek? Biri toprakta çürümüş, onu otlar köklerinden almış, ot olmuş, koyun da onu yemiş, et olmuş. Peki topraktaki adamı, çürüyen adamı Allah nasıl diriltecek? Veya yangında yanmış, duman olmuş gitmiş bir adamı Allah nasıl diriltecek? Rabbim cevabını kendisi veriyor. Benim vermeme gerek yok. Ve ayetul lehumul ardul meyte ahyaynaha ve ahrajna minha habban feminhu yaekulun. Onlar için bir delil var, ayet vardır. O ayette şu ölü topraklardır. O ölü toprakları biz diriltiyoruz, diyor Allah Celle Celaluhu. Ve ondan insanların yediği daneler çıkarıyoruz, diyor Rabbimiz. Güz mevsimi geliyor. Ağaçların ve bitkilerin üzerindeki tohumlar ölüp toprağa dökülüyor. Kendi yapraklarıyla kefenleniyorlar ve toprağa gömülüyorlar. Bir kış boyu karın altında kalıyorlar. Bazı yerlerde, İstanbul gibi, Antalya gibi yerlerde de toprağın altında kalıyorlar. Çürüyorlar gibiler. Aslında kabuk çürüyor, öz çürümüyor. Ve tekrar bahar mevsiminde toprağa cemre düşünce beraber bütün daneler tekrar çiçeğe dönüşü veriyor. Filiz verip tekrar gökyüzü, yeryüzüne çıkıveriyorlar. İşte o, diyor Allah Celle Celaluhu. Ölen insanların da tamamı İsrafil'in suruyla beraber kabirlerinden kalkacaklar ve mahşer yerine doğru yürüyecekler ve Rabbin huzurunda toplanacaklardır. Ve cealna fiha cennatin min nakhilin ve anabin ve feccerna fiha minel uyun.
O ölü araziden bir

0: topraklardan biz bahçeler, hurma bahçeleri çıkarıyoruz, kılıyoruz. Üzüm bahçeleri ve onların arasından sular fışkırtıyoruz diyor. Kaynak, su kaynakları fışkırtıyoruz diyor Allah Celle Celaluhu. Hani ölü gibi görünen toprağa bakıyorsunuz, tatlı bir meyve veren hurma veya üzüm ağaçlarının çıkıverdiğini görüveriyorsunuz. Ölü topraktan üzüm, ölü topraktan hurma, bu ölü topraktan menekşe, bu ölü topraktan papatya çıkaran Allah Celle Celaluhu, bu ölü toprağın içerisindeki insanları da bir gün bahar mevsimindeki çiçekler gibi çıkarıverecektir. Köyden gelenler iyi bilirler. Bahar mevsiminde karlar erimiştir. Ara ara kara görülmektedir karın arasında. Ve bir gün sabahleyin bakıverdiğinizde dağ taş kır çiçekleriyle dolu vermiştir. Bir anda çıkarlar onlar. Sarı çiçek dediğimiz çiçekler. Hani Yunus'un da sordum sarı çiçeğe diye sorduğu o çiçek. Onlar bir anda çıkarlar ve dağın her tarafı sarı çiçekle dolu verir. Bir parmak yüksekliğinde olur onlar. Bir günün sabahında hepsi birden çıkıveriyorlar. İşte insanlar da İsrafil'in suruyla Hazreti Adem'den kıyameti de en son ölen, en son gelen veya en son ölen insana kadar hepsi, hiçbiri kaybolmadan, zayi edilmeden Rabbin huzuruna toplanıvereceklerdir. Rabbim bu tabiattan, ölü topraklardan bu üzümü, bu hurma ağaçlarını çıkarıyor ve o ölü topraklardan sular fışkırtıyor. Niçin? لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ Onun meyvesinden yesinler diye çıkarıyor. وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْد۪يهِمْ Ellerinin yaptıklarından da yesinler diye çıkarıveriyor. اَفَلَا يَشْكُرُونَ Onlar hala şükretmiyorlar mı diyor Allah Celle Celaluhu. Çayını içtiğimiz insana teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Teşekkür etmemeyi de nezaketsizlik olarak kabul ediyoruz. Ağzımızı yaratan Allah Celle Celaluhu, dilimizde binlerce tadı alabilme özelliğini yaratan Allah Celle Celaluhu, o dilimizin binlerce tat alma özelliğine uygun tatlıları yaratan da Allah Celle Celaluhu. Onları kara topraktan çıkarıveren de yine o Allah Celle Celaluhu. Peki bir çay için teşekkürü, nezaketsizlik bilirken bütün bunları yaradan Allah Celle Celaluhu'ya şükretmeme, onu inkar etmeyi ne bileceğiz biz? Kur'an'ın ifadesiyle müşriklik veya kafirlik. Peki bu müşriklik ve kafirlik devam etsin, cehennemde yansınlar mı? Hayır. Biz yine rahmetimiz ve merhametimizle onların Müslüman olması, cehennemde yanmaması ve bu dünyada da Allah Celle Celaluhu'ya şükretmelerini sağlamak için gayret göstereceğiz. Sübhanellezî halagal ezvâce kullehâ mimmâ tümbitul ardu ve min enfusihim ve mimmâ lâ yâlemûn. Her şeyi çift yaratan, yerin bitirdiklerini, kendi nefisleri ve daha bilmedikleri her şeyi çift yaratan Allah Celle Celaluhu'nun şanı yücedir. O eksikliklerden uzaktır. O en mükemmeldir diyoruz bu ayeti kerimeyle. Ve Rabbim her şeyin çift olduğunu haber veriyor. Yani insan erkek ve dişi olarak çift yaratılmışlardır. Karanlık ve aydınlık, eksi ve artı, acı ile tatlı gibi her şey karşıtıyla beraber yaratılmışlardır. Bu ayet-i kerime buna işaret ediyor. Ve ayetul lehumul leylu neslehu minhun nehara fe izahum muzlimun. Allah'ın varlığına ve birliğine ve ölüleri dirilteceğine delillerden bir tanesi de gecedir. o geceden gündüzü çekip alıveriyoruz. Bir de bakıyorsun ki her taraf kapkaranlık oluvermiş. Onlar karanlığın içerisinde kalıvermişlerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Karanlığın içerisinde bu aydınlığı kim getirebilir? Veya gündüzün güneşini giderip yerine gecenin karanlığını kim getirebilir? Bu tür ayetler Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde tekrarlanır. Hani İbrahim Aleyhisselam, Rabbim güneşi doğudan getirir, hadi sen onu batıdan getir bakayım diyor bir ayet-i kerimede. Bu ayetler de halkımıza mal olmuş. Hatta bir kısım imansız, ben Allah'a inanmıyorum, Allah'ın varlığını bana ispat etmek için gelen de bu güneşi kim doğduruyor, kim batırıyor demesin diyor. Bir kısım inandığını söyleyenlerimiz de biz insanlara güneşi kim dolduruyor, kim batırıyor diyerek de İslam'ı anlatmayacağız diyor. Yani o biraz önce söylenen sözün doğrultusunda hareket ettiğini, yani ben sizinle daha iyi anlaşırım, Müslümanlarla değil demeye getiriveriyor. Biz yine tabiattan örnekler vermeye, Allah Celle Celaluhu vermiş çünkü. Yeryüzüne baksınlar, gökyüzüne baksınlar diyor. Güneşin içi, gündüzün içinden güneşi, geceyi çıkaran, gecenin içinden gündüzü çıkaran Allah Celle Celaluhu kendisini böyle bize tanıtıyor. Niye? Çünkü Kur'an bütün insanlığa inmiştir. Bu örnekler bütün insanlığın anlayabileceği örneklerdir. Bana güneşi doğudan kim doğduruyor, batıdan kim batırıyor diyerek gelmeyin diyenler kendilerini 6 milyarın üstünde görme hastalığına tutulmuş, kendisine tapınma durumunda olan insanlarımızdır. Biz yine de seni kim yarattı? Senin bir tek hücreni yeryüzünde o tapındığın ilim adamlarını tamamı yapamazlar, yaratamazlar. Bugün öğle yemeğinde yediğin ekmeğin bir tek buğday tanesini o tapındığın insanlar yapamazlar. Allah Celle Celaluhu yapar onu. O yaratır demeye yine devam edeceğiz biz. Bana bunları anlatmayın deseler de anlatmaya devam edeceğiz. 100 defa, 1000 defa, ömrümüz 1000 yıl devam etse yine aynı ayetleri okumaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Ve şemsü tecri li müstakarrin leha, zâlike takdirul azizil alim. Güneş kendisi için çizilmiş yörüngede hareketine devam edip gitmektedir. Bu da her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Allah Celle Celaluhu'nun takdiridir diyor Allah Celle Celaluhu. Vel kamara kaddernahu menazile hatta ade kel urcunil kadim. Biz aya da menziller takdir ettik. Hani ay küçücük bir günlük hilaldir. 2 günlük hilal, 3 günlük hilal biraz büyüdü. 8 günlük yarıya geldi. Derken 13, 14, 15 günlerde dolunay haline dönüşüyor. 16. günden itibaren küçülmeye başlıyor. Eşşemsü vel kameru bihusben diyor Rabbim Er-Rahman suresinde. Güneş de ay da hesap üzeredir diyor Rabbimiz. Burada ben şunu söylemeyeceğim. Kur'an bunları söylüyor da ilim adamlarımız da yeni bunları buldu. Bakın batının ilmi Kur'an'ı dediğini söylüyor demem. Tefsirimin hiçbir bölümünde bunu söylemedim. Söylemem de. Niye? Eğer ben bunu söylersem şu anda gelişmekte olan bilime de hakaret etmiş olurum. Bilim konusunda benim yanlış yönlendirmem söz konusu olabilir. Çünkü bilim adamları bilimin her geçen gün ilerlediğini söylüyor. Doğrudur da. Bu sene geçen senekinin üzerine çok şey ilave ettiler. Yeni sene de bu senekinin üzerine çok şey ilave edecekler. Hatta sürati katlayarak, bu internetin de devreye girmesiyle bilimdeki keşiflerin sürati katlanarak artıyor. Yani son 50 yılda bulunanlar 1000 yılda bulunanın üstünde. 5 yılda bulunan da 50 yılda bulunanın üstünde diye bir söz de söyleyiveriyorlar. İlim adamları şunu demediler bana: bundan sonra yapılacak hiçbir buluş ve keşif yoktur, İlim son menziline varmıştır deseler yanlış söylerler, yalan söylerler. O zaman sözlerine yine itibar edilmez. Çünkü ilmin sonu yok, devam edecek. Peki bugünkü buluşları sondur, onlar da bunu söylemiyorlar. Öyleyse her an gelişmekte olan bir ilim merkezinin bulduğu şeye işte Kur'an bunu söylüyordu demem doğru değil. Çünkü bilim alemi yeni sene bu senediği söylediğinin eksik veya yanlış olduğunu söyleyebiliyor. O zaman ben Kur'an ayetleri bak böyle diyordu dersem, o Kur'an ayeti ne olacak? Bu arada Kur'an ayetlerine de ihanet ettiğimizin farkına varalım. Bu konuda çok yazılar yazan bir rahmetli insana sordular. Efendim, bütün batıda bulunan gelişmeleri işte Kur'an'da vardı, Kur'an'da vardı diyorsunuz. Bir röportajda okudum ben. Peki o ilim adamları bizim bu söylediğimiz yanlışmış, doğrusu buymuş derse, o senin ele aldığın ayet ne olacak dediklerinde, o zamanın hocası düşünsün diyor. Bunlar hani ne bileyim ben, Anadolu'da ardamarı çatlamış derler bunlara. Allah Celle Celaluhu insan aklının bulabileceği bilim konusunda açıklık vermemiş bize. Yani kimyanın formülünü, fiziğin formülünü, matematiğin formüllerini, biyolojinin formüllerini Kur'an'ında bildirmemiş. Niye? Her çağın ihtiyacına göre insanlar bunu bulacaklar. O aklı akla kafamıza koymuş, kalbimize koymuş Allah Celle Celaluhu. Ama insanlık ailesinin bu akılla bulamayacağını Kur'an-ı Kerim'ine koymuş. Olur mu hocam? Olur. Olur. Örnek vereyim. Lut kavminin yapmış olduğu ahlaksızlık Kur'an'da, Tevrat'ta, İncil'de, Mezebur'da kötü olarak gösterilmiştir. Peki milenyum çağını yaşayan, aya giden insanoğlu tekrar Lut kavminin yaptığı ahlaksızlığı kanunlaştırmıştır. İnsan aya gidin, ayın yolunu bulur da cennetin yolunu bulamayabiliyor. Onun için peygamberler gelmiş. Kur'an bunun için gelmiştir. Adam ayda arkadaşıyla çayı içer, kahvesini de içebilir de evinde mutluluğu yaşayamayabilir. İşte o mutluluğu sağlamak, dünyayı güzel, ahireti de güzel eylemek için Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّنْ ف۪ي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ Güneş aya yetişemez, gece de gündüzün önüne geçemez. Bunların hepsi kendi yörüngesinde yüzer durur diyor Allah Celle Celaluhu. Yani dünya kendi yörüngesinde, ay kendi yörüngesinde, güneş kendi yörüngesinde, Rabbimin çizdiği çizginin dışına bir milim çıkamaz, başkasının sınırına giremez. Hani 365 günü bilim adamlarımız onu bilir, rasathaneden bilirler. Güneşin, yani yaz günlerinde gündüzün uzaması, kış günlerinde gecelerin uzaması takvimimizden öğreniyoruz biz de. Hep dakika dakika uzayıyor ve kısalıyor. Buna 6 milyar insan bir araya gelseler, bütün paralarını, teknolojik güçlerini, her şeyi bir araya getirseler, güneşin bir dakika önce doğmasını veya bir dakika önce batmasını sağlayamazlar. Rabbimin tabiat o kanunlarını keşfederler de değiştiremez der. Keşifler devam eder, değiştirme o olmaz. La tebdile li halqillah. Allah'ın yarattığını değiştiremezler diyor Allah Celle Celaluhu. Ve ayetul lehum enna hamelna zürriyetehum fil fulkil meşhun ve halakna lehum min mislihi ma yerkebun ve in neşe' nurikhum fela sarika lehum ve la hum yungazun illa rahmeten minna ve meta'an ilahin. Yine Rabbimizin ayetlerinden biri de birçok ayet, binlerce ayeti, bir Kur'an'daki ayetleri var, bir de tabiat ayetleri var dedik. Kur'an'daki Bismillahirrahmanirrahim bir ayet, Elhamdülillahi Rabbil Alemin bir ayet, ama çiçek bir ayet, böcek bir ayet, güneş bir ayet, yıldız bir ayet. Bunlara tabii ayetler diyoruz. Kur'an'dakilerine de Rabbimin şeriat ayetleri diyelim. Öbürlerine de tabiat ayetleri diyoruz. Hiçbirini kimse değiştiremez. Efendim, güneşin ışığından yararlanmak istemiyorum. Ben mağaraya çekileceğim, orada yaşayacağım. Yaşarsın. Rabbimin tabiat ayetinden uzaklaşmak istersen öyle yaparsın. Şeriat ayetinden uzaklaşmak isteyen de mağara hayatını yaşar aslında. Ahlaksızlığın her çeşidini bu sefer kanunileştirme tarafına gider. Mağara hayatı yaşar o da. Ayetlerden bir ayet de onların zürriyetini o dopdolu gemide biz taşıdık diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, bir insan bütün insanlığın özelliğini taşırmış aslında. Genlerimizde taşıyoruz. Kıyamete kadar kaç insan gelecekse onların bütün özellikleri Adem ve Havva validemizde taşınıyorlardı. Ve kıyamete kadar gelecek bütün insanlar ayrıca Nuh Aleyhisselam'ın gemisinde de taşınmış oldular. Rabbim onlara bir ayet de diyor, onların zürriyetini biz o dolu gemide taşımıştık hani diyor. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinde ben taşındım, sen taşındın, hepimiz oradaki müminlerin sulbünde taşınıyorduk biz. Ve halakna lehum min mislihi ma yerkebun. Onlara gemiyi biz öğrettik. Yani Nuh Aleyhisselam'a fasna'il fulke bi ayunina ve vahyina diyordu Rabbimiz. Bizim gözetimimiz altında ve vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap demişti Nuh Aleyhisselam'a. Böylelikle insanoğluna denizde hem eşyasını taşımayı hem kendisini taşımayı öğreten Allah Celle Celaluhu, daha onların benzerlerini de biz yarattık diyor Allah Celle Celaluhu. Ve halakna lehum min mislihi ma yerkebun. O bindikleri onun benzerlerini de biz yarattık. Yani gemiyi yaratan Allah Celle Celaluhu, treni yaratan Allah Celle Celaluhu. Yok hocam, onu batılı filan bulmuş. Batılıyı yaradan kim? Buharı bulan adam buharı bulmuş. Buharı yaradan Allah Celle Celaluhu. Hazreti Adem'in tenceresinin kapağı, ateş yandığı zaman tencerenin kapağı kalkıp kalkıp iniyordu. Buhar gücünü yaratan Allah Celle Celaluhu. Ve bir gün geliyor yine Allah'ın yarattığı bir kul buharı buluyor. Bir gün geliyor biri akan suda elektriği buluyor. Bir gün geliyor toprakta var olan benzini, petrolü buluyor. Petrolü yaradan Allah, bulanı yaradan Allah Celle Celaluhu. Bir başka ayet kerimede ve yahluku ma la ta'lemun. Daha bilmediğiniz binekleri de yaratmaya Allah Celle Celaluhu devam ediyor diyor Rabbimiz. Daha nelerin yaratılacağını da şimdilik kestirmemiz mümkün değil. Eğer dilemiş olsaydık onları suda batırırdık, onları da kimse kurtaramazdı. Ancak bizim rahmetimiz, merhametimiz onları kurtarır. Belirli bir zamana kadar onlar yaşarlar diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, yaptığımız, tuttuğumuz, tattığımız, duyduğumuz, gördüğümüz her şeyin Rabbimiz tarafından yaratıldığını hatırımıza çıkarmayalım. Gören gözü, tad alan dili yaratan, güzel nameleri duyan kulağı da yaratan Allah Celle Celaluhu de hiç hatırımızdan çıkarmayalım. Duyduklarımız, tattıklarımız ve tuttuklarımızdan tad almayı, tadı da yaratan Allah Celle Celaluhu olduğunu hiç unutmayalım ve ona şükrümüze devam edelim. Dinlediniz, teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Neml 18-19. Hazreti Süleyman'ın duası. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki,
2: "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat."

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.